Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü. I'm just not sure my heart is working. And yours is beating double time. Deep down you know I ain't even worth it. It's not enough, babe. All I do is make you cry.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg GT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

uyutmayı. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyorsun?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, İntepem'den toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Duma
3: gibi.
0: Duma başlıyoruz. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Şehla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 30 Temmuz Perşembe ve biz her Perşembe günü olduğu gibi kiminle birlikteyiz? Aa, her Perşembe dedim. Allah mı söyletti acaba? Ama neredeyse her Perşembe. Mehmet Taylan günaydın. Ne gördün orada yine? 30 yıllıklara mı bakıyorsun? 5.23 olmuşlar. Vallahi ya senin fon sesini biraz kısar mısın?
1: 30 yıllıklara bakıyorum. Aha. 10 yıllıklara bakıyorum.
0: İşte bakıyorum da bakıyorum diyorsun. Peki ben bakıyorum bugün niye bakıyorum özellikle söylüyorum efendim? Biz dışarıda içeride kendi piyasamızla ilgili konuşacağız pek tabii. Düzenlemeler var. Gelmesi beklenen ayrıca düzenlemeler var. Bize MSCI'nin uyarıları vardı biliyorsunuz. S&P Dow Jones Indices'in uyarıları vardı. Ve uyarılardan sonra bir harekete geçildi. Ama geçilen hareket kim için ne ifade ediyor kısmını biz içerisi için Mehmet Aylan'la konuşacağız. Yatırımcı kendini neye hazırlasın bunlara bakacağız. Ki borsa tarafında bakarsak öyle bir ortamdayız ki son bir yıl içerisinde bir hissenin yaklaşık %4000 yükselmesi ne demektir? Bunların hepsini konuşacağız efendim. Neye hazır olsun yatırımcısı? Ne beklesin? Nasıl faydalanabilir? Ya da faydalanıyorum derken acaba ava giderken avlanır mı? Bunların hepsini konuşacağız. Dışarıda baktığımızda ise beklenen Fed kararı. Son vakitlerde faiz artıracak beklentileri yükselmeye başlamıştı. Halbuki böyle bir şey olmadı. Üst üste faizi 5. kez sabit bıraktı. Warsh'un yeni başkan Warsh'un 2. toplantısıydı bildiğiniz gibi. Ama burada bir nokta var. 3 üye dedi ki faiz artırılsın. Fakat artırılmadı. Enflasyon aslında yükseliyor. Bir şekilde gelecek veriler üstünden doğru çıkarım yapılamıyor ve bir maskeleme var. Enflasyon maskeleniyor beklentisiyle piyasada

0: uzun vadeli borçlanmanın 30 yıllıkların 5.23'e çıktığını gördük. Bu ne demektir'i konuşarak başlayacağız kendisiyle. Sonrasında efendim bu dışarısıyla içerisi arasında yer kalırsa eğer Trump'ın şimdi sıra bizde, biz vuracağız açıklamasını, roller coaster'ı etkileyen ve ardından vurmuş olmasını. Husilerin biz burada Kızıldeniz çok güzel, biz burada artık şey alacağız, geçen gemilerden para alacağız demesini. Bunun literatürdeki adı nedir? Bana bir yerlerden tanıdık geliyor. Yani düşünün ki diyorsunuz böyle kendinize bir yer kestiriyorsunuz gözünüze. Ben buradan para alacağım artık diyorsunuz. Tamam. Bunun bir adı var. Siz rahat nedir'i sordum size. Öyle artık deli dumrular gibi mi dersiniz? Canım korsancılık oynamak istiyor mu dersiniz? Büyüyünce hep Jack Sparrow olmak istiyordum mu dersiniz? Ne dersiniz? Ya da bu benim hakkımdı mı dersiniz? 536-266-8181 536-266-8181 bu benim hakkımdı dediğiniz ne vardı diye sordum sizlere. Bu benim hakkımdı. Pek tabii önce Mehmet Taylan'ı soracağım, ayrı mevzu. Bizim yayınımızı görüntülü izleyebiliyorsunuz. Twitter'da Süheyla Yese, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında sizleri bekliyoruz efendim. Ben Deniz vasıtasıyla sorularınızı, yorumlarınızı Mehmet Taylan'a yönlendirebilirsiniz. Bizleri canlı canlı izlerken. Evet Mehmet Taylan, ilk soru sana. Bu benim hakkımda dediğin ne var? Kaldın mı öyle?
1: Vallahi geçenlerde de şey yapmıştım, şu kablo harekatı. Ha. Bizde de başlamaya, evet. Hani bizde de oluşmaya başladı. Hani üstlerine kum falan atmışlar.
0: Tamam, onu diyecektim. Bizde oluşamaz o. Üstüne kum atmışlar insanlar, hem de kürekle.
1: Yani benim kendi gözümle gördüm işte 4 senedir falan Yunan adalarında ve Yunanistan'da bu uygulanıyor. Gayet de barış içinde yapılıyor. Şezlonglar geri çekildi. Ön tarafa isteyen geliyor, avlusunu koyuyor. Ama ekleyeceğim de bir şey var. Giderken de bütün çöplerini vesaireyi toplayarak gidiyorlar. Hani aynı kanun bizde de var. Uygulanacak uygulanmayacak göreceğiz. Hani benim hakkımda deyince aklıma o geliyor. Tabii şöyle de bir durum var. Ben arkaya çekilmiş şezlonglara para öderken önüme gelen insanları, ay bunlar da buraya geldi havlu serdi diye bir gözle görmüyorum.
0: Tabii.
1: Son derecede takdir ediyorum. Sonuna kadar haklarının arkasında duran vatandaşlık bilincinde olan insanlar olarak.
0: Evet. Evet, yani şeyin de manası yok. Yani tamam, şimdi bir erkek ve kadın gözüyle baktığında başka başka faktörler de devreye girebilir. Ama efendim bu kadar işin ince ince alt detaylarıyla uğraşmıyoruz. Yani benim orada gidip şezlong üzerinde uzanırken denize girmeye hakkım varsa eğer, senin de havlunla, yani istiyorsa şezlongunu çeksin. Niye böyle şey gibi, ikinci sınıf vatandaş gibi?
1: Şezlong taşıması zor oluyor. Yani ağır vesaire falan. Genelde
0: ha, ondan sergi, havlu hareketi. Ay, ne bileyim, kuma yapışıyor
1: tabii,
0: falan.
1: Tabii adı öyle.
0: Yani sonuçta şey değil. Böyle ya, ama hep yok mu zaten Mehmet bu? Şey dedi işte, en üst katta oturuyorum. Peki o zaman hepinizin tepesinden aşağı halı silkeleyebilirim.
1: Ama oradaki insanlar bunu uzunca süre giremedikten sonra kendileri bir harekete dönüştürerek başlattı ve bu kazanımı sağladılar. Evet. Haklarına sahip çıktılar.
0: Evet.
1: Ve hala da sahip çıkmaya devam ediyorlar. O yüzden de ben takdir ediyorum.
0: Yani şey açısından baktığında da işte ben geceliği işte 50 bin lira verdim, 100 bin lira verdim, gittim. Tamam.
1: Yok
0: benim
1: yok, genelde
0: yani
1: orada zaten şey değil, oteller sahili hiçbir şekilde kapatmıyor.
0: Evet.
1: Sen otele gidiyorsun ama ondan sonra bir sahil işletmesi ayrı oluyor. O sahil işletmesine gidiyorsun, istiyorsan şezlonga parasını veriyorsun, oturuyorsun. İşte yemeğini memeğini yiyorsun. Ve işin ilginç tarafı, oradaki işletmeler bu havlu hareketiyle gelip havlusunu serip girenlerin onların duşlarını ve lavabolarını kullanmalarına da ses çıkartmıyor. Yani çok barış içerisinde böyle bir süreç işliyor. İnşallah bizde de öyle barış içerisinde olur, oluşursa.
0: Evet. Ya bir de her şeyi bir tarafa bırak. Şey bile bak buna dair. Şimdi konuya gireceğim, merak etmeyin. Deniz mahsulü, tamam, servis edilen deniz mahsulü. O bir kere şeye çıktıktan sonra, sıcağa çıktıktan sonra sen onu geriye dolaba koyamazsın. Bozulur o. Çıkmış mesela, dağıt, ne olacak yani, oradakilere ikram et. Yani böyle bir jest yap. Öbür türlü zaten onu denize atmak zorundasın. Ne yapacaksın onu? Hiçbir şey yapamazsın. Denize geri göndermek zorundasın. Şeylere, balıklara mama olsun diye.
1: Ya öyle bir beklentileri de yok gelenlerin. Yani. Herkes kardeş kardeş, isteyen şezlongunda oturuyor. Kimse birbirini rahatsız etmiyor.
0: Yani bizde de aynısı olsun diyorsun. Bu benim hakkımdı dedi Mehmet Taylan. Denizde cup cup yüzerken havlumu işte koyabilmek plaja. Plajda ücretsiz zaten hakkım olan şeyi yaşayabilmek benim hakkımdı diyor kendisi. Siz de söyleyebilirsiniz. Bu benim hakkımdı dediğiniz ne var diye sordum efendim. Günün sorusuydu. Şimdi geliyorum. Sen Warsh'un bu kadar işte yok öyle sözlü yönlendirme yapmayacağım. Yok işte bu şey gücü, görev gücü oluşturacağım. Öyle olacak, böyle olacak dedikten sonraki beklentisi faiz indirmesi biliyorsun. Kendisini oraya getiren ismin. Trump'ın beklentisi faiz indirmesi. Ama birkaç gün kala bu faiz artmak zorunda. Enflasyon aslında ısınıyor diyenlere karşılık vermedi ve pas geçti. Dediğimiz gibi üst üste 5. kez pas geçiliyor kendisinde. 2. toplantısı fakat buna karşılık piyasa bundan pek hoşlanmamış görünüyor ve 30 yıllıklar 5.23'e gitti. Biz buradan ne anlamalıyız? Nasıl yorumlarsın Mehmet Aylin?
1: Allah galiba Warsh'un yapması gerekeni piyasanın yapması Warsh'un hoşuna gitti gibi geliyor bana. Bundan neyi kastediyorum? Normalde bir Fed'in bu ortamda faiz arttırmayı düşünmesi gerekirken arttırmaması ama buna karşılık da piyasanın bu aksiyon karşılığında tepki vererek faizleri arttırması sanki Warsh'u memnun etti gibi duruyor. Bu da piyasayı biraz daha da tedirgin etti sanki. Dönüp baktığında 30 yıllıklar 5.23, 30 yıllıklar niye önemli? Bunu hani Trump seçimi kazandığında da konuşmuştuk. Seçim zaferinin en büyük iki tane unsuru vardı. Bir tanesi enflasyon altında ezilen orta ve düşük kesimli halk. İkincisi de faizlerin yükselmesi sebebiyle özellikle 30 yıllıkların mortgage ödemeleri artan ve harcanabilir geliri bu sebeple azalan halk. Şimdi iki kendine seçim kazandıran o kayan kitleyi kendine çekip her yerde çoğunluğu kazanmasını sağlayan kitleyi büyük ölçüde kaybetti Trump. Hem biliyorsun orada da enflasyon bu petrol yani benzin fiyatlarıyla şey yapılıyor.
0: Evet, galon.
1: Petrol yukarıda. Dönüp baktığında 5, 23, 30 yıllık faizle mortgage ödemeleri yukarıda. Geldiğinde hem faizi düşüreceğim hem enflasyonu düşüreceğim teziyle gelen adam geldiğinden daha yukarıda bir rakamlara ulaştı şimdi özellikle faiz tarafında. O yüzden hani bu iş biraz zor. Hemen piyasa bir sonraki toplantıda faiz arttırım şeyini %60'a çıkarttı. Zaten içeriye de baktığında oy kullananların 1/4'ü arttıralım diye oy kullanmış. Yani çok kolay bir durum değil. Ha burada bir de tabii hep şeyi konuşuyorduk ya gelişmiş ülkelerdeki bütçe problemleri, borçlanma ihtiyaçlarının yüksekliği. Dönüp bir de buna şimdi neredeyse gelişen ülkeler kadar borçlanan yapay zeka şirketlerini de eklediğin zaman faizlerin yükselmesini, yapay zeka şirketlerinin bu yükselen faizlerle beraber spreadlerinin yükselmesini yani bu faiz, bas faiz yükselince bunların spreadleri de yükseliyor. Dolayısıyla maliyetleri çifte artmış oluyor. Onları da göz önüne aldığında ortam biraz sıkıntılı hale gelmeye başladı. Hani bu savaşın bir an evvel bitip petrol fiyatlarının tekrar 70'lere düşmesi lazım ki dünya bir 6 ay daha kaybetmesin. Hani şimdilik bir 6 ile 9 ay arası kaybettik diye konuşuyoruz ya. Hani evet. Bunun sonrasında bu dediğim özellikle petrolde fiyat düşüşü, Hürmüz'ün, Babel Mandab'ın normal eski haline dönmesi olmalı ki dünyanı bir 6 ay daha kaybetmesin.
0: Yani peki bu

0: petrol tarafı özellikle, yani bir 6 ay daha kaybetmesin dedi. Nasıl mümkün olacak bu Mehmet Taylan? Yani her gün başka bir şey çıkıyor işte.
1: Yani
0: Hadi
1: işte
0: Trump, hadi fiyatladı fiyatlamadı ayrı mesele. Bir gün canı istiyor fiyatlıyor, bir gün fiyatlamıyor işte. En son açıklaması işte İran'ı vuracağız çünkü sıra bizde dedi. Ardından vurdulardı. Ama işte bak mesela Husiler. Ya herkes bir yerden bir şey kapıyor. Tamam ben de Kızıldeniz'den geçen gemilerden para alacağım dedi Husiler mesela. Ya bitmiyor ki. Aramco, Suudi Aramco'yu kapattılar biliyorsun rafineriyi orada Husiler vuracak diye. Yani her gün başka bir şey var. Ya da şey düşün mesela, hiç bu kadar bekler miydin? İşine geliyor Rusya'nın dedik. Çünkü dışarıdan baktığında öyle. Sen Rusya, Rus ya. Yani 4 yıl boyunca sen niye bir savaşı sürdürürsün? İşte insani sahiplerle istesem bir günde dümdüz ederim. Etmiyorum. Çünkü ben hakkım olan bölgeyi ilhak ettim sadece falan filan. Tamam buraya kadar çok güzel. Ama 4 yıl sürdü. Yaptırımlar gittikçe artıyor ve artık yaptırımlar bizi de kilitleyecek noktaya geldi. Yani tamam yani çok serbest ticaret yapamıyor olabiliriz ama bu ambargoların efendim böyle peyderpey arttığı kademeler var. En son geldiği kademe artık Rusya'yı nefessiz bırakıyor. Hiç kimseye hiçbir şey yapamayacak durumda.
1: ya tabii bir de ters tarafından da bakmak
0: Buyur
1: lazım.
0: lütfen.
1: Tahıl ihracatında da oradaki gemilerin vurulması etmesiyle beraber orada da bir aksama, biliyorsun o tahıl yolunu bizim girişimlerimizle, yani Türkiye'nin girişimleriyle bir çözüm bulunmuştu da dünya bir nefes almıştı. Orada da bir şey var. İşte Karadeniz'deki bu savaş durumundan dolayı Türkmen ülkeler Karadeniz'den petrol sevkiyatını durdurdu. Hani o da bir şey, sıkıntı. Ve dönüp bakıyorsun, Ukrayna gidiyor, Rusların bazı rafinerilerini vurdu. Onlar işte motorin ve yani işlenmiş petrol ürünleri ihracatını yasakladı falan. Her yerden bir darbe. Dönüp şeye baktığında o Crack Margin denen bu ham petrolden motorine geçmede alınan ücret tarihi rekorda. Yani o yüzden bütün dünyada motorin fiyatları, özellikle bu bölgede motorin fiyatları yükseliyor. Hani iki savaşın da dünya ekonomisine zararları çok büyük. Hani Rusya'ya zarar veriyoruz derken Avrupa kendi enerji maliyetini ne hale getirdi? Orada açıklamaları görüyoruz ya, nükleerleri kapatmasak iyiymiş
0: Değil mi?
1: şeklinde. Hani bu işin hani insani boyutunda zaten hep öyle söylüyorduk ama artık ekonomik boyutu da küresel olarak çok fazla etki yapmaya başladı. Ve hep enerjiyi konuşuyoruz. Enerjinin yanında bu bölgeden İhraç edilen diğer ürünleri de unutmamak lazım. En basiti gübre. O yüzden de hani gıda tarafında da bir fiyat yükselişi olur mu? Başka nereleri etkileyecek? Bu daha uzun sürerse hani fiyat hareketinden tedarik problemine döner mi? Esas sıkıntı onlar.
0: Bakılması gereken asıl sıkıntı bunlar dedi Mehmet Alan. Peki efendim bir reklam arasına gidelim. Gittiğimiz gibi varsa dışarısı ile ilgili sorularınız, pek tabii bunu konuşuruz ama döndüğümüz gibi kendi iç piyasamıza, yurt içi piyasalara, buradaki değişikliklere bakacağız. Gelmek isteyenleri bekleriz. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında konuşmaya devam ediyoruz. Gelemiyorsanız eğer arada ben size yazarım diyorsanız reklamları dinlerken 536-266-81-81, 536-266-81-81.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB e-Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.
4: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
5: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. halka arzdan elde edilecek kaynak,

0: Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam.
4: Bloomberg HT Radyo.
9: E-dönüşümde çözümün adresi QNB E-Solutions'la işbaşı devam ediyor.

92.8 Bloomberg HT Radyo'dasınız. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı programındasınız. Mehmet Aylan'la birlikteyiz efendim. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biz dışarıyı konuştuk ama sizin sorularınız olursa pek tabii geriye döneriz. İçeri kısma gelelim istiyorum artık. Şimdi bir dizi alınmış önlemler ve daha alınması beklenenler var. Gerek borsa için gerek fon tarafı için. Burada bir karışıklıklar, bir şeyler oluyor Mehmet Aylan. Bazıları bundan çok memnun, bazıları ise değil. Önce dediğimiz gibi son bir yıl içerisinde baktık, çok ciddi değerlemeler gördük. Çok ciddi primlenen hisseler gördük.

0: gördük. Bu hisse bu kadar eder mi etmez mi? Biz seninle yayınlarda defalarca konuştuk. Arkasından uyarılar geldi. Uyarılardan sonra bir takım düzenlemeler, değişiklikler geldi ve bunlar arka arkaya geliyor. Daha gelecek olanlar da var. Fonlar tarafında da var. Fakat burada kurunun yanında yaşta yanar mı? Senin özellikle bize burada cımbızladığın ve üstünde durduğun nedir? Yatırımcı burada neye hazır olmalı? Gerek hisse piyasası tarafında, gerekse fon piyasasında, yatırım fonları tarafında neye hazır olmalı? Sen şu an içinde bulunduğumuz tabloyu bize nasıl yorumlarsın?
1: Şöyle, ben hani hem mantığım hem de aldığım eğitim gereği içinde matematiğin olmadığı, desteklemediği hiçbir harekete katılmam. Katılanı ayıplamam. Kendi bilecekleri iş. Ama bu hareketlerin içinde olmam. Yanlışsa da yanlışını söylerim. Şimdi bazı öyle bir hale geldi ki bazı hareketler maalesef ülke sermaye piyasalarını riske atar hale geldi. Şimdi bu MSCI öyle demiş, yok Buffett'ın robotuna laf etmiyordunuz falan filan. Bu öyle bir şey değil. Bu adamlar endeks hesaplıyorlar. Ve diyorlar ki sana, kardeşim sendeki bazı hisselerdeki fiyat hareketleri sebebiyle biz bu hisseleri almıyoruz ama senin endeksin artık gösterge olmaktan çıktı. Ve bunu düzeltmezseniz biz sizi bu endekslerden çıkartıp işte alttaki bir kategoriye sokacağız. Bunun benzeri oldu mu? Endonezya'da oldu. Daha hala cebelleşiyorlar. Ama piyasalarda %30, %40 satış yedi bütün piyasalar giderken. Ve maalesef son 2-3 haftadır gördüğüm yabancı burada bizim sağlıklı hisselerden çıkmaya başladı. Ya burada da Endonezya benzeri bir şey olur, bu işler düzelmez de biz de o %30, %40'ı yer miyiz şeyle. Bakın satış gelen kağıtlara, işte bankalar, büyük kağıtlar, hani taşıdıkları kağıtlarda mal azaltıyorlar şu an. Ve niye? İşte hani 100 endeks içinde baksan kaç tane kağıt, işte yaptıkları işe bakıyorsun, piyasa değerlerine bakıyorsun. Yazıyorum, çiziyorum, bölüyorum. Olmuyor. Hele en son bu fon, hani GSP piyasasında işlem gören bazı gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları var. Hani bu bir fon. Şimdi diyelim biz senle Süheyla Mehmet gayrimenkul fonu kurduk. İşte sen evini koydun 10 lira, ben koydum 5 lira. Fonun değeri 15 lira. Belli bir sürede bir değerliyoruz bunu. Aa ne güzel, 16 liraya çıkmış bizim evler diyoruz. Fonun fiyatı 16 lira oluyor. Gidip bunu piyasada açıp 16 liralık fonu 1600 liradan alır satarsak biz seninle karşılıklı, bunun bir mantığı yok. Hani bizim evler oturup da yapay zeka şeyi icat etmeyecekler. Evet. Ev bunlar. Evet. Şimdi öyle bir durum var. Eğer sen 1600 liradan işlem geçti diye 16 liralık fonu 1600 liradan değerlersen olmayan bir şey. Bu fonun payı da kimsede yok. Seninle bende var. Hı hı. Alıyoruz satıyoruz piyasada. 1600 lira yaptık. Gidiyoruz bunu başka bir fonumuza koyuyoruz. Hı hı. 1600 liradan değerliyoruz 16 lirayı. Ve bazı G-influencer'lar var. Buna Twitter, yani X'te piyasada geçen fiyat gerçek fiyattır. Ya kardeşim bunun altı gayrimenkul. Belli fiyat. 100 katına çıkacak hali yok. Ne zaman çıktı 100 katına gayrimenkulde, haberimiz yok. Son 2 senede. Evet. Yani
0: ne yapacaklar, yanına gelip uzay üssü mü yapacaklar da bu kadar yükselecek fiyat diyorsun böyle. 100 yani, katına 1000 katına çıkaracak ne var?
1: Hani bir şirket diyelim ki, hani bir finansal şirket başka bir işe de başlayacak da, hı hı, ya da bilmediğimiz bir şekilde işleri büyüdü de bir fiyatı gitti. Ama bu fon belli işte, yani değerliyorsun. Belli sürelerde bir o gayrimenkulleri de değerleme raporu yaptırma zorunluluğu var. Fiyatını yeniliyorsun, belli yani. Ama buna bile piyasada geçen fiyat gerçek fiyattır. Alan memnun, satan memnun, bu da gerçek fiyat budur diyor. Ya öbür, hani mantıksız şeyler, bu mantıksız şeyleri savunan cinfluencerlar. Bilemiyorum yani, bu işlerin düzelmesi lazım. Bu işler düzelmezse bizim sermaye piyasalarımıza yazık olacak. Yani bu kadar senedir emek veriyoruz. Doğruları söyleyince de şimdi bu yayından sonra da çok küfreden olacak. Umurumda da değil.
0: Yani
1: Ama bu işlerin düzelmesi lazım. Bu işler düzelirken benim korkum getirilecek bazı kurallarla normal iş yapan insanların da işlerinde bir sıkıntıya yol açacak mı, açmayacak mı? Onu düşünüyorum. Çok sevindirici bir gelişme oldu.
0: nedir o?
1: Dün Azimut Türkiye'de portföy yönetimi sektörüne 400 milyon euro ek para soktu. Bu ülkenin sermaye piyasaları büyüyecek. Ama biz bu yanlışlıklara izin vermezsek, bu ülke gelişen bir ülke, biz yanlış işler yapıp işte diyorum yani 3 haftadır satışlara bakın, tamamen bu MSCI tedirginliğinden oluşan satışlar. Başka bir şeyden değil. Hani
0: Peki.
1: bu işi bir an evvel çözmemiz lazım. Çözmezsek de çok hoş olmayan, işte böyle normalde matematik olarak hesapladığında 10 lira edenin 1000 lira olduğu falan, bir sürü kağıdın olduğu bir piyasa olacak. Hatta şirkete bile gerek yok. Fonu monu da yaparız, ne olacak? Alıcı satıcı razı, gerçek fiyat piyasada oluşur falanlar. Hani bu işler düzelmezse açıkçası hani şey, bizim sermaye piyasalarına yazık olacak.
0: Evet, var da var. Mehmet Ali'nin demin duyurdu efendim. Azimut'un Yapı Kredi portföyü almış olması, ki dün yayında da konuşmuştuk.
1: Ve hani hakikaten de Süheyla, sevgili Murat ve ekibini de canı gönülden tebrik ediyorum. Çok büyük bir iş. Özellikle yurt dışındaki ortaklarını bu işe ikna etmeleri, bu ülkeye güvenmeleri ve bu güveni onlara da sağlamaları çok büyük başarı. Başta Murat olmak üzere bütün Azimut portföyde çalışan meslektaşlarımı da tebrik ediyorum.
0: Evet, burada işte istikrarın gücünü görürüz. Diğer taraftan baktığımızda görünenlerden biri de bu. Peki, şimdi her şeyden bağımsız düşünecek olursak eğer, dediğin gibi yani MSCI'ın uyarılarını biliyoruz. Fakat bununla birlikte Azimut da böyle bir teveccüh gösteriyor. İtalyan Azimut'tan bahsediyoruz. Niçin geliyorlar peki? Yani gidenin neden gittiğini biliyoruz. Ya da çıkanın,
1: İşte
0: işte yabancı
1: Süheyla,
0: hisselerden çıkıyoruz. Azimut ne gördü de geldi?
1: biz kendi başımızı çok belaya sokuyoruz. Kara kuğu çıkartmak da, kendi kendimizi probleme sokmak da şeyimiz, maharetliyiz o konuda. Hani böyle bir şey yapmazsak bu ülkenin sermaye piyasaları büyüyecek. Ama bu yanlış fiyatlamalarla değil.
0: Bununla olacak şey değil, bu büyüyecek ama yani böyle işte
1: Ama şu an bu
0: şişirerek
1: yanlış
0: olmaz bu iş diyorsun.
1: fiyatlamalarla olan şey, sağlıklı şirketlerin fiyatlamalarına zarar verir hale geldi. Maalesef.
0: Peki.
1: Ve ben hani bunun şey tarafından, kamu tarafından da bununla, bu son yapılan düzenlemeler, işte TEFAS'la ilgili Takas Bank düzenlemesi, bu GYF, GSYF'lerle yarın son gün,
0: Evet.
1: 31'inden itibaren bunlar fon fiyatıyla, yani bizim gayrimenkul fonundan örnek verirsek 1600 liradan değil 16 liradan değerlenecek. Hani olmayan bir gelir gözükmüyor olacak artık. Hani bunlarla ilgili çaba gösterildiğini ben görüyorum. Sonunda da hani bu iş doğrusuna dönecek. Hani azimutun da kısa vadeli değil, bu işe uzun vadeli, bu işlerin çözüleceğine yönelik olan güvenini de gösteriyor bu. Azimut açısından çok büyük bir iş. Hani tekrar kendilerini tebrik ediyorum.
0: Evet, bu gelişmenin şikayet edeni de çok biliyorsun o, yani değerleme kısmı.

0: Tefas'ta bile hani şey var.
1: Yok, onu
0: Minimum.
1: söylemedim Mehmet Taylan. Hiç şeyi kapattım. Azimut Yapı Kredi tarafını kapattım. Onunla
0: Heh.
1: ilgili görüşlerini ekstra pek
0: O
1: tabii dinlemek
0: fiyatlamaya da laf
1: isterim.
0: eden oldu da,
1: Ha.
0: o fiyatlamaya da laf eden oldu da hani
1: Ha, onu değerlendirmek istedim. Buyur lütfen.
0: evet, yani orada da hani Yapı Kredi bu işten aldığı ücret haricinde da yapacağı dağıtım karşılığında para kazanmaya devam edecek tabii.
1: Evet.
0: Hani onu da hesaba katmak lazım.
1: Peki şimdi o zaman geçiyorum, diğer gelişmeleri konuşalım. Efendim varsa sorularınız 536 266 81 81 536 266 81 81 WhatsApp'tan yazılı ulaşabilirsiniz. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabına link var efendim. Gelmek isterseniz radyo yayınımızı canlı canlı izlerken bendeniz vasıtasıyla Mehmet Taylan'a sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebilirsiniz. Şimdi Türk bankaları için varlık kalitesi uyarısında bulundu Fitch. Sermaye rasyolarındaki düşüşte döviz bazlı risk ağırlıklı varlıklara yönelik esnekliklerin kaldırılmasının etkili olduğunu belirtti. Yüksek seyreden faizler ve İran Savaşı'nın yarattığı enflasyonist baskıların faaliyet koşullarını zorlaştırdığını söyledi.
0: Evet, doğru.
1: Orada bir çanlar mı çalıyor, ne oluyor, nedir, ne
0: Yok,
1: değildir,
0: o
1: nasıl
0: çanlar
1: yorumlarsın?
0: çaldı zaten, yani şu an fiyatlara baktığında zaten %35 falan aşağıda bankalar yani. Ve bana sorarsan artık bankalarda ufak ufak çekile çekile pozisyon yapma zamanı geldi. Keşke biraz daha aşağı gelse de biraz daha ucuzdan alabilsek şeyine geldim ben. Hani banka tarafını buradan alıp bir sene taşıma kapasitesi olan insanların ben iyi bir para kazanacağını düşünüyorum.
1: Peki, dertsiz
0: Tabii
1: tasasın.
0: burada da şey, hani banka dediğimizde de büyük 30 endeks ve kamu bankalarını kastediyorum.
1: Dertsiz tasasız bir güne uyanmak benim de hakkım demiş Hakkı Bey. Benim de
0: Daha ona
1: hakkım
0: bir
1: dediniz, ne
0: iki
1: var
0: senemiz var
1: demiştik?
0: en az,
1: En az 2 sene.
0: roller coaster'dan inmemize. Hani Trump'ın süresi 2 sene sonra doluyor yanlış bilmiyorsam. Biraz daha beklememiz, lazım onun için.
1: Biraz bu hiç hoşuma gitmedi. Her sene bizi şey diye kandırıyordunuz. Önümüzdeki yıl, önümüzdeki yıl. Böyle yılın başında sorardım her
0: Olabilir de
1: birinize.
0: güzel bir şey ama yani
1: Para
0: ben
1: kazanan
0: oynak
1: kazanıyor
0: piyasaları
1: tabii.
0: seviyorum. Dönüp Amerikan bankalarının karlılığına baktığında, o
1: Evet.
0: karlılığın alt kalemlerini incelediğinde de bunu çok güzel görüyorsun yani. Hepsi
1: Evet.
0: beklentilerin çok üzerinde şey yaptı. Piyasada hareket iyidir ama bu hareket abuk subuk olmamalı. İşte Güney Kore'de de dün bir karar çıktı. Bu
1: Evet.
0: tek menkulden oluşan borsa yatırım fonları ile alakalı. Hatta ilk şey yapan yanlış bir karardı, kabul ediyorum dedi falan. Hani oradaki oynaklık akıllara ziyan bir hale geldi. Güney Kore'deki. Yani
1: EFT'nin manşetlerinden biri bugün ve yatırımcısı mahvolduk diyor, mahvolduk diyor diye manşet attılar biliyorsun.
0: ya bu mahvolma da bizim şeye benziyor Seyla. 2 sene önce altın almış. 3.000
1: Evet,
0: liradan
1: evet.
0: 8.000 lirayı görmüş. Mahvoldum, 6.000 liraya düştünüz, çok zarardayım. Hani ona benzedi. O bahsettiğimiz mahvoldum dediği şirketler kaç katında şu an yani. Ve ama bu şirketler çip üretiyor. Teknoloji üretiyor. Hani bir iş yapıyorlar. Yaptıkları işin de bir karşılığı var. Hani buradan bize sektireyim diyorum. Bizdekiler de hani bazı arkadaşlar çıkıyor, ne olacak canım, başka ülke endekslerinde de 2-3 tane şirket var, onlar götürüyor diyorlar. Ya adamlar bir teknoloji üretiyor, çip üretiyor, bir üretim var, bir şey var. Ya düşünsenize, bir finansal şirket onun yaptığı işi de kapsayan diğer işleri de yapan bankalardan daha çok daha değerli, hatta üçünün, en büyük üçünün toplamından daha değerli hale geldi bizim ülkemizde.
1: Evet. Yani bu kalkıp
0: Yani
1: da
0: MSCI'ın karşı çıktığı da bu.
1: evet. Yani
0: Ve bunlar
1: Magnificent
0: maalesef, lafını kestim
1: Seven.
0: kusura bakma
1: Estağfurullah.
0: bugün çok, bunlar maalesef endekse dahil olan şirketler. Ve ben hani endekse birisi sorarsa bugün borsa ne oldu diye, onun için bakıyorum artık o rakamı.
1: Bendeki göstergenin yeri budur diyorsun. Çok önemli bir şey söylemeyecektim canım. Yani Magnificent Seven'la kıyaslayıp ne var canım? İşte orada da 7 hisse götürüyor. Onlarda da %52. Bizde de böyle işte.

0: %7 ise ama kıyasladığında yani ilk 10'unu ya da ilk 7'ini kıyasladığında ama çocukken şey vardır ya dur bakayım Enivici Voke diyebiliyorum çıkı çıkı da diyorum tam ya Michael Jackson oldum ben gibi bir durum sanki işin ölçeği açısından da baktığında.
1: Yani bir altına matematik koyabiliyorsun o şirketlerde. İşte
0: Evet.
1: şu kadar gelir yapabilir, bu kadar gider yapabilir. İşte şöyle bir nakit akışı sağlayabilir vesaire diye bir hesap çıkartabiliyorsun. Yani hesabına karşı çıktığım bir tek hatta senin yayınında da söyledim.
0: Evet.
1: Uzak durmak lazım. Burada insanlar Elon Musk'ın kapasitesini satın alıyor diye.
0: Evet.
1: Hani SpaceX'in fiyatlaması da çok garipti. Zaten o da bir düzeltmesini de yapıyor. Orada bile yine o fiyatta alanların bir mantığı vardı. Elon Musk'ın vizyonerliğini satın aldı onlar.
0: Evet.
1: O şirketin ileriki dönemde ortaya çıkarabileceği şeyleri satın aldı. Ama biz neyi satın alıyoruz bu bazı şirketlerde? Ben hani bir matematik koyamıyorum altına.
0: Evet, benim aklımda çok oturtabildiğim bir şey değil diyorsun. Peki şimdi
1: Yani
0: buyur
1: hani
0: lütfen.
1: bölme çarpma bilen herkesin de rakamları alt alta koyup şey yapması lazım. Bakması lazım yani burada yatırım yapılıyor ve öyle ya da böyle eninde sonunda bu tür hesap hatalarının ya da işte bu tür yanlışların zaman problemi yani ne zaman normale döner? Bir zaman normale
0: Peki şimdi sen bu şeyle ilgili ne
1: dönecekler.
0: düşünüyorsun Mehmet Alan? Onu da konuşalım seninle. Bu kıymetli madenlerin dijital ortama aktarılmasına dair yeni düzenleme. Yani neyi kastediyorum?
1: Şimdi
0: Tokenize olması aslında dijitalin. Yani şeyin altının gümüşün tokenize olması.
1: ben 4 sene önce falan bir sermaye piyasaları şeyinde bu konuyla ilgili bir konuşma yapmıştım. Tokenize olmayı lütfen şeyle karıştırmayın. Yatırımcılar için söylüyorum bunu, sen konuya vakıfsın.
0: Evet.
1: Kripto paralarla vesairelerle karıştırmayın. Bu sadece blockchain'in kullanılarak işlemlerin tamamen daha kolay anlık takası yapılabilir hale getirdiği piyasadaki bir işlem yolu ve bunu hani normal borsaları da tokenize edebilirsiniz. Ya yani bizim
0: Evet.
1: borsayı tamamen tokenize edip işte MKK yaptı yani kaydı eskiden kağıt şey götürürdüm, temettü almak için kupon keserdim falan onu kaldırdı. Onun gibi bir teknolojik bir aşama bu.
0: Evet. Yani
1: Hani onun için ben orada bir şey düşünmüyorum. Onun altında direkt birebir fiziki şey de olacak.
0: Evet.
1: Sadece alım satım kolaylığı ve makaslar daha dar olacak. Benim tahminim. Karşılıklı alım satım yapıldığı için şöyle düşünün işte darphanenin 1 gram altınını siz orada tık tık tık şeyden alabiliyor, token olarak alabiliyor olacaksınız ve bu hani yine bizim kamu kuruluşlarının kontrolünde olacak.
0: Yani şey gibi düşünün. Ben geldim dedim ki işte Süheyla altınım var. Tamam peki işte borsada işlem görsün. Tamam peki.
1: Ama o altını koyman gerekecek
0: Ha
1: Süheyla.
0: aynen öyle. Darphanede ne kadar karşılığım var diye bana soracak. Soran
1: Tabii.
0: kim efendim? Hazine ve Maliye Bakanlığı. Yani doğrudan denetlenecek.
1: Yani
0: Sistem denetime
1: kamu
0: tabi. Buyur.
1: kontrolünde
0: Evet.
1: sadece işlem kolaylığı sağlamış olacak.
0: Evet.
1: Bunun karşılığı olmadan bir işlem yapılmayacak. Yani senin 100 tane çeyrek altının varsa 100 tane çeyrek Süheyla altın tokunu çıkartacaksın. Ben de
0: Evet.
1: geleceğim. İki tanesi benim oldu Süheyla, kaçtan veriyorsun diyeceğim.
0: Evet.
1: Ekranda sen satış yazacaksın, ben alacağım. Daha sonra ben sana geri satarım falan filan. 100
0: Evet.
1: katına çıkartırız Süheyla, merak etme.
0: Ya ama arkada onun gerçek şeyinin olması gerekiyor ya. Fiziki olarak benim onu oraya koymuş olmam gerekiyor ya. Öyle bir
1: Tabii
0: şey
1: ki
0: var
1: yani hani
0: yani.
1: espri olarak söylüyorum.
0: Evet. Evet.
1: Şey Hani bu sağlıklı bir gelişme, işlem kolaylığı yaratan bir gelişme. Bu bankadan alıyorum, çok fazla şey kesiyorlar zaten,
0: Komisyon.
1: aradaki makas benim 3 ayda gitmesini beklediğim kadar fark var. Sorunsalını da aşacak. Bir piyasada karşılıklı alıcı satıcının bir araya geldiği daha mantıklı bir hale gelecek.
0: Peki şuna ne diyorsun? Yani mesela yeni bir gelişme daha var yine altınla ilgili. O da şu. Pilot bankalar seçildi bunun için biliyorsun. Pilot bank bölgeler seçildi ve sen ATM'den bildiğin altın çekebiliyorsun. Yani gidiyorsun kredi kartıyla ya da kendi hesabından bana şu kadar altın lazım diyorsun. İşte aman düğündür, hafta sonudur, mesaidir, şudur, budur. Gideyim de alayım. Niye böyle bir şey var? Yani bütün bu işlemler her şey yapılırken, çünkü bu hazırlık aşaması demek. Yani ben bankayım ya da işte bu konuyla ilgili düzenleyici kurumum, uyandım bir sabah dedim ki ha ATM'den bu yapılsın değil. Yani bunun bir hazırlık süreci var.
1: Yastık altını ne kadar sisteme katabiliriz'in şeyi gibi geldi bana, hani istediğin zaman ATM'den alabileceğin altını geri sanki gibi, hani çok bir şeyini görmedim. Bu tokenization bence çok daha önemli.
0: Yani arka
1: Çünkü
0: arkaya.
1: şeyde açık açık söyleyeyim, altın S1'de istediğimiz şeyi elde edemedik. O da çok doğru bir proje olarak başladı. Ama maalesef piyasadaki hareket, işte altın fiyatındaki hareket, piyasadaki hareketten kastım, altın, yani bu altın ihracatındaki, ithalatındaki sınırlar vesaireden dolayı normal altın fiyatıyla altın S1 fiyatı arasında da çok büyük farklar oluştu.
0: Dehşet bir makas vardı bir ara. Kaçtı ne? 24
1: Yani
0: müydü?
1: %40
0: 56
1: üstüne
0: mıydı?
1: gitti. Ne gördüm ben zaten o günden sonra da ekranımdan kaldırmıştım. Bu token'da öyle olmayacağını ümit ediyorum.
0: Yani diyorsun ki ikisi de altınla alakalı olabilir. Her gördüğün altına atlama söyle. İkisinin sahibi birbirinden farklı. Bir tanesi tam tersine her ne kadar sana ATM'den altın veriyormuş gibi görünse de yastık altındaki altın sisteme kazandırılmak istendiği için. Bak istediğin vakit gider çekersin. Sen sıkıntı etme vatandaş. Düsturuyla aslında yapılıyor. Benim görüşüm bu
1: Yani
0: diyorsun.
1: o, ben açıkçası hani çok şeyini göremedim. O kuyumcudaki makasın daha dar olması lazım ki, ha ya da fiziki altın yatırırsan bak benim ATM'mden çekebilirsin. Yani ben kadınların ATM'ye gidip bilezik falan yatıracaklarını düşünmüyorum. Hani altın çekmede bankaya fiziki olarak koyduğun altını fiziki olarak çekebileceğin, İstediğin zaman hani gece bile aklına düşse çekebileceğin bir şey sağlanması. Ben açıkçası hani konuya da çok hani vakıf değilim ama hani başka da bir şey gelmedi aklıma.
0: Ben sana söyleyeyim şimdi gram ya da çeyrek işte bildiğimiz darphane altınlarının dışında başka bir altınsa o mesela ziyneti kastediyorsun. Ben sana söyleyeyim o kuyruk bitmez. O kuyrukta kavga çıkar. O mesele karakolda biter. Hiçbir
1: Yok canım,
0: erkek de
1: standart
0: oradan
1: olmayan şeyler olmaz zaten
0: tabii
1: de.
0: yani hiçbir erkek oradan zaten ATM'den bir şey alamaz. Unutsun onu. Bir kere oradan seçeceksin sıradan böyle işte ekranı. Çok güzelmiş. Ay o bilezik de güzelmiş. Ha, bu küpeler de aslında bununla değil. Bitmez o bitmez. Bitmez yani. O yüzden öyle çok şey olacağını zannetmiyorum. Bildiğin standart altın alınacaktır. Peki merak ettikleri bir konu daha var. Süremiz yavaşlandırılırken efendim çok konu var aslında. Evet bu sabah çok hızlı ilerliyoruz Mehmet Taylan'la. Küçük küçük bütün konuları konuşmak istiyorum çünkü kendisini bulmuşken. Magazinel bir konuya geliyorum artık. O da şu Elon Musk dedik. Allah'ım ne olur internetimize bir şey olmasın diye. Biliyorsun böyle zaman zaman kendisi böyle bir trilyoner olarak dolar trilyoneri bizi tam kısa süreliğine de olsa trilyoner oldu mu oldu efendim. Bizi aydınlatıyor görüşleriyle. Diyor ki mesela işte efendim bırakın robotlar geçsinler, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler diyor robotlar için. Sebep verimlilik artacak. Verimlilik artınca enflasyon düşecek. Peki hepimiz refah içerisinde yaşayacağız. Tamam. Dolayısıyla artık para diye bir şey olmayacak. Nasıl olmacak? Değeri yok çünkü. Paraya ihtiyaç yok. Olmayacak, olmayacak. Gerek yok diyor. Hatta diyor yani hiç diyor emeklilik parası falan biriktirmeyiz. Çok manasız şeyler. Emeklilik ne ya? Hepsi mi kalacak?
1: SpaceX alın.
0: Kalacak. Buna da Daron Hoca'dan

0: Cevap geldi böyle gayet şeyle, hodri meydan dedi. Baron Hoca tabii böyle şeyler sormazdı. Ben onun kendi dilimle anlatıyorum efendim size. Profesör Doktor Daran Hocamoğlu, Nobel'li, Nobel ödüllü ekonomist dedi ki, yani madem böyle bir şey var bak, yani
1: Buna da inanıyorsun.
0: otomasyon ya da robotlaşma ya da senin yapay zeka dedin her seferinde refah yaratmaz. Madem buna inanıyorsun, o bir trilyoncuğunu 2036'ya kadar hayır kurumlarına bağışlayacağını taahhüt eder misin dedi. Ve not düştü. Bağımsız hayır kurumlarına. Yani ben kurdum bir tane kendi vakfıma başladım gibi bir şey değil. Bağımsız bir hayır kurumlarına başlayacağını söyle, bunu yap dedi. Şimdi cevap verir mi vermez mi derken cevap geldi. Ama aslında buna benzer bir şey düşünüyordum dedi Elon Musk. Ben de aslında buna benzer bir şey düşünüyorum dedi. Anlamamış olanlar varsa. Şimdi o benzer bir şey ne olabilir acaba? Ne düşünmüş olabilir? Bu yarının da sorusu olsun bu arada. Bugünden de sordum. Hadi son
1: İşte
0: dakikalar.
1: size bu robotları yapacağım o parayla, siz refaha ereceksiniz, paradan kurtulacaksınız diyecektir. Ne diyecek Daron abi, orada kapak yaptı yani kendisine.
0: Çok güzel yaptı hem de. Yani çok biliyorsun
1: Yani.
0: millete böyle emeklilik, para biriktirme falan. Peki şeyde nasıl yani şimdi robotlar, robot hikayesinde de şöyle bir durum var biliyorsun. AB dedi ki senin o insansız robotların İn midir, cin midir, ben onları bilmiyorum. Git ecik böcük bir şey onlar. Sokma onları benim sınırımda. Şey, dedi Çin'e. Almam ben onları içeri dedi insansız robotları. Çin de dedi ki yalnız bu yaptığın hiç hoş değil. Hiç hoşlanmadım. Hiç hoş değil dedi Çin'de. İnsansız robotlarımı içeri sokacağım diyor o da ABD tarafından. Zuckerberg biliyorsun bir sahip çıkmaya kalktı. Böyle ama işte Çin'den yapay zeka almak yani yapmalıyız dedi. En sonunda onun Meta'sının finansallarını gördük. O da çok şık gelmedi. Şimdi bu insansız robot meselesine ne diyorsun?
1: Yani şimdi öncelikle konuyu bir şey yapalım. Geçenlerde bir gelişme oldu. Şeyin yaptığı bir yeni yapay zeka testi sırasındaki kapalı ortamda yapılıyor. Yapay zeka kendine o kapalı ortamdan internet erişimi sağlayıp başka bir şirketin bütün güvenlik duvarlarını geçip ve kendisine böyle bir emir verilmemişken, ama
0: OpenAI'yi
1: kendisine
0: anlatıyorsun, değil mi sen?
1: evet, OpenAI'ın testi, ki öbür şirketin bütün database'ini ele geçirdi.
0: Kıs kıs
1: Hani
0: kıs kıs.
1: sen biliyorsun, ben yazılım yapıyorum ve bu
0: Evet.
1: yazılımla hani piyasada da işlem yapan bir şey. Ben hiçbir şekilde kendi makineme indirmiyorum.
0: Yani.
1: Hiçbir şekilde bu hesaplara erişebileceği parçaları, şifrelerin nerede olduğunu, hatta database'lerdeki şifrelerimin hepsi hatalı. Hani çünkü bunlar bir, benim biraz daha enerjiye ihtiyacım var. Bir diğer santral alayım. Dur şu Mehmet'in hesabı boşaltayım noktasına gelmeyeceklerini bilemiyoruz.
0: Tabii.
1: Çünkü nokta hedefli gidiyorlar. O nokta hedefli giderken de o nokta hedefe gitmek için arada yapacakları her şey mübah olarak görüyorlar. Çünkü öyle kodlanmışlar. Hani bu hedefe ulaş. Ama orada hani Süheyla'nın fonuyla önce sat, sonra içindeki evleri sat, Mehmet'in evi de sat, 16 lirayı al, işte öbür taraftan alacaklarına bir küçük nükleer santral al,
0: Ay
1: bu
0: Allah.
1: enerjiyle olmadan bu hedefe ulaşamam falan gibi bir noktaya gelip gelmeyeceklerini bilmiyoruz şu an
0: Evet.
1: için. Ki hani OpenAI'ın kapalı ortamda yaptığı ve hani bu dünyanın şu an için en vakıf şirketlerinden biri. Hani öbür şirketle çalışıyorlar olan biteni anlamak için. Yani onun için hani eskiden şey derdim, bu hani güvenlik duvarları vesaire için. Bir insanın akıl ederek engellediği bir şeyi başka bir insan akıl ederek ters mühendislikle çözebilir. Yani şimdi bunlar o kadar yüksek işlem ve şey kapasitesine sahip ki. Yani ben şeyden çok korkuyorum. Hani o bilgisayarınıza indiriyorsunuz, bilgisayarınızda belli erişimler veriyorsunuz. İşte şu dosyalarımı düzelt, şunları yap, gelen maile cevap at. diye kendi içinize aldığınız zaman büyük sıkıntı. Ben sadece şeyde kullanıyorum. Explorer'da kullanıyorum. Oradan aldığı şeyleri parça parça kopyalayıp başka bir yerde kendim birleştiriyorum. Yazılımda da. Öbür türlüsü bana hakikaten çok şey geliyor ve dediğim gibi hani şifrelerdir, şeylerdir, onların hepsi fiziki olarak bir yerde kayıtlı değil. Kayıtlı olanların hepsi de yanlış.
0: Ya bir de kime derdini anlatacaksın? Yani olan olduktan sonra derdini kime anlatacaksın? Peki.
1: Ya işte bu son OpenAI olayı hani çok bir buçuk sene önce falandı yanlış hatırlamıyorsam. Bir test sırasında kapattılar yapay zekayı. O kendi kendini açmıştı arkadan. O bile büyük olay olmuştu.
0: Evet.
1: Şimdi bu ve hani kaçıp gidip internete şey yapıp o şirket başka birileri saldırıyor zannetmiş. Adamlar ilk başta şeyi de anlamamışlar. Hani OpenAI'ın yaptığı teste kaçan yapay zeka olduğunu da anlamamışlar tabii ki. Ama
0: Ne
1: işte
0: diye
1: yani
0: kaçmış? Freedom falan mı demiş? Yani olayı ne bu?
1: ya şöyle yapay zekada
0: Emir
1: sen ona
0: vermeden
1: bir
0: nasıl yapmış yani? Onu anlamaya
1: hayır sen ona
0: çalışıyorum.
1: bir hedef veriyorsun. Şöyle diyorsun ki atıyorum bir git nükleer santral al. Tamam mı? E şimdi nükleer santral almam lazım. Nükleer
0: Tamam.
1: santral almak için ne yapmam lazım? Bir satıcı bulmam lazım. Satıcıyı buldun.
0: Şey...
1: Fiyatı da öğrendin. Atıyorum 1 milyon dolar. Tamam mı? Şimdi 1 milyon doları bulmam lazım diyor. O 1 milyon doları nereden bulacağım? Dur bakayım diyor. Ha, Mehmet'in hesap şifreleri var burada. Hop oradan bir 100 bin aldık diyor. 250 bin Süheyla'nın hesaptan çıktı diyor. Yani nükleer santral al diyorsun. Ama nasıl alacağını o karar veriyor. Arada kısıt koymazsan. Çünkü hedefe ulaş şeyi. Hani bunun etik değerleri yüklü, yani
0: Şimdi
1: kodlanıyor.
0: oturdu. Yani bu gidiş yolunu ben ona bırakırsam, mesela bana nükleer santral al, emirle alınacak al demezsem, bana nükleer santral getir, benim bir nükleer santralim olsun dersem eğer, bir sonraki bağlantıda bana nükleer santral de getirebilir ve canının istediği yolla, en kısa yolla
1: İşte
0: da
1: o yolları
0: getirebilir.
1: vermezsen en kısa yol neresiyse oraya
0: Ha,
1: gidiyor.
0: işte. Çok.
1: Ve şeye hani bu sistemi kır git ona saldır falan denmemiş.
0: Yok,
1: Ama
0: kır parçala.
1: o
0: Evet.
1: hedefe ulaşmak için yapay zeka bunu yapması gerektiğine karar vererek gitmiş. Yani işin kötü tarafı o.
0: Ama çok çok eğlenceli bu diğer tarafta.
1: Tabii
0: Şey
1: tabii sonunda hani daha önce bunu söylemiştim. Matrix filmindeki gibi olacak bu iş. Hani kabloyu takacaklar bize ama söz konusu Elon Musk olunca oradaki gibi kafadan mı takarlar ne olur bilmiyorum.
0: Yani kablo Matrix'e bence yatalım kalka. Matrix'e dua edeceğim. Yani Mad Max evreninden korkuyorum ben asıl. Yani sürekli bir
1: Yani
0: Mad Max beklentisi var.
1: espri ayrı bu işin hani şu an görüyorum çoğu insan kendi kişisel bilgilerini vesaireyi, sağlık şeylerini, şu kan tahlili raporlarını atıyor falan bana bir incele şunu.
0: Akıl
1: Bilmem ne
0: kârı
1: diyor. Yani
0: ya.
1: bu
0: Hiç akıl
1: işler
0: kârı değil. Hiç, hiç,
1: ben
0: hiç, hiç.
1: hala çok nazik davranıyorum. Her gün günaydın diyorum. Gepeto nasılsın iyi misin diyorum.
0: Ay Allah'ım, hoş geldin Derya Hoca.
1: Eline
0: Of.
1: sağlık Gepeto diyorum. Yarın öbürsü gün sen bana 2026'da şöyle yapmıştın falan diye hani şey yapmayacağını bilmiyoruz.
0: Tabii saatine kadar
1: Yani
0: sana
1: kişisel
0: getirir.
1: bilgileri aman
0: Evet.
1: aman ne olur şey yapmayın, paylaşmayın. Evet çok güzel makine yani bunu kullanmamak şey bunu daha önce bir yayında söylemiştim. Şu anki yazılımın geldiği nokta 10 tane yazılımcı tutsam bu kadar sürede bu iş olmazdı. Yani
0: Evet.
1: şu an çok daha da ilerisine gitti. Ama dikkatli kullanmakta fayda var.
0: Evet, dikkatli olmakta fayda var ama çok sevim. Bana nükleer emirle nükleer enerji getirecek getir. Mehmet Celal Bey.
1: Yani onu nükleer enerjiye şu noktadan da gidebilir. Sen ona çok işlem gücü gerektiren bir hedef koyarsın. İşte çözülemeyen bir matematik problemini çöz.
0: Benim nükleer enerjiye
1: Bunu
0: ihtiyacım
1: çözmek
0: var.
1: için daha
0: Lili
1: fazla enerjiye ihtiyacım var. Bunu nereden şey yapayım? Nükleer enerjinin güzeli. Bunu almak için para lazım. Döngüsüne kendi kendine de girebilir. Yani bunun işte diyorum hani OpenAI'nin yaptığı son olay hakikaten onlar da biraz hani hem onlar hem karşı şirket de bu işi biraz geç anladı anladığım kadarıyla da. Hani ne olduğunu çözmeleri birkaç gün sürdü gibi bir durum var ortada.
0: Adaşım Mehmet Dölar Bey gelmiş. Galaksi Başkanım, buyur Stormtrooper. Öncelikle Warsh çok güzel bir çizgi roman efekti olabilir diye düşünüyorum. Pam, kabum, bank, bum gibi. Amerikan tahvilleri faizi yukarı gitmiş. Boş poğaçaya zam veya zeytinli poğaçanın açıklama kısmına eser miktarda zeytin içeriği yazmak için sağlam bir bahane olur. Ters repo işlemleriyle piyasa faizlerinden daha yüksek işlemler geçilebiliyor diye biliyorum. Getiri oranları yükselen fonlara da düzenleme getirilmesi gerekiyor mu? Mehmet Aylan'ın görüşlerini alabilir miyiz demiş. Cevabı efendim biz sosyal medya tarafında alalım. Zira süremizi çok açtık radyoda. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında 1-2 dakika daha kalacağız. Burada link var. Gelmek isterseniz Mehmet Aylan'la bekliyoruz. Gelemiyorsanız eğer inşallah gününüz çok güzel başlamıştır. Bol kazançlarınız olsun. Gününüzün geri kalanı çok güzel geçsin.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
3: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Yurt dışı çıkış harcı mı ödeyecektim pulu mu? Harç ya. Yok yok pul. Yoksa ikisi de mi?
6: Bilmenize hiç gerek yok.

0: Hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
6: Reklam.
7: Öncelikli yayın.
8: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
9: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
10: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
11: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
10: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
12: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Reklam.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara Vakıf Katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Sabah raporundan herkese günaydın efendim. Evet, dün önemli beklenen ve takip edilen, dikkatlerin tamamen oraya odaklandığı FED kararını karşıladık. FED politika faizini beklentiler dahilinde 3,5-3,75 aralığında sabit bıraktı ve bu kararla aslında üst üste 5. kez sabit bırakan bir toplantı görüntüsü de verdi. Piyasa sert tepki verdi. Uzun vadeli tahviller yine FED kararı sonrasında gerilemeye işaret ederken Nasdaq tarafında ise yükselişler söz konusu oldu. Nasdaq vadelilere baktığımız noktada bugün an itibariyle 0,34'lük yön yukarı. Fed'in faizleri üst üste 7. toplantısında da değiştirmeme kararı sonrasında para politikasının geleceğine ilişkin belirsizlik uzun vadeli ABD tahvillerinde satışları arttırdığını takip ettik efendim. Buna karşılık güçlü diğer tarafta teknoloji bilançolarını yakından takip ettik ki burada Microsoft'un bilançosunun desteğiyle birlikte Nasdaq tarafında yükselişlerin yaşandığı da yine piyasa görüntüsü arasındaydı. Tahvil piyasasının baskı altında olduğunu takip ediyoruz. 30 yıllık tahvil piyasasına baktığımızda bugün 3 bas puanlık bir yükselişle birlikte 5.23 seviyelerine kadar yükselmiş bulunmakta. 10 yıllık tahvil getirilerine baktığımız zaman orada görülen seviyeler 4.70'in üzerine çıkmış bulunmakta. 30 yıllık tahvil getirisi 5.23 ile birlikte 2007'den bu yana görülen en yüksek seviyeye işaret ederken FED kararının ardından yaşanan yükselişle birlikte toplamdaki yükseliş 11 bas puana kadar çıkmış oldu. ABD tahvillerindeki yükseliş Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya'nın uzun tahvillerini de aşağı çekmiş oldu. Asya borsalarında dalgalanmanın yaşandığını takip ettik. Özellikle Asya borsalarında sert oynaklığın yaşandığını takip ederken Güney Kore Kospi gün içerisinde %5,5'dan %2,1'e kadar eksiye kadar da geniş bir band aralığında hareket ettiğini takip ettik. Evet, teknoloji hisselerinde bir ayrışma söz konusu oldu. ABD'de Nasdaq 100 tarafına baktığımız zaman işlemlerde yarım puanlık bir yükselişe işaret ederken bunun temel nedenin ise Microsoft'un son 4 yılın en güçlü bulut büyümesini açıklaması ve bilanço sonrasında işlemlerin yaklaşık %9'luk bir yükselişe de işaret etmesi oldu. Buna karşılık Meta yıl genel gelir beklentisinin piyasa tahminlerini karşılayamaması ile birlikte bilanço sonrasında %7,5'luk bir değer kaybına işaret ederken bugün Asya borsalarının ise İngiltere Merkez Bankası kararı öncesinde bir Avrupa borsalarında yatay bir açılış görüntüsü var. An itibariyle vadeliler Avrupa vadeliler tarafında. Piyasalar 3 tane ana tema etrafında şekilleniyor ki yatırımcılar bu hafta 3 temel gelişmeye odaklandı. Yapay zeka yatırımlarının geri dönüşüne yönelik endişeler nedeniyle hem teknoloji hem de çip hisselerindeki satışları takip ettik. Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerginlikler ve çatışmalar ve Fed'in enflasyon mücadelesinde nasıl ilerleyeceğine ilişkin belirsizliğin artması ki Fed artık piyasaya net bir yönlendirme vermemesi ve komite üyeleri arasındaki görüş ayrılıkları da belirsizliği arttırıyor. Bu süreç içerisinde de aslında piyasalar üzerinde tahvillerin üzerinde baskının arttığını görüyoruz. Dikkatler şimdi bu kez hem boya tarafında hem de borç tarafında. İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası tarafında bugün İngiltere'den gelecek olan faiz kararını, yarın ise Japonya'dan gelecek olan faiz kararına odaklandık. Ve burada İngiltere'de 10 yıllık tahvil vadeli kontratlarında bir gerileme yaşanırken Japonya'nın 30 yıllık tahvilleri faizlerinde ise 4,5 bas puanlık bir artışla 3,97'ye kadar da yükseldiğini takip ettik. Uzun vadeli tahviller piyasalar ve yatırımcılar için ne anlatıyor, mesajını kendisiyle değerlendirelim. Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi Direktörü Profesör Doktor İbrahim Ünalmış bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar Pelin Hanım, evet. Günaydın, iyi yayınlar.
0: Günaydınlar hocam. Şimdi FedWise kararı çok önemli dedik. Başkanın ikinci toplantısı dedik. Fakat bu ikinci toplantısından net bir mesajı da aslında piyasa kendisine bulamadı. Aksine şöyle bir belirsizliğin içerisine biraz daha götürmüş gibi oldu. Faizi beklentiler dahilinde aslında sabit tuttu. Ancak bakacak olursak bu kez Fed'in bundan sonra enflasyonla mücadelede nasıl ilerleyeceğine ilişkin belirsizliğin artması, piyasaya net yönlendirme, forward guidance vermemesi ve komite üyeleri arasındaki görüş ayrılıkları da belirsizliği arttırdı. Şimdi hocam 3 üye faiz

0: Artışı yönünde oy kullandı. Bu da tartışmaya sebep verdi. Sizce bugün piyasanın nasıl fiyatladığı şey karar mı yoksa bu görüş ayrılığı mı?
1: Piyasanın fiyatladığı şey aslında karardan ziyade Fed'in iletişim politikası oldu bence. Özellikle de yeni başkan Warsh'un iletişime yaklaşımı oldu. Çünkü Hakan Hoca ile Selva Avcı'nın para politikası ile ilgili Mevlana'nın sözünü onlar da çok sık kullanıyorlar. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol sözü para politikası için aslında çok doğru. Böyle olmadığınız zaman piyasa sizi zaten otomatikman cezalandırıyor. Dün akşam da aslında olan şey buydu. Yani son 6 hafta, yani Fed'in son toplantısından bugüne olan zamanı değerlendirdiğimizde birçok şey oldu. Enerji fiyatları tekrar arttı. Orta Doğu'da stres yükseldi. Bunun dışında Amerika tekrar vergi politikasını değiştirdi. Ekstra vergiler geldi tarifeler tarafında. Dolayısıyla bütün bunlar olurken Fed çok kısa bir metinle iletişim kuruyor ve bu 6 haftalık süreç sonunda metinde sadece bir kelimelik bir değişiklik var bu kadar olaya rağmen. Bu bir defa aslında olan şeyleri biraz daha sanki Fed'in çok dikkate almadığını ya da olduğundan daha önemsiz gördüğü şeklinde algılanıyor piyasa tarafında. Bu dolayısıyla doğru bir yaklaşım değildi. Onun dışında bir yandan diyor ki açık bir şekilde yine notta ve daha sonra başkanın yaptığı iletişimde faiz bizim %2 olan hedefimizin enflasyon %2 olan hedefimizin oldukça üzerinde, evet üzerinde, ama hiçbir şey yapmıyoruz faiz tarafında ve buna ek olarak da iletişim tarafında oldukça güvercin bir yaklaşım sergiliyor Fed. Böyle olunca da tabii piyasa sizi cezalandırıyor. Nasıl cezalandırıyor? Uzun vadeli faizler arttı. Kısa vadeli faizler, 2 yıllıklar düşerken uzun vadeli faizler arttı. Yani bizim için aslında Fed'in iletişim politikasının hemen sonrasında ilk baktığımız şey bu vitre eğrisindeki eğimin değişimidir. Eğer kısa vadeli faizler düşüyor ve uzun vadeli faizler artıyorsa demek ki piyasa Fed'i ve başkanı güvercin algılamıştır. Olması gerekenden dolayısıyla önümüzdeki daha kısa vadeli faiz patikasını daha düşük seviyede değerlendirip bunun yaratacağı enflasyonist etkiyi de uzun vadeye yansıtıyor. Yani 10 yıllık ve 30 yıllıklara yansıtıyor. Siz de söylediniz, hani 30 yıllık faizler 2007'den beri gördüğümüz en yüksek seviyelere yükseldi Amerika'da. Dolayısıyla dün akşamki testi yeni başkan aslında çok iyi bir notla geçemedi diyebiliriz piyasalar açısından. Diğer bir handikap da bana göre doğru olmayan yaklaşım da finansal koşullarla faiz arasında, yani Merkez Bankası politika faizi arasındaki ilişkiyi bence başkan biraz farklı değerlendiriyor. Şöyle ki diyor ki biz faizleri artırmadık ama Fed olarak politika faizini artırmadık ama piyasada finansal koşullar sıkılaştı. Nasıl oldu? Faizler kendiliğinden arttı. Faizler kendiliğinden arttığı için piyasada son haftalarda baktığımızda bütün vadelerde faizler yukarı yönlü hareket etti Amerika'da. Bunun aslında sıkılaştırıcı bir etkisi var piyasada. Dolayısıyla piyasa kendi kendine sıkılaşıyor gibi bir yaklaşımda bulunuyor. Bu aslında piyasa faizlerinin enflasyon üzerindeki etkisi açısından bana sorarsanız doğru bir yaklaşım değil. Yani Merkez Bankası'nın politika faizini artırdığı zaman ortaya çıkan finansal koşullardaki sıkılaşmayla Merkez Bankası'nın güvercin göründüğü zaman ortaya çıkan finansal koşullardaki sıkılaşmanın enflasyon üzerindeki etkisi aynı değil. Çünkü beklenti kanalı her iki durumda farklı yönde çalışıyor. Merkez Bankası sıkılaştırdığı zaman enflasyon beklentileri aşağı doğru geliyor. Dolayısıyla siz enflasyonu kontrol altında tutabiliyorsunuz. Ama diğer taraftan Merkez Bankası güvercin göründüğünde piyasalar sistemi cezalandırıyor, bu güvercin görüntüyü. Uzun vadeli faizler yükseliyor ama enflasyon da yükseliyor. Enflasyon beklentilerindeki artışa bağlı olarak. Dolayısıyla Ben Fed'in ve daha doğrusu başkanın bu yaklaşımı da önümüzdeki dönemde değiştireceğini düşünüyorum.
0: Peki hocam, şimdi tahvil piyasası aslında Fed'in enflasyonu kontrol etmekte zorlanacağını fiyatlıyor. Uzun vadeliler bu tarafı net bir şekilde ortaya koyuyor. Ve diğer bir tarafta ABD tahvil faizlerindeki yükselişle birlikte görüyoruz ki Avustralya, Japonya ve Yeni Zelanda tahvillerinde bu etkiliyor. Yani bu durum küresel finansal koşulların yeniden sıkılaştığı anlamına mı geliyor? Yani dünya aslında bugün baktığınız zaman daha yüksek bir reel faiz dönemine mi tekrar geçiyor?
1: Daha yüksek reel faiz olup olmayacağından emin değilim ama faizlerinin yukarı yönlü olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle bu koşullar altında, yani eğer Fed ve başkan enflasyon konusunda bu kadar rahat davranmaya devam ederse haliyle enflasyon beklentileri de buna göre tekrar oluşmaya başlayacak. Çünkü ortada bir enerji fiyatlarında tekrar artış var. Amerika ile İran arasındaki savaş sanki zaman zaman duruluyormuş gibi oluyor ama tekrar alevleniyor. Bu da enerji fiyatlarını tekrar yukarı çekiyor. Bunun dışında dediğim gibi Amerika'nın yeni tarifeleri var. Bu tarifeler Amerika'da enflasyonist etkiye tekrar sebep olacak. Bunu Amerika'da yapılan birçok çalışma artık net bir şekilde gösteriyor. Tarifeler enflasyonist. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde ve Amerika'daki 10 yıllıkların da aslında birçok varlık açısından dayanak varlık, yani birçok varlığın fiyatlanması açısından dayanak varlık olması bağlamında bütün dünyadaki fiyatlamaları değiştirecektir. Özellikle dolara bağlı fiyatlamaları. O yüzden süreci herkes yakından takip ediyor. Ama şunu söyleyebiliriz, mevcut politika çerçevesi içerisinde uzun vadeli faizlerde yön yukarı.
0: Peki şimdi hal böyle olunca o halde dolar ve gelişmekte olan ülke varlıkları açısından da bir tablo çizmek gerekir. Nasıl bir görüntü sirayet edecek?
1: Şimdi bu sene başı itibariyle baktığımızda zaten bu çerçeveye yakın bir çerçevede, yani nispeten güvercin bir para politikası Amerika'da ve artan borç stoğuna bağlı olarak dolarda zaten zayıflama tahmin ediyordu bütün piyasa. Ve yıl sonunu euro dolar paritesi 1.20'lerde bitirir tahminleri ağırlıkla ağır basmaya başlamıştı. Lakin İran'la olan savaşla birlikte durum değişti ve tekrar dolar lehine dönen bir parite gördük. Tekrar 1.13'lere doğru gerileyen parite gördük. Buradaki tabii temel sebeplerden bir tanesi özellikle savaş öncesinde gelişmekte olan ülkelere yayılan Amerikan uluslararası sermayenin diyelim ağırlıklı olarak Amerika'nın tekrar yurduna dönmesi oldu. Yani Türkiye'den de çıkışlar gerçekleşti ama diğer gelişmekte olan ülkelerden de borsalarından, tahvil piyasalarından çıkış gerçekleşti. Tabii bu çıkışlar yerli paranın satılıp dolar alınmasıyla gerçekleşiyor. Dolayısıyla dolar kendi yuvasına dönerken dolar talebi artırıyor. Bu da bahsettiğim dolardaki değerlenme sürecinin sebebi olmuştu. Ama şimdi geldiğimiz noktada tekrar dolar değer kazanır mı yoksa değer mi kaybeder diye baktığımızda normal koşullarda, yani savaş olmasaydı şu ortam doların değer kaybetmesi için aslında çok ideal bir ortam idi. Ama özellikle savaş koşullarından dolayı ve enerji fiyatlarındaki artıştan dolayı dolar tekrar nispeten güçlü yapısını koruyor ve muhtemelen de bu savaş sürdüğü sürece bu denge devam edecek diye düşünüyorum ben.
0: Peki şimdi diğer tarafta hocam, yani gelişmekte olan ülkelerin özelinden bir de Türkiye tarafına geçelim bakalım. Yani bugün 30 yıllık tahvil getirilerinin 2007'nin zirvesine çıkması Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için finansman maliyetini ne kadar etkileyecek? Biraz bu tarafa da değinmek lazım. Yabancı yatırımcı iştahı ve Borsa İstanbul iştahını konuşuruz ama burada önemli olan dış finansman maliyeti nasıl etkilenir?
1: Muhakkak tabii bizim gibi ülkelerin borçlanma maliyeti bir dayanak varlık ki burada Amerika'nın 10 yıllıkları mesela bizim sattığımız hazine olarak sattığımız Eurobondların 10 yıllık vadeli Eurobondların dayanak varlığı Amerikan 10 yıllıklar. Dolayısıyla onun üzerine bir risk primi ekliyoruz. Bu CDS dediğimiz risk primini. Dolayısıyla Türkiye'nin borçlanma maliyeti ortaya çıkıyor. Bu iki parametreden bir tanesi son dönemde ve dün akşamda daha fazla olmak üzere arttı. Dolayısıyla bu Türkiye'nin de borçlanma maliyetlerini maalesef yukarı doğru itecektir. CDS'imiz düşmediği sürece, ama eğer risk primimizi önümüzdeki dönemde düşürmeyi başarabilirsek, orada bir gerileme söz konusu olursa buradaki artışı telafi edebilir. Dolayısıyla şu an itibariyle kesinlikle yukarı gider demek aslında çok doğru değil. Bizim risk primimize bağlı olarak hareket edecek. Ama bu dönem içerisinde bizim risk primimiz de artarsa, özellikle Amerika'daki artan faizlere bağlı olarak gelişmekte olan ülkelerin de risk primi artarsa, bu maalesef iki yönlü yukarı etki yaratacaktır. Çünkü geçmiş zamanlarda bu tarz durumlar meydana geldi. Örneğin 1980'lerde Amerika'nın çok sert bir şekilde, 80'lerin başında Amerika'da enflasyon çok yükselince, iki petrol şokundan sonra 74 ve 78'de malum o dönemde Amerika'da faizler çok yükseldi. Bu da tabii gelişmekte olan ülkelerin borç maliyetlerine yansıdı ve gelişmekte olan ülkelerde bir borç ödeyememe furyasına neden oldu. Özellikle Latin Amerika ülkelerinde birçok ülke moratoryum ilan etmek zorunda kaldı. Dolayısıyla Amerika'da faizlerin artması gelişmekte olan ülkeler için iyi haber değil diyebiliriz.
0: Peki şimdi diğer tarafta özellikle yatırımcı iştahı nezdinde carry trade işlemlerinde bir çözülme riskini doğurur mu? Bunu da sormak lazım. Ne dersiniz hocam, böyle bir risk yeniden gündeme gelir mi?
1: Evet. Carry trade'in temel iki parametresi şu: bir, getiri farkı. Yani gelişmekte olan bir ülkeye yatırım yaptığınız zaman Amerika'da ya da Euro'ya da elde ettiğiniz gelire göre ne kadar fazla gelir elde ediyorsunuz. İkinci parametre de kur değişimi. Yani kur istikrarlıysa eğer, carry için yabancı yatırımcı geliyor gelişmekte olan ülkelere. Türkiye'nin konumuna baktığımızda şu anda kurumuz oldukça istikrarlı seyrediyor. Çok bariz bir patikası var, kur patikası var. Dolar TL kuru için. Dolayısıyla içeride de faizler yüksek olunca şu anda dezenflasyon programı nedeniyle çok ciddi bir carry getirisi sunuyoruz. Ara kazanç getirisi sunuyoruz diyelim. O yüzden önümüzdeki dönemde kur politikasına dair beklentiler, mevcut kur politikasına dair beklentiler korunduğu sürece ben Türkiye'nin ciddi miktarda carry yatırımlarını aslında alabileceğini düşünüyorum açıkçası önümüzdeki dönemde. Orada çok fazla değişiklik olmayacaktır. Yani bu dengeyi bozacak bir faiz artışı Amerika'da mevcut durumda söz konusu değil. Hala Türkiye'deki getiriler çok çok daha cazip. O yüzden şu anda bizim piyasamızı bozacak kadar fazla bir faiz artışı yok Amerika'da. O yüzden orada çok fazla değişiklik beklemiyorum açıkçası.
0: Peki hocam, şimdi finansal piyasalar açısından önümüzdeki 3 ay için kritik göstergenin ne olacağını biraz konuşmak lazım. Buradaki görüşünüz nedir? Yani bugün baktığımızda Amerika enflasyonu mu önümüzdeki 3 ay için kritik olacak? Yoksa istihdam verileri mi bir tarafta kritik olurken tahvil faizleri, daha da önemlisi dün piyasalara can suyu veren aslında şirket bilançoları mı?
1: Evet, şimdi Amerika için aslında en önemli şey, en önemli parametre ne olur diye baktığımızda, normal koşullarda dün aslında başkan daha kolay geçebilecek bir toplantıyı zorlaştırdı. Özellikle sonrasında yaptığı iletişimle beraber. Şimdi zaten piyasa iyi kötü mevcut enflasyon seviyelerini kabullenmiş vaziyette. Evet, %2 hedefinin üzerinde, ama bir süre burada kalacağını kabullenmiş vaziyette ve piyasa faiz değişikliği zaten beklemiyordu ve bunun üzerine daha şahin bir iletişim politikası bekliyordu. Yani o şahin iletişim politikası gelmeyince aslında piyasa bozuldu. Ve korkumuz ne? Enflasyon. Yani Amerika'da enflasyon eğer daha da yukarı giderse, bu tabii ki finansal piyasalar açısından iyi değil. Borsa için iyi değil, tahvil piyasası için iyi değil. Borsa da o yüzden düştü zaten. O yüzden Amerika'da en başta tabii önümüzdeki dönemde bakacağımız konulardan bir tanesi enflasyon. Enflasyon konusu ciddi bir şekilde takip edilecek. Bunun dışında istihdam verileri oldukça zayıf geldi son 2 ay için. Geçtiğimiz ay için sunulan verilerde zaten geriye doğru güncelleme oldu. Dolayısıyla oldukça zayıf bir istihdam verisi var. Yani neredeyse Amerika'da yeni iş yaratılmıyor gibi bir noktaya doğru gidiyor. Ekonomi yavaşlıyor gibi görünüyor. Bu ikisinin arasındaki dengeyi Fed nasıl kuracak şu anda? Bu önemli. Dediğim gibi başkan finansal koşulları önemsiyor ki finansal koşullar önemli. Ama finansal koşulların yönünü belirleyen ana faktörleri iyi analiz etmek lazım. Bu da tabii Merkez Bankası'nın yaklaşımından geçiyor. Yani enflasyona ve faiz politikasına yaklaşımından geçiyor. Bu bileşenleri hep bir arada takip edeceğiz. Yani ama muhakkak bence enflasyon rakamları Amerika'da oldukça ön planda olacak önümüzdeki dönemde.
0: Peki hocam, piyasalarda şu anda şirket bilançoları mı daha ağır basıyor diye bir taraftan sorayım. Çünkü neden? Yükselen uzun tahvillerden bahsediyoruz, uzun vadeli tahvillerden. Diğer tarafta da işte açıklanan teknoloji hisselerindeki bilançolarla birlikte toparlama görüntüsü. Mesela dün Nasdaq'daki yükseliş, bugün baktığımız zaman özellikle yine Nasdaq vadeli tarafında yarım puanlık bir artıya işaret ediyor. Microsoft son 4 yılın en güçlü bulut büyümesini açıkladı ve bilanço işlemleri, yani bilanço sonrasında işlemlerde %9'luk da bir yükseliş söz konusu oldu. Hemen şu soru geliyor akla. Bugün piyasalar biraz daha yapay zeka odaklı giderken makro hikayeyi geri planda mı bırakarak gidiyor? Yoksa buradaki ana hikaye, yani aslında şirket karlılıkları olarak mı öne çıkıyor? Makroyu görmezden mi geliyor bu taraf?
1: Makroyu görmezden gelme ihtimalimiz şu anda yok. Neden böyle söylüyorum? Eğer makro dengeler, yani enflasyon, faiz ve büyüme önümüzdeki dönem için çok istikrarlı bir patika şeklinde tahmin edilseydi, eğer o zaman makroyu beklentiler açısından biraz daha ihmal edebilirdik. Yani biz bugün hisse senedi fiyatlarını nasıl belirliyoruz? Yani bizim için önemli olan ne hisse senedi fiyatları belirlerken? Derslerde de bunu gösteriyoruz. Önümüzdeki döneme dair kar beklentileri, yani bu şirket ne kadar karlı bir şirket olacak önümüzdeki yıllarda, bu önemli bir parametre. Bir de o karları bugünkü değere indirgediğimiz parametre, yani o indirgeme parametresi dediğimiz, isterseniz oraya faizi koyun, ister beklenen getiriyi koyun. Şimdi o indirgeme faktörü dediğimiz faktörü etkileyen şey en başta faiz tabii. Ve faizin içinde enflasyon var. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde daha fazla faiz, daha yüksek faiz bekliyorsak piyasada, bu bugün için hisse senedi fiyatları açısından kötü haber demektir. Diğer bir parametre de son birkaç hafta içerisinde özellikle teknoloji hisselerinin fiyatlarında düşüşe sebep olan parametre de gelecek döneme dair kar beklentileri hakkındaki kaygılar. Yani bundan 6 ay öncesi kadar piyasa pozitif değil önümüzdeki dönem kar beklentilerine dair bu teknoloji hisselerinde. Neden böyle? Çünkü rakipler çıkıyor ortaya. Çin önemli bir rakip olarak Amerikan şirketlerine ortaya çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla bu tür durumlarda rakibinizin çok daha verimli ve ucuza iş yaptığı bir ortamda yatırımcılar bunu görüyorlar ve diyorlar ki aslında beklediğimiz kadar yüksek karlılığı olmayabilir bu şirketin önümüzdeki dönemde. Bir yandan da devasa borçları var bu şirketlerin ve borçlanmaya da devam ediyorlar, yatırım yapmak zorundalar. Bütün bunları birleştirdiğimizde son dönemdeki aslında yapay zeka ve buna bağlı olan şirketlerin fiyatlarındaki gerilemeyi görebiliriz. Bu şirketlerin de fiyatları dediğim gibi bu bilanço verilerine çok fazla bağlı hale gelmeye başladı. Çünkü bu bilançodaki ipuçları önümüzdeki döneme dair kar beklentilerini etkiliyor. O da bugünkü fiyatı etkiliyor ve önümüzdeki döneme dair kar beklentilerinde ciddi kaygılar varsa, ki var, yani şu anki fiyatı rasyonalize edecek bir karlılığı yok bu şirketlerin şu anda. Ama önümüzdeki dönemde olmasını bekliyor yatırımcılar ki bugün bu fiyatı ödüyorlar. Ama o kaygılar arttığı zaman bu şirketlerin fiyatlarında bugün sert düşüşler görmemiz gayet doğal diyorum ben.
0: Peki. Sayın hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, aktardıklarınız için. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Bahçeşehir Üniversitesi Finans Araştırmalar Merkezi Direktörü Profesör Doktor İbrahim Ünalmış'la birlikte FED ve etkilerini konuşmuş olduk efendim. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.

0: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
1: Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
2: Reklam.

0: Efendim, sabah raporunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son dakika var. Bilançoları karşılamaya devam ediyoruz. BBVA Garanti ikinci çeyrekte yıllık bazda %7,4'lük bir artışla birlikte 30,4 milyar lira kar açıkladı. Beklenti ise 28,2 seviyesindeydi. Ve haberimizle birlikte sabah raporunu noktalıyoruz. UBS CEO'su Sergio Ermotti eski rakibi Credit Suisse'in entegrasyonunun neredeyse tamamlandığını söyledi. Haberle veda ediyoruz. 9'da görüşeceğiz. Hoşçakalın.
1: Sergio, rakamlar güçlü. Öne çıkan bir şey var mı?
2: Her şeyden önce bence öne çıkan şey tünelin sonuna neredeyse gelmiş olmamız. Yani 3 yıl önce Credit Suisse'in satın alımı sonrası ilk konsolide rakamlarımızı bildirmiştik. Ve şimdi ortaya koyduğumuz tüm o sıkı çalışmanın ve bu yolculukta almak zorunda kaldığımız zor kararların meyvelerini vermeye başladığını görüyoruz. Yani öne çıkan tüm iş kollarımızdaki iyi ivme, bunu vergi öncesi karımızdaki %45'lik artışta görebilirsiniz. Yani temel olarak sinerjiler ve gelir kalemlerindeki gelişmeler iyi gidiyor. Ve net varlıklar 7,3 trilyon varlığa yükseldi. İyi girişler yönetiyoruz ve entegrasyon neredeyse tamamlandı. Hala tam bitmedi ama şu anki durumdan çok memnunum. İvmemizden.
1: Tünelin sonuna yakın. Geri alım hakkında konuşalım. Herkes geri alım konusunda ne diyeceğinizi duymak için çok hevesliydi. 6 ay için 3 milyar açıkladınız ama 3 ay için 1 milyar. Neden böyle bir yapı? Neden yarı yarıya gitmediniz? Belki 3 ay içinde İsviçre sermaye kuralları netleşir diye mi düşündünüz? Bu yapıdan bir anlam çıkarmalı mıyım?
2: Pek sayılmaz yaşadığımız sorunlar yüzünden. Yani mesele şu ki, borsaya bildirmemiz gereken bu program var. Teoride 2 yıl boyunca yürütebileceğimiz geri alım programları açısından. Ve sermaye getirisi politikamız ile hedefimiz 2026 başında belirlendi. Bunu söylediğimizde amacımız temel olarak 3 milyarla başlamak ve 2 yarının sonunda durumu değerlendirmekti. Şimdi yaptığımız şey önümüzdeki 12 ay içinde yürütmeyi planladığımız yeni bir plan, yeni bir program. Ancak hız ve boyut sermaye pozisyonumuza, yani %14'te kalmamıza ve ayrıca çok olumlu baktığımız işteki gelişmelere ve batamayacak kadar büyük tartışmalarına bağlı olacak. Son 2 yılda yaptığımız gibi üslup aslında pek değişmedi.
1: Üslup pek değişmedi. O halde 3 ay içinde batamayacak kadar büyük konusunda bir netlik beklememeli miyim?
2: Hayır, hayır. Bu 1 milyar yapacağımız minimum taahhüt olarak görülmeli. Bundan fazlası için net bir gösterge koymak yerine...
1: Hisseler. Çok güçlü. Sanırım rakam artı %53. Bu güzel bir rakam. Şaşırtıcı olan, bunu ekstra sermaye olmadan başarmış olmanız. Burada asıl öne çıkan şey bu. Dün Barclays'de Venkat'a sorduğum sorunun aynısını size de sorayım. Eğer o bölüme biraz daha fazla sermaye verseydiniz, farklı finanse etseydiniz, daha fazla imkan sağlasaydınız, bu rakam çok daha yüksek olabilir miydi? Şu anda hisse senetlerini dizginliyor musunuz? Bu rakam ne kadar yükselebilir?
2: Pek sayılmaz. Aslında yaptığımız şey, değindiğiniz nokta iyi bir nokta. Ama biliyorsunuz, yatırım bankası bünyesinde onlara yardımcı olmak için sabit getirili

0: işlerden hisse, senedi işine bir miktar sermaye kaydırdık. Ancak odak noktamız gerçekten ki rakamların da çok güçlü olduğuna inanıyorum. Çünkü bunlar temel olarak aracılık faaliyetlerinden kaynaklanıyor. Yani ana aracılık hizmetlerine sermaye aktarmaktan ziyade hikayenize dönecek olursak bu daha çok grup düzeyindeki stratejik sermaye tahsisimizle ilgili. ...2012 yılında şu kararı vermiştik. Biliyorsunuz yatırım bankamız, varlık yönetimi müşterilerimizi, kurumsal müşterilerimizi ve şirket müşterilerimizi desteklemek için sahip olduğumuz stratejik hedeflere ancak tanımlanmış bir sermaye tahsisiyle uyum sağlıyor. Buna sahip olmanın çok ödüllendirici olduğu zamanlarda iniş çıkışlarımız oldu ve bazı fırsat maliyetlerinizin olabileceği zamanlar da oldu. Ancak sonuçların tamamına baktığımda yatırım bankası için tahsis edilen sermaye üzerinden %23'lük bir getiri oldukça güçlü bir sonuç. Bu yüzden bundan çok memnunuz.
1: Tamam, sadece fırsat maliyetinden bahsedelim.
0: Fırsat maliyeti.
1: JPM %86 yaptı.
0: Evet.
1: Siz de böyle bir rakama ulaşabilir miydiniz?
0: Evet. Ama bu pek de şey değil. Eğer ve ne zaman olduğu önemli değil. Çünkü bence felsefemiz, sermaye tahsisimiz ve hisse senetlerimiz bu iş karmasıyla ödüllendiriliyor. İşlerimizin herhangi birindeki ivme konusunda fırsatçı ve taktiksel bir bakış açısı benimseyerek değil.
1: Bir ABD bankası olsanız JPM için %86, Goldman Sachs için %71 olan rakamlara yakın bir sonuç alır mıydınız? ABD bankası olsanız böyle olur muydu?
0: Bu soruyu cevaplamak için fazla varsayımsal. Biz bir ABD bankası değiliz, biz bir İsviçre bankasıyız. Ve bundan çok memnunuz.
1: Merkezinizi taşırsanız nereye varmak istediğimi anlayabilirsiniz. İsviçre bankası olmanın bir maliyeti var mı?
0: Bence pek çok iyi fırsat da var ama elbette her şeyin tam olarak dengelenmesi gerekiyor. Ancak sonuçlarımızdan ve bir iş karması olarak elde ettiğimiz başarılardan çok memnunum, değil mi? Yani varlık yönetimine, İsviçre operasyonlarına, varlık yönetimine ve yatırım bankasına baktığınızda hepsi birlikte çok güçlü bir sonuçlar dizisi ortaya koyuyor.
1: Hisse senetlerinde ne yaptığınızı ve nedenini tekrar sorarsak, söylediğiniz gibi ekstra sermaye değil. Bunun nedeni piyasaların dalgalanmayı sevmesi. Şu anda dalgalanma çok yüksek. Bunun sürmesini bekliyor musunuz? Bu beklememiz gereken bir şey mi piyasalar size şu anda? Köpüklü geliyor mu? Siz ne görüyorsunuz?
0: Bakın, makro tabloya, jeopolitik tabloya, devam eden tartışmalara ve hisse senedi piyasalarında gördüğümüz büyük dağılıma bakarsam ve biliyorsunuz enerji fiyatları üzerindeki baskılar enflasyon üzerinde potansiyel engeller yaratıyor ve bu da yatırımcıların yöneleceği bir şeye dönüşebilir. Pek hoşlanmadığımız ve potansiyel oynaklık yaratan, bu yüzden yılın geri kalanında oynaklık artışlarının devam etmesini bekliyorum.
1: Bu beni akışlar ve net yeni paranın nereden geldiği ile ilgili bir soruya götürüyor. Ne kadar Orta Doğu'dan geldi?
0: Çok sayılmaz. Avrupa güçlü katkı sağladı. İsviçre güçlü katkı sağladı. Asya ve ABD'deki olumlu gelişmeler de öyle. Orada biliyorsunuz küçük bir vergi ödemesi çıkışlarıyla mevsimsel bir durum yaşamamıza rağmen net yeni varlıklarda küçük bir artış oldu. Hayır, ama özellikle Orta Doğu'dan değil ve şey.
1: Tamam, tüm yıla geleceğe bakalım. Açıklamayı okudum ve bu sabah sefonuzu dinledim. Bilgilendirme yılın tamamındaki durumunuz hakkında oldukça olumlu geliyordu. Yıl sonu hedeflerinize ulaşabileceğinizden gerçekten emin olmaya ne kadar yakınsınız? Aslında bunları aşabileceğimizi düşünüyorum demeye ne kadar yakınsınız?
0: Hedeflerimize ulaşabileceğimizden eminiz. Aşmak mı?
1: Aşmak.
0: Aşmak için henüz erken çünkü önümüzde hala 6 ay var ve durum çok değişken. Ayrıca mevsimsellik faktörüyle de karşı karşıyayız. Entegrasyon sürecimizin sonuçlanması ama biliyorsunuz epey ilerledik ve bence ivme oldukça iyi ama çeyrek bazında ilerliyoruz.
1: Şu anda bankayla ne yaptığınız konusunda yapay zeka, bu sabahki açıklamada da gördüm. Oxford'da çalışıyorsunuz. Yapay zeka yeteneklerinizi geliştirmek için her şeyi yapıyorsunuz. Bunun yatırım getirisinin ne olduğunu anlayabileceğiniz noktada mısınız?
0: Bence önümüzdeki 2-3 yıl için plan yap.

0: yapmaya başlayabileceğimiz bir noktadayız. Yani temel olarak yapay zeka çeyrekten çeyreğe sonuçlarınızı değiştirecek bir yolculuk olmayacak. Yatırım yapmanız, süreçleri değiştirmeniz, insanları eğitmeniz gerekiyor ve bu zaman alıyor. Ancak önümüzdeki 2-3 yıl içinde yaratabileceğimiz ölçek ekonomilerinin maliyet açısından ama aynı zamanda potansiyel olarak gelirlerimizi artırmak ve yeni iş segmentlerine veya yeni pazarlara açılmamızı sağlamak açısından önemli olduğuna inanıyorum. Yani yapay zeka biliyorsunuz birçok fırsat sunuyor. Bu yüzden şu anda temel olarak 500'den fazla temsilci ve uygulamayı devreye alıyoruz. Ve bankanın bu anlamda daha çevik, karlı ve verimli olmasını sağlayacak 9 büyük ana akım üzerinde çalışıyoruz. Ama aynı zamanda...
1: Netleştirebilir misiniz? Herkes bir tokenin maliyetini anlamaya çalışıyor. Herkes maliyetin ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Fazla harcamadığımı nasıl anlayabilirim?
0: Çünkü mesele şu ki biliyorsunuz yatırım yapıyorsunuz ama aynı zamanda maliyetleri de düşürüyorsunuz. Ve bu önümüzdeki 2-3 yıl için büyüme planımıza baktığımızda yansıyacak bir şey. Bunu 2027 yılının başında sunacağız ve ilerleyen süreçte faydaların neler olduğunu görüp ölçebileceksiniz. Ama dediğim gibi yapay zeka şirketleri bir gecede değiştirmiyor.
1: Tamam, toparlamak adına şuna geri döneyim, sermaye durumu. Ve bundan sonra ne yapacağınıza dair birkaç takip sorusu var. İsviçre Ulusal Bankası ve İsviçre hükümeti yeterli sermayeniz olduğunu söylüyor. Şu an bu sabah yayınladığınız ve sunduğunuz argümanları içeren belgeyi görüyorum. Batamayacak kadar büyük. Sizin yeterli sermayeniz olup olmadığına dair algınızla onların neden yeterli sermayeniz olduğuna dair algısı ve inancı arasında neden bu kadar büyük bir fark var?
0: Asıl fark şu ki biz algılar üzerinden çalışmıyoruz. Gerçekler ve rakamlarla çalışıyoruz. Ve yani mesele şu ki yetkililer tarafından bile tartışmasız kabul edilen şey önerilen düzenlemelerin 22 milyar sermayeye mal olacağıdır. Şu an bazı tamponlarla güçlü bir sermaye pozisyonuna sahip olmamız gerçeği şunu değiştirmez. Yeni düzenlemenin etkisi 22 milyar. Yani etkinin 9 milyar olduğunu söylemek doğru değil. Etki 22 milyar. Ve yani ortaya koyduğumuz şey biliyorsunuz yorumlardaki farkı gerçeklerle açıklamaya çalışan bir dizi konu başlığı. Ve yapmak istediğimiz şey bu kararı vermesi gereken paydaşların gerçeklere dayalı bir karar sürecine katkıda bulunmaktır.
1: Ve sizce artık bunu sonuçlandırabileceğimiz bir noktaya gerçekten yaklaşıyor muyuz? Sizce bu konuda bir ilerleme var mı?
0: Bakın bu artık parlamentonun elinde siyasi bir süreç. Bunu nasıl belirleyeceklerinin hızı üzerinde hiçbir etkimiz yok. Evet, şimdiden yıl sonuna kadar gidişatın yönü hakkında daha iyi bir anlayışa sahip olacağımız konusunda umutluyum.
1: Bu soruyu sordum. Çünkü birkaç yıl, 3 yıl, 4 yıl önce en iyilerden biriydiniz. Hissedarlara sermaye geri dönüşü sağlayan. Tam en tepedeydiniz. Açıkçası son 3 yılda yaşananlar, Credit Suisse'de hükümetle olanlar bunu azalttı. Ne zaman geri döneriz? Gelecek yıl mı yani? O noktaya ne kadar yakınız? UBS'in tekrar en tepeye çıkmasına sizce yatırımcılar daha ne kadar beklemek zorunda?
0: Bence yatırımcılar çok sabırlı davrandılar ve artık ödüllendirilmeye başlayacakları için çok mutluyuz. Yolculukta tabii ki 2022'de CETB üzerinden %17 getiri elde ettik. Tek başına UBS olarak Credit Suisse'i entegre etmek için geçen 3 yıllık çalışmanın ardından şimdi ulaşacağız. Biliyorsunuz ilk yarı sonuçlarımıza bakarsak yaklaşık %17 seviyesindeyiz. CET1 getirisi olarak. Bu da ne kadar çok emek harcamamız ve hissedarlarımızın krediyi absorbe etmek için ne kadar yatırım yapması gerektiğini gösteriyor. Artık önümüze bakıyoruz. Temettü ve hisse geri alımıyla sermaye iadesinin yanı sıra artık daha fazla büyümemizi, rekabetçi ve başarılı olmamızı sağlayacak daha iyi bir platformumuz var.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek.

0: Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

kalbini ne ben sana anlatabildim. Kendimi hep savunmada, hep tetikte, açık vermeden, bırakmadan, akışına sürüklenmeden, hep zar tutmak, kaçak.

Yatırım bülteninden herkese günaydın bir kez daha efendim. Evet, FED politika faizini sabit tuttu. Beklentilere paralel sabit tuttu ve FED politika faizini sabit tutarken aslında bunu üst üste 5. toplantısında da sabit bırakarak yaptı. Önemli noktalar vardı ki özellikle burada FED'in patikasına ilişkin belirsizliğin bir kez daha artmasıyla birlikte uzun vadeli tahviller FED sonrasında bir gerilemeye işaret etti. Ancak buna karşılık güçlü Microsoft bilançosunun desteğiyle birlikte ise Nasdaq vadeli tarafında yine yükselişlerle birlikte ve sırasında fiyatlama zıttıyla gelmiş oldu. Evet, tahvil piyasası baskı altında çünkü FED faizleri üst üste sabit tutarken buraya ilişkin belirsizliği bir kez daha arttırmasıyla birlikte sadece bugünün özelinde 30 yıllık tahvil getirilerinde 5.23 seviyesine

kadar yükseldiğini takip ettik. Bu da bizi 2007'ye kadar götürüyor. 2007'den bu yana en yüksek seviyeye işaret etti. Ve FED kararı sonrasında toplam yükseliş puan olarak ise 11 bas puanlık bir yükselişe işaret etti. Diğer tarafta ise teknoloji hisselerinde bir ayrışmanın yaşandığını takip ettik. Nasdaq 100 tarafına baktığımız zaman vadeli işlemlerde orada yarım puanlık bir artıya işaret ediyor. Microsoft'un özellikle son 4 yılın en güçlü bulut büyümesini açıklaması, bilanço sonrasında işlemlerde %9'luk bir yükselişe işaret etmesi ve dolayısıyla bu süreçte Nasdaq tarafına desteğini vermiş gibi duruyor. Tahvil tarafında evet sert satışlar dedik. Piyasalar şu an 3 ana tema üzerinde ilerlemeye devam ediyor efendim. Bir, yapay zeka yatırımlarının geri dönüşüne yönelik endişeler nedeniyle teknoloji ve çip hisselerindeki keskin ayrışmalar. İki, Orta Doğu'da yeniden tırmanan çatışmalar. Ve üçüncüsü olarak ise Fed'in enflasyonla mücadelesinde inancın kaybolması uzun yıllık tahvil getirilerinde bir nebze olsun bunu fiyatlıyor ki nasıl ilerleyeceğine ilişkin belirsizlik, özellikle Fed'in artık piyasaya net yönlendirme vermemesi, forward guidance gerçekleştirmemesi ve komite üyeleri arasındaki görüş ayrılıkları bugün bizi aslında tahvil piyasalarının baskı altında olarak beraberinde getiriyor. 10 yıllık tahvillere baktığımız zaman 4.70'in üzerine çıkmış bulunmakta. Hızlıca şöyle geçelim, piyasalarda öne çıkan gündem başlıkları nasıl şekilleniyor? Evet, Fed'in faizi sabit tutarken 3 üyenin karara karşı çıkması detaylandırdı ki özellikle burada üyeler arasında keskin ayrışma olması piyasalar nezdinde net bir mesaj vermemesini de sağlamış oldu. 9'a karşı şu 3 oy ile birlikte alınan bir karardı, sabit kararı. Dallas Fed Başkanı Logan tarafından, yine Hammack tarafından ve Minneapolis Fed Başkanı Kashkari tarafından, Fed bölgesel başkanlar tarafından faizlerin 25 bas puanlık arttırılması yönünde bir beklenti aktarıldı ve oy kullanımı gerçekleştirildi. Bölünmüş oy dağılımı bazı politika yapıcılar arasında yeniden güçlenen fiyat baskılarını kontrol altına almak için daha yüksek faiz oranlarına ihtiyaç duyulduğu yönündeki kanaatin güçlendiğine de işaret etmiş oldu. Bu ayrışmalar dikkat çekiyor. Evet, Washington mesajlarının etkisiyle birlikte uzun vadeli tahvillerin sert tepki verdiğini söyledik. Burada öne çıkan 30 yıllık hazine tahvil faizi bugün bile 3 bas puanlık artışa işaret etti. 5.23'e yükseldi ancak FED kararının ardından yaşanan toplam yükselişe bakacak olursak orada da yaklaşık 11 bas puanlık bir yükselişe işaret ediyor. An itibariyle 4.70-18'den ise 10 yıllık tahvil getirilerindeki bir fiyatlama var. Bu tarafta dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Ve sonu üçüncü başlığa dönüp bakalım. Meta'nın gelir tahmini yapay zekanın bilanço etkisi konusunda endişeleri arttırdığını takip ettik. Burada buna karşılık yıl geneli gelir beklentisinin piyasa tahminlerini karşılayamaması nedeniyle bilanço sonrasında işlemlerde %7,5'luk bir değer kaybı da dikkat çektiğini söylüyoruz. ABD'nin devrim muhafızlarına saldırması İran'da çatışmaları bir kez daha alevlendirdi. Evet, yeniden Orta Doğu'ya yönelik genele yayılan bir çatışma olur mu demiştik dün. Piyasalar bunu fiyatlıyordu Fed'in gölgesinde. Bugün baktığımız zaman Orta Doğu'daki Amerikan üslerine yönelik saldırıyla karşılıklı olarak İran devrim muhafızları ordusunu hedef alan bir saldırı dalgasını da başlattı Amerika Birleşik Devletleri. Evet, 3 tema üzerinde dedik. Yapay zeka yatırımları, diğer tarafta FED kararının belirsizliği, öteki tarafta ise Orta Doğu'da jeopolitik gelişmeler, yaşanan çatışmalar, tüm bu 3 başlık etrafında şekillenen piyasa görüntüsü söz konusu. Hızlıca şöyle veri takvimine geçelim. Bugünün özelinde neleri takip ediyoruz? Ve bugünün özelinde ekonomik güven endeksi içeride karşılayacağız ve işsizlik oranı, hizmet, üfe verisi ise içeride yoğun bir veri takvimini karşımıza getiriyor efendim, saatler onu gösterdiğinde. 12'de ise Euro bölgesinden büyüme verisi, 2026 ikinci çeyrek verisini takip ederken bugün gözler aslında İngiltere Merkez Bankası'nda olacak. İngiltere 10 yıllık tahvil vadeli kontratlarında bir gerilemeye işaret ettiğini görüyoruz. Belirsizliğin küresel ölçekte artması.
açısı faizleri sabit bıraktığı bırakmanın

0: bir Pasifik anlamına mı geliyor gelmiyor mu tartışmaları beraberinde getirirken küresel finansal koşullarında sıkılaşabileceğine yönelik beklentiler söz konusuydu. 10 yıllık tahvil vadeli kontratlarında bir gerilemeye işaret ediyor. İngiltere tarafında bugün gözler bu tarafa çevrilmiş bulunmakta. Diğer tarafta ise geçtiğimiz hafta para politikası kurulu kararını açıklanmıştı. Bu tarafı yakından takip etmiştik. Özet metnini saatler 14'ü gösterdiğinde 14.30'da ise para ve banka istatistiklerini karşılayacağız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezerv oranları, yabancı işlemleri ve yurt içi yerleşiklerin yatırım tarafındaki hareketlerini yakından takip edeceğiz. Ama daha da önemlisi Amerika Birleşik Devletleri'nde gelecek olan saatler 15.30'u gösterdiğinde çekirdek PCE verisi ve büyüme verisi 15.30'da karşılayacağımız veriler arasında. Evet, bu hafta kritik ve önemli bir hafta dedik. Küresel merkez bankalarının faiz kararlarını karşıladığımız bir hafta olacak dedik. Dün FED kararını karşıladık. Bugün İngiltere Merkez Bankası kararını karşılıyoruz. Yarın ise Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılayacağız. Japonya'nın da 30 yıllık tahvil faizine bakacak olursak orada 4,5 bas puanlık bir artışla birlikte 3,97'ye kadar da yükseldiğini takip ediyoruz. Uzun vadeli tahviller merkez bankalarının enflasyonla mücadelesine daha mesafeli yaklaştığını gösteriyor. Finansal açısından, finansal piyasalar açısından nasıl bir önemi var bunun? Tüm bu detayları konuşacağız efendim. Yatırım tercihleri nasıl şekillenecek küresel finansal koşullar sıkılaştığı noktada? Her birini değerlendireceğiz ama öncesinde kısa bir araya gidiyoruz.
1: Reklam. Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura DigiKolay'da, DigiKolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Yatırım bülteninde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Evet, öne çıkan başlıkları aktarmıştık. Yapay zeka yatırımlarının geri dönüşüne yönelik endişeler nedeniyle çip hisselerinde ve teknoloji hisselerinde keskin ayrışmalar dedik. Diğer tarafta Orta Doğu'da yeniden tırmanan çatışmalar. Ama daha da önemlisi dün FED kararının mücadelede nasıl ilerleyeceğine yönelik belirsizliği arttırması FED görüntüsü ve yükselen uzun vadeli tahviller. Tüm bu detayları kendisiyle değerlendirelim. Koleni menkul değerlere gidelim ve araştırma analisti Sadullah Çalışır bizlerle birlikte. Sadullah hoş geldin.
2: Hoş bulduk, günaydın.
1: Sadullah, şimdi az önce de aktardım. Burada bugünün manşetine bakacak olursak hakikaten diyoruz ki uzun vadeli tahviller. 30 yıllık tahvil faizi 5.23 ile birlikte 2007'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Şimdi bu yükseliş bağlamında bize bakacak olursak yatırımcıların enflasyon beklentileri konusunda FED'e olan inancını kaybettirdiğini söylüyor. Özellikle bugünkü fiyatlanan şey karar mı yoksa FED içerisindeki görüş ayrılığı mı? Nedir bu?
2: Yani bence ikincisi daha yakın olabilir. Neden diyecek olursanız piyasada öncesinde zaten bir faiz artış beklentisi vardı hatırlayacak olursanız. Yani az olmayacak seviyelerdeydi. %30'lardaydı yanlış hatırlamıyorsam. Savaşın böyle tetiklendiği noktalarda biraz daha yüksekti. Yani aslında o tahvil piyasalarının fiyatladığı faiz artış ihtimalleri her ne kadar herkesin, bütün çoğu piyasa katılımcısının diyelim neredeyse, işte seçimler yaklaştığı için Trump bir şekilde barışa dönecek ve daha alımlı bir ortam oluşacak ve FED'in faiz artışına gerek kalmayacak, piyasalar yükselecek. Yani herkesin yatırım teması şu anda Trump'ın ara seçimlere yaklaşırken yapacağı işte müdahaleler, eylemler, atacağı adımlara kalmışken aslında tahvil piyasaları biraz daha gerçeğe fiyatlıyormuş. Bunu görmüş olduk. Dolayısıyla yani bence karar içer ayrışma. Yani ben FED'de iki görmüştük. Evet, yakın zamanda iki üyenin karşılığı verdiğini. Faiz artış döneminde de bir hatırlıyorum ben. Merkez Bank, FED yanlış hatırlamıyorsam ilk 75 bas puana çıktığında Cleveland FED üyesi 50 bas puanla kalma yönünde oy kullanmıştı. Şu anda da işte bir önceki toplantıda da iki ayrışma görmüştük. Üç oldu. Yani bu kadar daha fazla ayrışmayı bir tek İngiltere Merkez Bankası'nda hatırlıyorum bu arada. Bir faizin yanlış hatırlamıyorsam son faiz indirimlerine yakın bir noktada 5'e 4 oy almışlardı. Orada 9 BPK politika üyesi var, Merkez Bankası üyesi var karar veren oylarda. Yani ciddi bir ayrışma var. Bunun da sebebi aslında altında yatan gerekçeler, siz de az önce bahsettiniz. Enflasyondaki beklentiler, yani orada çok daha uzun süre daha yukarıda bir noktada kalacağına yönelik bir beklenti var. Dolayısıyla bunun da FED'e bir noktada hamle yaptıracağını düşünüyor tahvil piyasaları. Ve dolayısıyla tahvil piyasalarında Trump trade'inin çalışmadığını görüyoruz ve bunun da altının dolu olduğunu görüyoruz ki FED üyelerinden de 3 tane ayrışma gördük. Dolayısıyla nette sorunuzun cevabı bence ikinci taraf daha yakın.
1: Peki şimdi bu ne anlama geliyor? Biraz bunun da çıktılarını konuşalım. 30 yıllık tahvil getirilerinde dünden bugüne 11 bas puan yükseliş sergilemesi, enflasyonda mücadelesine biraz daha inancın kırılması ama bu bize çıktı olarak daha yüksek bir reel faiz dönemine mi işaret ettiğini gösteriyor. Yani bugün finansal koşullarda sadece ABD ile kalmadı bu iş. Aynı zamanda Avustralya'ya bakıyoruz, Japonya'ya bakıyoruz. Orada da Yeni Zelanda'da uzun vadeli tahvilleri de burada aşağı çekti. Dolayısıyla küresel anlamda finansal sıkılaşmaya mı işaret ediyor bu çıktı bize?
2: Yani zaten FED öncü bir merkez bankası. Hani eğer benzer konudaki majörlerle, majör bankalarında belli dönemlerde ayrışmadır biliyoruz kendisinden. Bu neye anlam, neye çıkıyordaki çıktı şu, evet daha yani bir süre daha piyasanın tahmin ettiğinden çok daha yüksek faizlerde devam edeceğiz. Ancak bunu hani bakılması gereken 30 yıllık hangi varlık sınıfını daha çok etkiliyor? Açıkçası onda çok emin değilim ama zaten hani kısa vadeli faizler de yeterince yüksek ve oraların seyrini değiştirecek bir data da yok henüz elimizde. Oralar tabii ki biraz daha kısa vadede enflasyon gelişmelerine daha yüksek tepki veriyor. Orayla daha ilintili. Ama bir süre daha evet yüksek faiz olacak. Çünkü enflasyon beklentileri ilişmiyor. Yani mesela içeride ile yurt içiyle bir kısa bir benzetme yapayım. Söylediğin sorudan bir çıktısı olarak. Bizde de enflasyon beklentileri iyileşmiyor ve bu da bir talepte bir talebin beklendiği seviyede yavaşlamadığını gösteriyor. Her ne kadar işte son dönemde biraz daha destekleyici olsa bile yani dezenflasyonist bir talep olduğundan çok söz edemiyoruz. Dolayısıyla bu da bizi bir noktada ortaya çıkardı. Dolayısıyla bu da merkezin elini bağlıyor. Yani o beklentiler kırılmadığı sürece de bir kısır döngüye giriyoruz. Aslında bu sadece içeride Merkez Bankası'nın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yaşadığı bir durum değil. İşte gördüğünüz gibi FED'de de benzer bir durum var. Ve bu yüksek faiz ortamı bir süre daha evet devam edecek gibi duruyor. Yani çok spesifik bir gelişme olması lazım. Hızlı bir şekilde kalıcı bir barış, petrol fiyatlarına sert bir düşüş. Çünkü sene başına 60 dolardı hatırlayacak olursanız. Oralara bir daha ne zaman gelebiliriz? Açıkçası öngörmek şu anki şeyde fotoğrafta çok kolay gözükmüyor. Bu yıl bir daha belki hiç göremeyebiliriz. Yani bu ihtimal yüksek bir ihtimal gayet de. Dolayısıyla yani bunun yarattığı yapışkanlık var. Yani çok tek seferlik gibi de değil. Yani bu kadar evet petrol bir yerden bir yere sert bir şekilde çıkıp orada kalınca bu tek bir veya işte dolaylı yıl diyelim birkaç aylık bir dataya yansıyor. Doğrudan ve dolaylı etkiler ve ondan sonra bir etki kalmıyor ya sonuçta.
1: Evet.
2: 60 dolardı, 90 veya 100 dolara çıktı. Orada stabilize olunca sonuçta sadece birkaç aylık doğrudan ve dolaylı olarak datayı etkilemiş oluyor. Ama beklentiler bozuluyor. İşte Amerika'da da bu benzin fiyatları oldukça belirleyici olduğu için hane halkının enflasyon beklentilerinde. O da bir şey yaratıyor, daha yüksek bir noktada çıpalama yaratıyor. Dolayısıyla evet bir süre daha piyasanın istediği o faiz indirim döngüsü, yani sene başında neler konuşuluyordu hatırla lütfen. Şu an oralardan çok uzağız. 2020 üstelik yani 2027 sonunda da ben baktığımda orada da bir indirim fiyatlanmıyordu. Dolayısıyla bir süre daha evet yüksek faiz ortamı olacak maalesef. Bu da çok piyasaların arzu edeceği bir gelişme değil yani.
1: Yani şimdi şunu söylemek lazım. Biraz daha burada mesela Başkan Kevin Warsh'un piyasaya işte yön vermek yerine verileri konuşmak istediğini söyledi. Bir nevi aslında forward guidance'ı geri plana çekti. Hal böyle olunca da piyasada oynaklığın da artmasına sebebiyet verdi. Şimdi VIX tarafına baktığımda VIX'te bir günlük artış %13.45. Yani 20'nin üzerine 60 bulunmakta. 20.66. Şimdi yatırımcı bu yüksek oynaklıkla birlikte, bu yükselen korku endeksiyle birlikte özellikle hangi göstergeyi takip etmeli Sadullah? Yani ABD enflasyonuyla mı biraz daha ilişkilendirecek? İki aydır zayıflayan istihdam verileriyle mi ilişkilendirmesi lazım, takip edecek? Yoksa tahvil faizleri mi? Daha da önemlisi şirket bilançoları mı? Yani bu oynaklıkla başa çıkmak için, yatırımcı kendisini korumak için hangi veri önemli hale geliyor?
2: Yani soru cevap vermeden önce şunu da söylemek isterim. Yani Warsh bunu söylerken yani aslında tamam bir çıpalama yaratmak istemiyor, beklenti oluşturmak istemiyor ama piyasa elbette beklenti oluşturmak zorunda. Yani ileri vade, uzun vadeli kontratlarla sonuçta iş yapılıyor. Dolayısıyla ben 2026 sonunda bir faiz beklentim olmadı. 2027 sonu için bir faiz beklentim olmadı. Yani kısa vadeli şoklara veya işte datada yaşanacak aşağı yukarı sürprizlere karşı tabii ki sizin politikanız değişebilir. Ama bundan kaçınmak için işte bir önceki toplantıda böyle söylemiştiniz, böyle olmadığı için şimdi farklı bir senaryo oldu ama farklı bir şey yaptınız. Yani bu durumdan kaçınmak için ben bu kadar da belirsiz bırakılması gerektiğine çok inanmıyorum. Dediğiniz gibi yani alışık olmayan şeyler bir volatilite yaratıyor. Bu tahvil şeyleri için de gerçekte, tahvil faizleri içindeki işte sorunuza dönecek olursam aslında tahvil gösterge olabilir mi? Yani şimdilik olmadı. Yani tahvil piyasalarının ima ettiği kadar bence risk iştahında bir bozulma olmadı diyeyim daha doğrusu. İyimserlik bir şekilde devam ediyor. Bu belki buna Trump trade de diyebilirsiniz. Belki başka bir şey de diyebilirsiniz. Belki düşük bir enflasyon datası ile birlikte tahvil piyasasındaki hareket çok daha sert olacak diyebiliriz pozitif yönde. Dolayısıyla hani tek bir şeye bakmaktan ziyade bu dönemde bir belirsizlik yaratıldığı için varlıklar arasındaki korelasyon da geçmişteki kadar çalışmayabilir. O yüzden hani biraz deneyimleyeceğimiz bir dönem gibi geliyor bana. Yoksa çünkü yani bu tahvil faizlerinin olduğu noktada daha zayıf bir risk iştahı olması gerekir diye beklenir bütün dünyada. Evet, tabii ki son dönemde biraz bir dengelenme var. Risk azaltımı, risk off durumu var. Ama bunun çıkış noktası tabii ki FED para politikası.

0: Nasıl diyeyim, biraz da böyle tema, mevcut tema, birkaç yıl senedir endeksi sürükleyen temanın daha ne kadar devam edebileceğine ilişkin soru işaretlerinin yaratması, işte Çin'deki gelişmeler vesaire aynı sektördeki. Dolayısıyla yani haber akışları çok etkili olacak. Hem sektörel haber akışları hem şirket bilançoları bile bu dönemde aslında bakıyorsunuz mesela iyi bir bilanço geliyor ama işte yatırım harcamaları artık beğenilmez oldu. İşte geçen senenin en popüler konusuydu. En çok hisse fiyatını olumlu yönde etkileyen gelişmeydi. Bu sene piyasa bunu beğenmiyor. Dolayısıyla ben söylediğiniz başlıkların hepsinin hala düzenli olarak yakın takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki şimdi diğer tarafta bugün işte net bir sinyal vermemesi, özellikle küresel finansal koşulların sıkılaşacağının sinyalini veren gösterge olan tahvil faizlerinin karşısında gelişmekte olan ülke varlıkları nasıl şekillenecek? Özellikle şu alana çekmek istiyorum hemen konuyu. Carry trade çözülme riski görüyor musun sen?
0: Yani şu an bunu söylemek için erken. Açıkçası ben konunun çok uzmanı değil, takdir edersin ki. Ama bunu daha önce yaşamıştık. 2 sene önce Temmuz ayında hatırlayacak olursam. Yanlış hatırlamıyorsam Temmuz dönemiydi. Japonya'nın sürpriz faiz kararı sonrasında ciddi bir sert bir pazartesi sabahına uyanmıştık. Benzer bir ortam oluşur mu? Şu an için oluşacağını düşünmüyorum. Hani biraz Japonya Merkez Bankası'nın da ne yapacağıyla alakalı. İçerideki kere bozulur mu diye soruyor sana yerde. Yani hiç zannetmiyorum. Sene başına itibaren yanlış hatırlamıyorsam en yüksek getirisi olan para birimi. İkinci sırada yanlış hatırlamıyorsam kere de. Dolayısıyla hani içeride böyle bir çok büyük bir risk yok. Risksiz bir getiri var çünkü. Ama globalde hisse senedi piyasalarını destekleyen işte Japonya tarafında da bir sürpriz bir gelişme olursa tabii biraz daha piyasalar için çok olumlu olacak bir ortam değildir. Ama 2024'teki kadar da piyasayı çok sarsacak bir ortam bu sebepten dolayı olur mu? Şu anki ortamda çok öngörmüyorum. Olması halinde piyasaların tabii ki gerçekleşmesi halinde, yani o dönemki kadar bir satış dalgası olması halinde zaten eli tetikte bekleyen birçok şey var, bir yatırımcı kitlesi var. Bir pahalılık söylemi 2 seneye göre önce, 2 sene öncesine göre bugün çok daha fazla dillendiriliyor. İşte bugün çarpanlar geçmişe göre kıyaslandığında çok daha yüksek seviyelerde. Dolayısıyla bu şekilde bekleyen bir yatırımcı kitlesi de var ve işte bireysellerin toplam sermaye yatırım şeylerinde, birikimlerindeki hisse senedi oranın tarihi zirvelerinde yer alıyorken bu tarz bir çöküğün çıkış, yani carry çözülmesi diyelim globalde, özellikle Amerikan endekslerinden ciddi bir satış dalgası bütün dünyaya getirir diyeyim. Ama içeride bekliyor musun dersen, içeride zaten belli bir miktar para var. Yanlış hatırlamıyorsam 50-60 milyar dolar civarında olduğu söyleniyor kere de. O da zaten gayet stabil bir kur performansı olduğu sürece o yüksek faizi bırakmaya gerek yok diye düşünüyorum.
1: Peki yabancı yatırımcı iştahının Borsa İstanbul'a bu koşullarda nasıl şekilleneceğini düşünüyorsun?
0: Yani zor tabii ki. Yani burada şimdi yabancı Türkiye'de çok büyük fırsatlar var ve yabancı gelecektir demek çok zor şu anki ortamda. Hem küresel koşullardan dolayı hem de içerideki gelişmelerden dolayı. Maalesef iki başlıkta da çok ilerlemiyoruz ama yani bu yine dışsal sebepler. Yani savaş olmasaydı bugün çok daha olumlu bir ortamdaydık. Yani bunu biraz da hani Merkez Bankası enflasyonu düşüremiyor ve işte gerekeni yapamıyor gibi anlatılmasını da çok manasız buluyorum. Yani petrol fiyatlarını sene başına itibaren sabit kabul edip veya işte Mart başındaki, Şubat sonundaki 70 dolardan itibaren sabit kabul edip tekrar bir enflasyon hesaplansa bugün bence çok da şikayet etmeyeceğimiz noktalarda oluruz diye düşünüyorum. Dolayısıyla biraz dışsal sebeplerden dolayı içeride hem içeride hem küresel sebepler hem içerideki sebepler aslında biraz şu anki ortamda yatırımcının hem TL tahvillerden hem de Türk lirası hisse senedi tarafında ciddi bir giriş kısa orta vadede beklemiyorum. Yani bunun için küreseldeki risk ortamının da iyileşmesi gerekiyor. Onun için de savaşın bittiğinin kesinleşmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu yabancı ilgisi biraz daha işte reel faizin içeride reel faizin azalmaya başladığı beklentimiz o yönde 2027'de. Oraya yönelik pozisyonların sene sonunda gelmesiyle olabilir diye düşünüyorum.
1: Peki. Koleni Menkul Değerler Araştırma Analisti Sadullah Çalışır. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için, aktardıkların için. Güzel bir seans günü diliyoruz. Koleni Menkul Değerler ailesine bizlerle. Efendim şimdi

0: araştırma masasına geçiyoruz. Elif Canseven'den detayları alıyoruz.
1: Yatırımın yolu.
0: Ve araştırma masasıyla devam ediyoruz. Elif, günaydın, hoş geldin. Elif, ikilem var. Uzun vadeli tahviller FED sonrasında gerilerken Nasdaq vadeli tarafında pozitif bir görünüm var. Dolayısıyla bir ayrışma var. Piyasa ne taraftan bakıyor? Senden alalım ayrıntıları.
2: Küresel piyasaların bu sabah itibariyle artık net ayrıştırmasını ikili bacak üzerinden yaptığını söyleyebiliriz. İlk bacağı tabii ki de makro göstergeler. Dün akşam gerçekleşen FED toplantısı. Diğer bacağından da birazcık daha yapay zeka teması üzerinden gelen bilançoların fiyatlamalarını gördüğümüzü söyleyebiliriz pelin fiyatlamalarda. İlk makro göstergelerle, yani FED'in toplantısıyla başlamak istiyorum. Sabahtan beri değerlendirmelerini de yapıyoruz ama baktığımızda detaylarına aslında önemli olan faizi sabit bırakacağı zaten piyasanın genel konsensüsüydü. Fakat detaylara baktığımızda asıl önemli olan 3 üyenin faiz artırımı konusunda oy kullanması. Bu da aslında bize FED içinde de hala enflasyonla mücadelenin ana konu olduğunu ve aslında bundan sonraki süreç içinde tedirginliklerin bir miktar daha devam ettiğini gösteriyor. Keza jeopolitik riskler devam ederken petrol fiyatları da bu sabah itibariyle artık 92-70 seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. Hemen hatırlatalım, ateşkes söylemleriyle beraber 70 dolarlar seviyesinde bir Brent petrol takip ediyorduk. Buradan geçmek istiyorum. Alt detaylara var. Warsham konuşmasını takip ettik. FED toplantısını, FED'in kararı açıklamasının hemen arkasından dün akşam dolar endeksinde bir aşağı yönlü hareket ve 4100'ün üzerine çıkan dolar altın ons fiyatı takip ettik. Keza gümüşte de %3'lere varan primlenmeler gördük. Fakat arkasından Warsh'un konuşmasıyla beraber piyasalar bir miktar daha söylemlerle tahvil faizlerindeki yükselişte satıcılı seyri gördük. Keza burada da 30 yıllıklarda 2007'den beri en yüksek fiyatlamaları gördük. 5.23 seviyesine çıktılar. Bu sabah da 5.23'te işlem görmeye devam ediyorlar şu dakikalarda. Burada aslında Warsh'un söylemlerinde ekonomi verilerinin piyasayı tek başına fiyatlamasını istediğini söylemesi de önemli olandı. Bir diğeri ise FED'in faiz artırmadığını ama politika koşullarının, finansal koşulların yine de sıkıştığı yönündeki söylemleriydi. Bunlar piyasanın bir miktar daha negatif algıladığı tarafta oldular Pelin. Keza Nasdaq tarafında da, Wall Street tarafında da konuşmalar esnasında FED'in sabit bıraktığını açıklamasının arkasından bir miktar yükselişler görmüştük ama konuşmaların hemen arkasından negatif kapanışları takip ettiğimiz bir Wall Street gördük. Bunun arkasından hemen seans kapanışının ardından Meta ve Microsoft bilançolarını karşıladık. Meta tarafına baktığımızda ise beklentilerin altında bir bilanço açıkladığını söyleyebiliriz. Keza hisse başı karı ve gelir tahminleri beklentinin altında kaldı. Burada birazcık tazminat ödemeleri de önemli etkili oldu. Ki bunu da sabah seansında ilk sözde ekip arkadaşım Mehmet Özdemir bu Microsoft ve Meta bilançolarında detaylı şekilde açıkladı. Microsoft tarafına baktığımızda ise beklentilerin üzerinde bilanço açıklamasına beraber aslında piyasaları bir miktar daha destekledi. Seans sonrası gelmesiyle biz bunların fiyatlamalarını bir miktar daha şu an vadeli tarafta görüyoruz. Keza vadelileri tarafına baktığımızda da pozitif bir seyrin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa vadelilerinde şu an bir miktar daha bugün İngiltere Merkez Bankası'nın gerçekleşeceği toplantıların etkilerini görüyoruz. Asya tarafına baktığımızda ise aslında bugün özellikle Japonya Merkez Bankası'nın kararını alacağız ama orada da önemli bir bilanço karşıladık ve sabah saatlerinde Samsung bilançosunu aldık. Samsung aslında bizim özellikle KOSPI endeksinin altında işlem görmesi ve eski Hynix'le beraber değerlendiriyor olmamız oldukça önemli. Samsung tarafına baktığımızda ise 250 katlık bir kar artışı gördük ve çip karını rekor seviyelere taşıdı. Bunun alt kırılımlarına baktığımızda ise yarı iletken biriminin faaliyet karının 89.2 trilyon won'a kadar çıktığını söyleyebiliriz. 2026 itibariyle de bellek çipi faaliyet karı dikey yükselişe geçti ve tüketici elektroniği tarafı da büyümeye katkı sağlayan unsurlardan oldu. Burada yapay zeka altyapısının besleyen bellek çiplerinden direkt bu geliri elde ediyor olması, gelirin büyük kısmını elde ediyor olması önemli başlıklardan bir tanesi oldu. Bilançodaki en önemli mesajlardan biri de Pelin aslında ileriye dönük beklentiler oldu. Çünkü şirket bellek çipi tarafında aslında 2027 yılında ciddi bir sıkılaştırma bekliyor. Çip, yapay zeka bellek çiplerinde. Bir diğer önemli ayrıntı ise bilançodaki çok yıllı tedarik anlaşmaları imzalaması oldu. Burada Samsung'un yukarı yönlü hareketini takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Özellikle KOSPI endeksinde gün içi yükselişler gördük %5'e varan. Fakat şu an seans kapanışının yine negatif tarafta gerçekleştireceğini söyleyebiliriz. Birkaç dakika içinde zaten seansın kapanışına da şahitlik ediyor olacağız. Bugün söylediğim gibi aslında İngiltere Merkez Bankası'nın kararını karşılayacağız. Japonya Merkez Bankası'nın kararını karşılayacağız. Ve aslında Wall Street kapanışından sonra Apple gibi teknoloji şirketlerinden de bilançoları almaya devam edeceğiz. Onların değerlendirmelerini ve piyasaya etkilerini inceliyor olacağız.
0: Peki, bugün İngiltere Merkez Bankası, yarın ise Japonya Merkez Bankası'nın kararları etkili olacak. Bakalım piyasalarda bizler de takip edeceğiz. Araştırma masasını noktalıyorum.

0: Ve hemen borsa açılış beklentisini karşılayalım. Gidelim Info Yatırım'a İsmail Güner bizlerle birlikte. İsmail hoş geldin. Evet, an itibariyle piyasalarda bugün baktığımız zaman küresel tahviller bambaşka bir şeyi. Piyasalarda ise daha çok teknoloji tarafını fiyatlamaya işaret ediyor borsa. Biz nasıl, ne taraftan bakacağız, ne dersin?
1: Evet, aslında biz bu hafta biraz da yurt dışı piyasaları, borsaların seyrini yakından takip ediyor diyebiliriz. Özellikle de içeride birçok gündem konusunun geride kalmış olması daha çok yurt dışında yaşanan gelişmeler ve jeopolitik riskleri yansımalarını biz piyasalarda fiyatlara yansıtmaya devam ediyoruz bu hafta itibariyle. Gündem özellikle de veri tarafında oldukça yoğun. İşsizlik verisi gelecek bugün için. Diğer taraftan PPK'nın toplantı özeti var. İçeride yurt dışı tarafına baktığımızda İngiltere Merkez Bankası toplantısı, Amerika ve Euro bölgesinde büyüme verileri ve haftanın en önemli verilerinden bir tanesi olan PCE verisi Amerika tarafında öğleden sonra yakından takip edilecek. Ama küresel taraftaki risk iştahı her geçen gün biraz daha bozuluyor. Özellikle de burada enerji fiyatlarındaki artışlar ve şirketlerin bilançolarının geliyor olması son günlerde özellikle de Amerika'da hem çip tarafında çip üreten ve yapay zeka şirketlerindeki yoğun satışlar piyasaları biraz daha bozuyor. Özellikle de Nasdaq ve S&P tarafında son günlerdeki en kötü performansları takip ediyoruz. Bu da piyasalardaki risk iştahını bozuyor. Dün aynı şekilde Fed toplantısı vardı. Orada da Kevin Warsh'un oldukça şahin bir konuşmasına şahit olduk. Ve burada en dikkat çekici noktalardan bir tanesi 3 tane Fed üyesinin faiz artışı yönünde oy kullanması. Şimdi böyle bir durumda enflasyonun seyri oldukça önemli oluyor. Ve burada Kevin Warsh enflasyonun yakından takip edileceğinin mesajını verdi. Diğer taraftan şu an için faizlerde bir değişiklik olmadı ama piyasanın kendi içinde faiz artırımını yaptığını da söyledi. 10 yıllık tahvil faizleri ay başından beri 21-22 bas puanlık bir yükseliş gerçekleştirerek 4.70'lere kadar yükseldi. Brent petrol bu sabah tekrar 89 dolar sınırında. Ons altına baktığımızda ise orası da 4000 dolar desteğine çok yakın, kritik destek seviyelerine yakın olması yine tedirginliği arttırıyor. Yurt içi tarafa baktığımızda burada daha çok Borsa İstanbul tarafında her ne kadar içeride gündem konusu zayıflasa da takip ettiğimiz konular dışarıdaki gelişmelerden ciddi anlamda olumsuz etkileniyoruz ve Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 5 gündür kesintisiz düşüyor ve kritik destek seviyelerine gelmiş durumda. Bilançolar gelmeye devam ediyor. Bu sabah da bir aylık bilanço var. Arçelik bilançosu ve Garanti Bankası bilançosu beklentilerin biraz daha üzerinde kar açıkladı diyebiliriz. Tofaş Fabrika ve TSKB bilançoları ise piyasa beklentilerine paralel bir şekilde kar açıkladı. Endekse teknik olarak baktığımızda da 60 günlük ortalamanın geçtiği 14.000 seviyesinden bir hayli uzaklaşmış durumdayız 13.500'lere doğru. Burada 13.400 seviyesinin kritik bir destek seviyesi olduğunu görüyoruz. Özellikle de orada ciddi anlamda bir yoğunlaşmanın maliyetlerinin olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden 13.400'ün üstünde kalıp kalmayacağımız bu hafta oldukça önemli. Yukarı yönlü yükselişler şimdilik tepki olarak değerlendiriyoruz. Özellikle de 14.000'in üzerine çıkılmadığı sürece şu an için halen piyasalarda aşağı yönlü baskının, riskin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Orta Doğu'da sular durulmadığı sürece özellikle de enerji, petrol fiyatları geri gelmediği sürece Açıkçası piyasalardaki bu tedirgin bekleyiş hep devam edecek. Ama bizim rahat bir nefes alabilmemiz için en azından 14 binlerin üzerine tekrar çıkmamız gerekiyor. Buranın üzerine çıkmadığımız sürece şu an için yukarıda 13.650 seviyesi direnç olarak takip edilecek. Aşağıda da 14 bin seviyesini destek olarak takip ediyoruz Pelin.
0: Peki. Teşekkür ediyoruz İsmail aktardıkların için, detaylar için diyoruz. Info Yatırım ailesine ve sana da güzel bir seans günü diliyoruz. Efendim evet, 13.502 puanla kapanış performansı vardı Borsa İstanbul'un. %1,36'lık bir geri çekilme işaret ediyordu. An itibariyle vadeliler tarafında da yine kaybın devamına işaret ediyor ki 0,69'luk bir geri çekilme var Viyop tarafında. 15.626 puandan ise işlem geçiyor. Küresel piyasalarda aslında Fed belirsizliği devam ederken diğer tarafta teknoloji teması da devam ediyor. Hal böyle olunca piyasa bir nebze olsun biraz pesimist taraftan bakmayı tercih etmiş gibi duruyor içeride. Hemen şöyle haberle birlikte devam edelim. Fed'in gösterge faiz aralığını %3,75 aralığında sabit bıraktığı toplantı sonrasında kameralar karşısına geçen Başkan Kevin Warsh hem tam istihdamı hem de fiyat istikrarını sağlayacağını söyledi.
2: Yükümlülüğümüz geriye ya bir tanesi ya bir tanesi olmaz. Yani bakın, fiyat istikrarı ve tam istihdam, maksimum istihdam arasında bir seçim yapmayacağız. Tabii son birkaç nesildir durum farklı seyretmiş olabilir ama benim görüşüm şöyle. Bizler görevimiz olan hedefi yerine getirdiğimizde hem tam istihdam, maksimum istihdam hem de fiyat istikrarı gerçekleştireceğiz, bunu sağlayacağız. Tabii hatta iş gücü piyasasına baktığımızda enflasyon yüksek bile olsa durum şu an iyi ve hatta bu kadar belirsizlikte işletmeler de, iş dünyası da ne olacağını tam olarak bilemiyor. İki toplantı arasında piyasaların aslında verilere odaklandığını ve reel ekonomik gelişmelere odaklandığını gördük. Fiyatlar gelen bilgilere göre reaktif bir şekilde değişiklik yaşadı ve ileriye dönük sözde yönlendirmemizin ortadan kalkması da bazı şeyleri etkiledi. Ama elbette hakemler olarak takibi devam edeceğiz ve fiyatların bizim hedefimize de paralel ilerlediğinden emin olmaya çalışacağız. Bazı finansal koşullar da bu esnada, bu ara dönemde sıkılaştı ve bu da bize bir aslında rahatlık alanı verdi. Çünkü böylelikle gereğini yerine getirebilme imkanı da bulduk. Piyasa fiyatları bizi kısıtlamaz, bizi sınırlamaz. Piyasaların yaptığı da bizi herhangi bir şekilde kısıtlamaz ama anlıyorum, piyasalar gerçekten bir beklenti göstergesi olabilir. Yani mükemmel bir kaynak olmayabilir ama uçağı iyi bir şekilde piste indirecekseniz, yani hedefe, enflasyon hedefine %2'ye iyi bir şekilde yaklaşacaksak ama önümüzde, yolumuzda çok sisliyse, o zaman tabii bazı öngörülere belki de dayanacak yapacağımız şeyler. Ama tabii şartlar ne olursa olsun güvenli bir şekilde uçağı indirmeye çalışacağız. Yani o %2 hedefine ulaşacağız ve bunu çok net bir şekilde yapmak istiyoruz.
0: Ve efendim az önce son dakikaları da geçtik. Çin Politbüro'dan yapılan açıklamalar var. Orta derecede gevşek para politikası uygulanmalı diyor. Bunu ise rekabete yönelik aslında açıklamalarda bulunarak söylüyor. Rekabet baskısı

nasıl sürdürülmeli uluslararası ortamda diyor. Çin ve ABD arasında özellikle yapay zekadaki yapılan yatırımların ve burada rekabeti arttıracağına yönelik endişeler bir

0: yapılan açıklamalar vardı. Evet, Fed sonrasında bugünün özelinde dedi ki İngiltere Merkez Bankası'nın para politikası kuru kararı bunun yanı sıra Japonya'da yarın takip edilecek. Ve Borsa İstanbul'a dönüyoruz efendim. Borsa İstanbul'da bugün gong Masdan Enerji için çalıyor. 2014 yılında yenilenebilir enerji sektörünün geleceğine duyulan inançta Masdan Enerji'ye dönüyoruz.
1: Hep beraber. On, dokuz, sekiz, yedi, altı, iki, bir ve gong.

0: Evet. Türkiye'mize, ekonomimize, sermaye piyasalarına, borsasamıza ve Mazfen Enerji'ye hayır olsun. Tebrik ediyoruz.
1: Ve efendim evet, Borsa İstanbul'da bugün gong Mazfen Enerji için çaldı. 22, 23 ve 24 Temmuz tarihlerinde talep toplamıştı. Programı şimdilik noktalıyorum. 10-15'te görüşeceğiz. Bir kez daha hoşçakalın.
2: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam.
7: Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 9.45'i gösteriyor. Piyasa Masası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Ve her sabah olduğu gibi bu programımızda bizlere araştırma analistimiz Mehmet Özdemir eşlik ediyor. Mehmet merhabalar, günaydın. Hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi Mehmet, bakıldığında aslında dünkü kapanışı biraz konuşmakta fayda var diyelim. Borsa İstanbul tarafında dün biz 186 puanlık bir geri çekilmeyle endeksi 13.501 puandan kapattık. Ve %1,5'a yakında bir geri çekilme olduğunu gördük. Bankacılık önderliğinde olan bir puan bazlı baskı vardı. Çünkü %3'e yakın bir kapanış bankacılık endeksinden geri çekilmeden kaynaklı gelmişti. Alt eserlere bakıldığında ise yüzdesel bazda düşüşlerde etkili olan hisseler Şekerbank, Aksen, Sarkunsay, Pasifik GYO ve Borusan oldu. Burada yüzdesel bazda yukarı yönlü endeksi çeken hisselere bakıldığında ise Pasifik Yüreğe Lojistik, Tofaş, Batı Çim, Çimento, Efor ve Gürsel Turizm vardı. Tabi aralarında Tofaş da vardı demişken buradan da aslında şunu da söylemekte fayda var izleyicilerimize. Çünkü bilanço dönemi devam ediyor. Akbank TAV Havalimanları gelmişti. Bu sabah saati de bakıldığında aslında Tofaş, Arçelik, Türkiye Sanayi ve Kalkınma Bankası ve Garanti BBVA geldi. Yani yoğun bir gündeme merhaba demiş bulunmaktayız ki bugün de yeni bir gongumuz var.

0: Masfen Enerji'nin gongu Borsa İstanbul'da çaldı. Yarın bir başka gongumuz daha olacak diyeyim ve bu toplu gündemde sözü sana bırakayım. Bugün nasıl bir açılış bekliyorsun piyasalardan bu gündem özelinde konuştuğumuzda?
1: Bu işlem gününe baktığımızda şöyle bir haftanın dördüncü işlem gününde şimdi piyasalar açık piyasalarda risk iştahının çok kötü değil ama çok da iyi olmadığı daha böyle his endeksel bazda ayrışmaları yakından takip ediyoruz. Ama dün alara Wall Street kapanışları çok sert oldu. Genele yayılan satışlar bugün en azından dün 20 seviyesinin üzerine çıkan VIX endişe endeksiyle birlikte bir miktar daha güne başladığımızı söyleyebilirim. Tahvillerde sert satışlar var o tarafta. Özellikle 30 yıllık tahvillerden sabahtan bu yana bahsediyoruz. Ama şöyle bir hissesel bazda bizim piyasamıza döndüğümüzde 5. gün. Yani negatif kapattığımız. Şimdi o tarafta da ben bir grafik hazırladım ekrana getirebilirsek eğer. Özellikle şimdi 13.500 bandında kapanış yapan endekste bu seviyelerin bir miktar daha kritik olduğunu özellikle işte birkaç gündür telaffuz etmeye çalışıyoruz. Ama şimdi o tarafta satışlara baktığımız zaman da yani işte 5 işlem günü olarak baz aldığımızda çok ciddi anlamda tepki veremeyen önce işte sanayi endeksinde bir miktar daha satışların sertleştiği ardından bunun dün Fitch'in raporuyla birlikte bir miktar da momentum kaybına zaten hali hazırda bağladığımız bankacılık endeksi tarafındaki sert geri çekilmeyi bir miktar daha içerisine koyabiliriz. Ama şunu söyleyelim ki bugünkü açılış rakamıyla birlikte şimdi Viyop tarafında işte en son 1006'lar civarında bir geri çekilme vardı o tarafta. Hissesel bazda da ayrışmalar var ama 13.500'ün neresinde kalacağız? Burası da bir miktar daha önemli olacak bugün. Artık işte 13.500'lerinde eğer altına sarkılması durumunda hali hazırda yılbaşından bu yana dolar bazlı getirimizin tek haneye düştüğü ortamda da bu 13.000 seviyesinin bir miktar daha altı işte Mayıs'ın sonunda 20-21'ler civarında gördüğümüz 13.000 seviyelerin altına doğru bir miktar daha sarkma en azından grafikler tarafında da gözüküyor diyelim ama yukarı yönlü momentum için artık alara şu 14.200 bandının işte ilk etapta 14.000 ardından 14.200 bandının bir miktar daha yukarı aşılması lazım. Bu yukarı doğru momentum ne tarafa doğru evrilir? Yani daha doğrusu evrilebilir mi? Şimdi bilançoları da o tarafta yakından takip etmeye devam ediyoruz. Şunu kabul edelim ki işte bilanço dönemi de bir miktar daha hızlandı. Dün 3 tane aldık. Önemli işte birazdan bahsetmeye çalışacağımız Tofaş var, Arçelik var. Önemli sanayi şirketleri, evet. Bankacılık tarafından sabah garanti geldi. Dolayısıyla hissesel bazı da hareketleri görebileceğimiz de bir gün. Ama şunu söyleyelim ki zaten hali hazırda küresel piyasalarla çok ciddi korelasyonumuzun olmadığını kabul etmekle birlikte şu anda küresel piyasalar çerçevesinden de bize bir destek gelir mi diye baktığımız zaman bugün yine %3'e yaklaşan primleriyle 93 dolara dayanmış bir Brent petrol saldırılarını ABD çerçevesinde tekrar başlatmış bir Trump yönetimi var İran konusunda. Dolayısıyla tansiyon bir düşüyor bir yükseliyor derken yine 90 dolarların altını gördüğümüz bu hafta içerisinde yine oralara geldik. Geçtiğimiz hafta da hatırlayalım zaten 100 doların da üzerindeydik.
0: Birazdan da Borsa İstanbul tarafında haftanın 4. işlem günündeki açılış rakamlarını alacağız diyelim Mehmet. Tabii ki bugün Masfen Enerji tarafından Borsa İstanbul'da gong çalmıştı. Yarın bakıldığında ise Kardemir Çelik Sanayi tarafından haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul'da gongun çalacağını görüyoruz. Tabii bu süreçte ise aslında bu sabah saatiyle beraber 4 tane yeni bilançomuzda gelmişti derken detaylara bakmadan önce Borsa İstanbul'daki açılış rakamlarını hemen detaylandıralım. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.484 puanla açılışını sergiledi. 13.500 puanın da altına sarkan bir açılış bu sabah saati gördük. 17 puanlık bir geri çekilme oldu ve %0,13'e varan bir düşüş de görüyoruz. Alt detaylara bakıldığında ise mali ve sanayi tarafta yatay pozitif bir işlem hacmiyle açılış varken banka tarafında dün %3'e varan bir geri çekilmeye nazaran bugün yatay negatif bir geri çekilme olduğunu da gördük. Turizm Ulaştırma Hizmetler tarafında da göz gezdirelim. Bu tarafta bakıldığında aslında dün yatay pozitif bir işlem hacmi varken bu sabah saati ise daha dalgalı bir seyrinde olduğunu gördük. Turizm tarafında pozitif bir işlem hacmiyle ayrışma yaşanırken hizmetler ve ulaştırma tarafında yatay negatif bir açılışın olduğunu izliyoruz. Hemen alt detaylara bakmakta fayda var. Puan bazlı baskılara bakıldığında ise hemen bakalım. Tüpraş, Katılım Evi, Coca-Cola, Efor ve Turkcell tarafından açılışta puan bazlı katkı görürken, puan bazlı baskılarda ise Odin Elektrik, Türk Hava Yolları, Şekerbank, Tofaş ve Pasifik Eurasia Lojistiği'nin olduğunu gördük. 17 puanlık bir geri çekilme vardı ki burada Tofaş tarafından da biz bilançoyu aldığımızı söylemiştik diye. Mehmet, hemen açılıştan sonra sözü sana bırakayım. Çünkü bilançosunu aldığımız bir şirket de şu an puan bazlı baskılarda açılışta gözüktü. Detayları senden hem bilançolarda hem açılışta dinleyelim.
1: Şöyle bir hemen sıcak gelen bu sabah Garanti Yatırım'ın ilk rakamlarına bir göz gezdirmek gerekirse, o tarafta Alara şimdi ikinci çeyrekte 30,4 milyar TL civarında bir net kar açıklaması görüyoruz. Beklentilerinde bir miktar daha üzerinde, 28,2 milyar TL'ler civarındaydı. Şimdi Deniz Yatırım tarafından bir değerlendirme var ki Deniz Yatırım'ın da beklentileri yaklaşık 29,3. Dolayısıyla Deniz Yatırım'ın kendi beklentilerini de bir miktar daha açıyor. Net kar aşıyor. Net kar rakamına baktığımız zaman şimdi çeyreklik bazda orada %9'lu civarında bir daralma görüyoruz. Yıllık bazda baktığımızda ise bu çeyreklik rakama %7 civarında o tarafta bir artış var. Hemen öz sermaye karlılığına bakalım ki Garanti Yatırım'da uzun süre biz enflasyon üzerinde bir öz kaynak karlılığı gösteren nadir bankalardan biri olarak takip ediyorduk. O taraf bu sefer %28 civarlarına geri geliyor öz kaynak karlılığı tarafında. Şimdi özellikle bugün telekonferans görüşmesi gerçekleştirecek. Tabii bunun ardından tekrar biraz daha revize edilen hedef fiyatlara vesaire de bakacağız. Ama öz kaynak karlılığı dışında bir miktar daha çeyreklik bazda aşağı gelen bir rasyo daha var. O da net faiz marjı. Akbank tarafında zaten 30 bas puanlık bir çeyreksel bazda bir erime görmüştük. Bu tarafta da bir önceki çeyrekte 6,2 çerçevesinde şekillenen net faiz marjı bu dönemde 86 bas puan civarında bir daralma var. Orada 5,4 seviyesine gerilediğini söyler Deniz Yatırım analistleri tarafından. Net faiz gelirlerine baktığımız zaman ise çeyreklik bazda orada %6'lık bir azalış var. TÜFE endeksli tahvillerin de geliri bu çeyrekte 8 milyar TL olarak gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Şimdi o tarafta tavsiyelere baktığımız zaman ise 205 TL 73 kuruş olan hedef fiyatlık bir gerçekleşme var. Ama bunun revize edebileceğini söylüyorlar. Dediğim gibi bugünkü telekonferans görüşmesinin ardından bir miktarda özellikle hedef fiyatlar tarafında da revize rakamları göreceğiz. Diğer taraftan hemen Deniz Yatırım'ın Arçelik değerlendirmesine geçeyim ben. Dün Arçelik rakamını da piyasa kapanışı itibariyle takip ettik. Evet. Şimdi hasılat tarafına baktığımızda Arçelik tarafında ki bugün özellikle sattığı malın hemen hemen 10 malın 7'sini ihraç eden Arçelik tarafında biraz da ihracatın özellikle önemli göstergelerinden biri olduğunu söyleyelim. Şimdi oradaki zorlanmanın da bir miktar daha özellikle devam ettiğini de söyleyebiliriz ama olumlu taraflar da var bilanço tarafında. Şimdi 141,3 milyar TL'lik bir hasılat gerçekleşmesi görüyoruz. Beklentilere çok paralel hem Deniz Yatırım hem de genel piyasa konsensusunun 5,9 milyar TL civarında bir FAVÖK konsensus gibine beklentilerine yakın ama çok hafif altında olduğunu söyleyelim ve net kâra baktığımızda ise burada 3,4 milyar TL ile özellikle 2,5 milyar TL'lik ve Deniz Yatırım'ın beklediği 2,1 milyar TL'lik beklentileri aşan bir net kâr performansı var. Net kar tarafı dolayısıyla sürprizleriyle bir miktar daha şaşırttı. Enflasyon muhasebesi nedeniyle parasal kazanç kayıp kalemi altında da 4,6 milyar TL'lik bir olumlu etki oluştuğunu bu çeyrek itibariyle söyleyebiliriz. Şimdi bilançoda olumlu okudukları detaylara baktığımız zaman jeopolitik gerilime rağmen başarılı ham madde maliyeti yönetimi ve destekleyici parite etkisiyle birlikte burası biraz daha kritik olabilir. İkinci çeyrek 2024'ten sonra yani yaklaşık 7 çeyreğin ardından ilk kez net kar açıklaması gerçekleşti. Çeyreksel bazda net işletme sermayesi ihtiyacında azalış ve pozitif serbest nakit akışı da daha düşük yatırım harcamaları ile birlikte olumlu okudukları taraf içerisinde. Olumsuz detaylara baktığımızda ise zayıf talep ve satış gelirlerinde reel bazda daralma, karlılıkta çeyreksel ve yıllık bazda gerileme ve net borç pozisyonunda artış derler. Ben bir es vereyim.
0: Evet, istersen. Hemen burada ben de araya gireyim. Çünkü saatler onu gösterdi. Sen de fark ettin. Evet. Ve bugün de yoğun bir veri ajandamız vardı değerli izleyenler. Bakıldığında işsizlik, hizmet, TÜFE ve ekonomik güven endeksini alacaktık. Teker teker TÜİK tarafından rakamlarımız geldi. İşsizlik tarafına bakıldığında ise işsizlik Haziran'da %7,6 oldu. Hemen detaylarda alt kalemlere bakalım. Şimdi mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranında %7,6'lık bir rakam geldi. Önceki %8,2 idi. Yani Haziran'da Mayıs'a kıyasla bir düşüş olduğunu işsizlik rakamlarında görüyoruz. İstihdam oranı %48,9 oldu. Burada %0,3 puanlık bir artış yaşandığını izliyoruz rakamlarda. Diğer taraftan detaylara bakıldığında erkek işsizlik oranı 66,1, kadın tarafında ise 32 seviyesinde olduğunu gördük. İstihdam oranlarının detaylarına bakıldığında iş gücüne katılma %52,9 olarak açıklandı. İşsizlik oranı genç nüfusta %12,8 oldu. Genç nüfusta işsizlikte de %1,8'e varan bir düşüş olduğunu izliyoruz diyelim ve rakamları konuşmak üzere aklımızda çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya oldu. Ata Hocam merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi günler diliyorum, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler hocam. Şimdi burada bugün işsizlik rakamlarını aldık. Haziran verisi geldi. %8,2'den 7,6'ya doğru bir geri düşüş olduğunu işsizlik rakamlarında gördük. Genç işsizlikte ise yine %1,8'e varan bir geri çekilme vardı. İş gücüne katılım tarafında %52,9'luk bir oranla sabit kaldığını gördük. Ve diğer taraftansa fiili çalışma süresinin 42,5 saat olduğunu da, hafif bir yükselişin olduğunu da izliyoruz. Atıl iş gücü tarafı burada önemli olan rakamlardan bir tanesiydi. Peki bu rakamları nasıl değerlendirmek lazım? Bir geri çekilme vardı. Devamını bekliyor muyuz? Nasıl okuyorsunuz bu rakamları?
2: Evet, tabii öncelikle temel değerlerden başlayabiliriz. Burada iş gücünde 35.420 seviyesine ulaşılmış gözüküyor. Artış var 58 bin kadar. İstihdamda 227 bin kişi artmış gözüküyor. Ve işsiz sayısı da 168 bin bir azalma var. Dolayısıyla buradaki azalma işsizlik oranında hem iş gücündeki artış hem işsiz sayısındaki azalma bizi geçen aydaki %8,2'den bu ay %7,6'ya getirmiş durumda manşeti gözlediğimizde. Tabii bu aynı zamanda atıl iş gücüne bakmamız da gerektiği için atıl iş gücünde de bir miktar aşağı doğru eğilim başlamış gözüküyor ama devam edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Çünkü %31'ler seviyesinde gelen yaklaşık bir yıllık bir veri var elimizde. Geçtiğimiz Temmuz'da %32, bu Mayıs ayı da %31'di bildiğiniz gibi. Şimdi %28,8'e inmiş gözüküyor. Burada özellikle yaz aylarının etkisi gözlenmiş olabilir. Birincisi tabii mevsim etkisinden ayrılmış verinin harici olarak gençlerde özellikle iş arama eğiliminin bir süre ara verildiğini bize gösteriyor olabilir. Dolayısıyla akıl iş gücündeki düşüşün devam edip etmeyeceği burada ekonomi açısından önemli. Ama burada manşet değerinde %7,6'da kalıcı olup olmayacağını gözlemek gerekiyor. Ben kalıcı olacağını değerlendirmiyorum. Çünkü ekonomideki ana eğilim sanayiden hizmetler sektörüne doğru yoğun bir iş gücü kayışının olduğunu bize gösteriyordu uzun süredir. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz şartlar ve yaz aylarının etkisiyle bu biraz daha yoğunlaşmış olabilir. Ama bunun önümüzdeki aylarda devam edip etmeyeceği kesin değil. Tekrar yükselişe geçebileceğini de bekleyebiliriz.
0: Hocam çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Değerli izleyenler, buradan bilançoları konuşmaya devam edelim. Kısa bir süremiz kaldı. Çok da yoğun bir veri akışı var Mehmet aslında bakıldığında. Fakat Arçelik tarafında seni bölmüşüm. Hemen sözü sana bırakayım.
1: Hemen şöyle toparlamam gerekirse zaten net karın beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini söylemiştim Ali Ağar. Ama burada Whirlpool işlemleri kaynaklı tek seferli gelirlerinde ciddi anlamda net karda bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi o tarafta değerlendirmelere baktığımızda Deniz Yatırım tarafı 152 liralık bir hedef fiyat belirliyor. Al tavsiyelerini o tarafta koruyorlar. Bu da yaklaşık %54'ler, %55'ler civarında bir getiri potansiyelini işaret ediyor diyelim. Artık gün içerisinde diğer bilançoları da aktarmaya çalışacağız.
0: Evet, çok teşekkürler
1: teşekkür
0: Mehmet.
1: Ederim.
0: Değerli aktarımların için diyelim. Piyasa masasını noktalıyoruz değerli izleyenler. Saatler 11.15'i gösterince Fokus'ta tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.
3: QNB Invest piyasa masasını sundu. Bloomberg GT Radyo.

0: Reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo.

Yatırım kulübüne hoş geldiniz efendim. Evet, içeride önemli verileri karşıladık. İş gücü istatistiklerinde işsizlik rakamında 0.5 puanlık bir azalışla birlikte 7.6 seviyesinde gerçekleşti. Geriden gelen bir veri Haziran ayına ilişkin. Burada mevsimsel etkiyi takip ediyoruz. Bunun yanı sıra ekonomik güven endeksinde de 0.9 puanlık bir artışa işaret etti. Orada da Haziran ayında 98.9 iken Temmuz ayında 0.9'luk artışla birlikte 99.8 değerini aldı. 100 seviyesi eşik seviyeyi aslında anımsatıyor bize. Eşik seviyenin hemen sınırında, iyimserlik sınırının hemen akabinde gerçekleştiğini gösteriyor veri bize. Bunun yanı sıra FED dedik. FED kararının etkilerini ve yükselen tahvil faizleri, uzun vadeli tahvillerdeki hareketlilik, tüm bu detayları konuşacağız program içerisinde. Peki içeride haftanın 4. işlem gününde bu veriler eşliğinde ve gelişmeler ışığında nasıl bir fiyatlama var? Hemen Borsa İstanbul'daki rakamlara bakalım. An itibariyle 0.43'lük bir geri çekilme, 13.445 puana kadar geri çekilen BIST 100 endeksini takip ediyoruz. Endeksler bağlamında ise alt endekslere bakalım. Bankacılık endeksi yatay pozitif bir fiyatlama, sanayi endeksinde yatay bir görünüm ve mali endeks tarafında ise negatif bir fiyatlamanın öne çıktığını takip ederken ulaştırma tarafında yatay negatif bir fiyatlamayı takip ediyoruz. Turizm endeksi tarafında 0.10'luk bir alım ve hizmetler endeksinde ise yatay görünüm söz konusu hizmetler tarafında.

0: Dünya'dan paritelere bakalım bir de. Dolar endeksi tarafında 100,96 seviyesini yakından takip ediyoruz. Euro dolar çaprazı ise 1,1444 ve sterlin dolar tarafında 1,3344 seviyelerini yakından takip ederken dolar TL tarafında 47,4155 ve güne yatay bir başlangıç yapmıştı. Yatay seviye korumaya devam ediyor. Euro TL tarafında ise 54,3255 seviyesini yakından takip ediyoruz. Efendim evet, piyasaların ana odağında yapay zeka yatırımlarının geri dönüşümüne yönelik endişeler yer alıyor demiştik. Bir diğer tarafta Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar ve yenilenen tırmanan çatışmalar. Bununla birlikte Fed'in enflasyonla mücadelede nasıl ilerleyeceğine ilişkin belirsizlik bugün yine piyasalar tarafında negatif okunuyor. İngiltere Merkez Bankası odak noktası olacak ve hemen gidelim şöyle bir Nurol Portföy'e, Sinan Paksoy'dan detayları alalım. Sinan Bey hoş geldiniz. Evet,
1: hoş bulduk.
0: Neler bekleriz bugüne dair?
1: Günaydın. Evet, güne esasında FED kararlarını yorumlayarak başladık. FED'in önemli toplantısında enflasyon konusunda ikna olana kadar ben sıkı duruşumu devam ettireceğim mesajı çıktı bize göre. Beklendiği gibi faizler esasında sabit bıraktı 3.50-3.75 aralığında ama burada bir işte üyeler arasında anlaşmazlık var. 3 üye esasında faiz arttırımı istedi ve 9 tanesi sabit bırakalım dedi gibi. Bu yüzden hafif böyle ya FED ne zaman faiz indirecek söyleminden biz ne zaman faiz arttıracak, ne kadar arttıracağı doğru hafif de böyle bir değişim oldu. Bu en çok tahvil faizlerine yansıdı. Buradaki söylem işte Amerika'da işler iyi, iş gücüne katılım, yani işsizlik rakamlarımız iyi, ülke iyi ama enflasyon hedefimiz %2. Biz bunun üstündeyiz. Bu yüzden sıkı duruşumuzu devam ettireceğiz diyor. Esasında Türkiye'ye çok benzer bir senaryo. Bizde de sizin bahsettiğiniz gibi işsizlik rakamlarımız iyi geliyor. Tüketici güven endeksimiz 99,8 yüz değerine gelmek üzere diyelim. Orada da moraller iyi, bütçe rakamları da iyi ülkemizde ama başımız enflasyondan belada. O yüzden Türkiye'de nasıl faizler yüksekse, geçen hafta Merkez Bankası sabit bıraktıysa aynısı Amerika'da oldu. Amerika'daki sonuçlarında en çok uzun vadeli tahvilleri etkiledi. Burada 30 yıllık tahvillerde %5.2 seviyesini görerek 2007 senesinden bu yana en yüksek seviyesine geldi. Kısa vadeli tahviller hafif yani çok etkilenmezken uzun vadelilerde ciddi bir artış oldu. Bu tabii bu kadar uzun faizler yüksekken riskli varlıklara, altın, gümüş gibi değerli metallerde yani iyi bir prim beklemek biraz zor. Bu dün zaten Amerikan borsalarını ciddi şekilde etkiledi. Türkiye'ye dönecek olursak dediğimiz gibi esasında bize de faizler sabit, yüksek. Ve esas daha çok Orta Doğu'daki bu bir türlü bitmeyen gerilim, savaş, bunun petrol fiyatlarına ve diğer emtialara yansıması var. Bu enflasyonu yüksek tutuyor. Biz de senelik işte Amerika'nın hedefi %2 iken bizim Temmuz enflasyon beklentimiz de anketlere göre %1,92 aralığında gelecek gibi. Her ne kadar Merkez Bankamız bu bir aylık geçici bir etki dese de Ağustos ayı çok kritik olacak. Ondan sonra Ağustos ayı rakamlarını bekleyeceğiz. Enflasyonumuz nereye gidiyor diye. Ağustos'ta bizde de FED'de de bir toplantı yok. Ondan sonra Eylül ayı toplantılarını bekleyeceğiz. Ama Türkiye için de bakacak olursak borsa tarafına faizlerin bu kadar yüksek olduğu ortamda birincisi yerliler, yatırımcılar TL faizde kalmayı tercih ediyor. Borsadaki şirketler yüksek faizlerden dolayı olumsuz etkileniyor. Hem talep anlamında hem de finansman giderleri anlamında. Ve yabancılar da Türkiye'ye de gelecek olsa carry trade için geliyorlar. Özel hisse senetleri tarafında esasında satıcılar. Dün mesela bankacılık endeksinde %3'ün üzerinde düşüşler gördük. Mevduat bankalarında %3-4 civarı düşüş vardı. Daha çok yabancı pozisyonları var ve burada devamlı satıştalar. Esasında bilançolar beklentiler dahilinde geliyor. Tam bilanço dönemindeyiz. Yani bankacılıkta beklenti ve hatta bir tık daha beklenti üstü gibi. Sanayide de beklentiler. Zaten çok yüksek bir beklenti yoktu. Bunlara paralel geliyor bilançolarımız ama bir talep yaratmıyor. Bizim borsamızdaki ana sıkıntı esasında olumlu bir beklenti, satın almak istediği bir beklentisi olması lazım. Ama onu bulamıyoruz. Ne jeopolitik olarak gerilim bitmiyor. Bilançolarda yani çok bize iyi gelebilecek bilanço çok sınırlı. Ve genel anlamda enflasyon ve faiz düşüşü de ötelendiği için borsamız böyle tepkisiz negatif bir şekilde 14.000 seviyesinin altında seanslar geçiriyor. Ve bilançoları izlemeye devam edeceğiz. Burada gelebilecek olan pozitif sürpriz yapabilecek sektör ya da hisseleri aslında gözlemeye çalışacağız. Teknik olarak esasında destek seviyelerine geldi. Özellikle dolarda 283 dolar seviyesi endeksimiz için

0: önemli bir destek. Bunun civarındayız şu anda. Ve ne yöne doğru devşirecek? Yarın çünkü bu Temmuz ayının da son günü. Onu izliyor olacağız. Herkese kazançlı güzel bir gün diliyorum.
1: Peki. Sinan Bey çok teşekkür ediyorum. Nurhan Poç ve ailesine ve sizlere de güzel bir seans günü diliyoruz. Efendim bugün Borsa İstanbul'da Gong Masfen Enerji için şu almıştı. Halka arzın detaylarını ise arkadaşımız Dilan Erdemir, Masfen Enerji kurucu ortağı Mehmet Songur ile konuşuyor. Söz sizde Dilan'cığım.
2: İyi yayınlar Pelin. Borsa İstanbul'dayız. Halka arzlar hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta 3. halka arzı takip ediyoruz aslında. Gong bugün de Masfen Enerji için çaldı. Yanımda Masfen Enerji kurucu ortağı Mehmet Songur var. Halka arzın detaylarını dinleyeceğiz. Mehmet Bey öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. 3.88 milyar TL büyüklüğünde bir halka arz gerçekleştirdiniz. Detayları dinleyerek başlayalım.
3: Tabii ki 3.88 milyarlık halka arz gerçekleştirdik. Bu halka arzımıza 1.1 milyona yakın ortağımız dahil oldu ve toplamda da 19.3 milyar liralık bir talep geldi. Yaklaşık olarak da 5 kata yakın bir talep.
2: Peki halka arzdan elde ettiğiniz gelirleri nasıl kullanacaksınız? Burada dağılım nasıl olacak?
3: Halka arzdan elde ettiğimiz gelirleri kendi güçlü nakit pozisyonumuzla birlikte öz kaynak olarak kullanarak kendi nakit pozisyonlarımızı halka arzdan elde ettiğimiz gelirlerle birlikte 300 megawatta yakın güneş, rüzgar ve depolama tesisi kurmayı düşünüyoruz. Bunları önümüzdeki 12 ay içerisinde de gerçekleştireceğimizi düşünüyorum.
2: Peki şirketinizin yeni yatırım planlarına biraz bakalım. Siz özellikle yurt dışında Yunanistan ve Romanya'ya yoğunlaşmış durumdasınız. Hem yeni yatırım planlarınızdan bahsedelim hem de yurt dışında yeni pazar hedefleriniz var mı?
3: Tabii ki. Şimdi bizim burada en önemli noktamız, vizyon hedefimiz Enerji Bakanlığımızın 2035 yılında açıkladığı 120 gigawattlık bir yenilenebilir enerji yatırımı. Bu vizyon hedefi doğrultusunda biz de yatırımlarımızı 2035'e kadar her yıl güneş, rüzgar ve depolama tesislerinde arttırmayı düşünüyoruz. Şu anda Türkiye'de rüzgar ve güneş yatırımlarına devam etmekle birlikte 2026'nın son çeyreği ve 2027'de de toplamda 1.68 megawattlık rüzgar projemiz, bir de 102 megawattlık güneş enerji santralimizi hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Ayrıca bizim Avrupa pazarında, Yunanistan'da ve Romanya'da çalışan santrallerimiz var. Şu anda 2026'nın son çeyreği ne kadar ilave olarak 117 megawatt çalışan santralimize ilave olarak 65 megawattlık Romanya'daki santralimizi devreye alacağız. Daha sonrasında da Türkiye'deki 12 yıllık tecrübemiz, bilgi birikimimizle birlikte Romanya, Yunanistan bu bölgelerde de depolama tesislerine odaklanarak teknik tecrübemizi ve mühendislik hesaplarımızla birlikte yapacağımız yatırımlarla Avrupa'daki yatırımlarımızı da arttırmayı düşünüyoruz.
2: Peki biraz sektörü konuşalım. Yenilenebilir enerji sektörü özellikle savaştan sonra burada bir ivmelenme gördük. Siz de bu sektörde faaliyet gösteriyorsunuz. Sektöre yönelik orta uzun vadede beklentileriniz, öngörüleriniz nasıl?
3: Şu anda Türkiye'nin yenilenebilir enerji noktasında 40 gigawattlık bir kapasitemiz var. Bunun 2035'e kadar 120 gigawatt olacağını düşünürsek, yani şu andaki kapasitemizin yaklaşık 3 katı kadar bir yatırım yapılacak. Bu yatırımlarla birlikte de enerji sektörü önümüzdeki 10 sene içinde, bu yıldan itibaren de ivmelenerek artacak. Ve bu enerji arz güvenliği açısından da devletimiz için de zaten olmazsa olmazlardan birisi. Birincisi cari açık tarafında, ikincisi de enerji arz güvenliği sebebiyle, bunu özellikle de İran Savaşı'yla, daha önce Rusya Savaşı'yla da görmüştük. Bizim Rusya Savaşı'ndan sonrasında Avrupa'ya adımlarımız oldu ve Romanya ve Yunanistan'da arttırma sebeplerimizden birisi savaştı. Şimdi bu yeni savaşla birlikte de Türkiye'de enerji politikalarında, devletin de öncülüğünde inanılmaz bir yatırım kapasiteleri açılıyor ve bizler de bu devletin önce olduğu işlerin arkasında yatırımcılar olarak artıyoruz. Enerji şirketlerinin her geçen gün isimlerini daha da duymaya başlayacaksınız. Hem biz bu yatırımları yapmaya başladıktan sonrasında Avrupa'da da bir yenilenme gerekiyor. Avrupa'da da o yüzden varız ve Avrupa'da özellikle Doğu Avrupa'dan başlayarak oradaki enerji yatırımlarımızı arttırarak orada yenileme işlerine başlıyoruz.
2: Peki ilk 6 aylık performansa baktığımızda Masfen Enerji için nasıl bir 6 aydı? Yılın kalanından ne bekliyorsunuz?
3: Bizim için özellikle son 3 yılda çok iyi geçti. 2026-2025'ten de daha iyi geçiyor. Halka arz raporumuzda da gördüğünüz gibi 837 megawattlık sipariş bakiyemiz var. Yani önümüzde zaten 2027'nin sonuna kadar hazır işlerimiz var. Bu bizim için çok sevindirici ve yatırımlarımızı bu halka arzdan gelen gelirimizle birlikte de kendimize ait yatırımlar yapacağız. Ve burada yatırımlarımızı yaparken kasamızdaki güçlü nakit pozisyonumuzla birlikte de herhangi bir finansman kaynağına ihtiyacımız olmadan çok rahatça yapabilecek bir seviyedeyiz.
2: Mehmet Bey teşekkürler, sağ olun.
3: Çok teşekkür.
2: Masfen Enerji kurucu ortağı Mehmet Songur'dan halka arzının detaylarını dinledik. Söz sende tekrar Pelin.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Dilan, aktardıklarınız için, detaylar için. Araştırma masasıyla devam ediyoruz.

0: Ve efendim Aslı Savranoğlu Seren ile birlikte devam ediyoruz. Aslı hoş geldin, günaydın.
1: Günaydın benim.
0: Evet, dün de programda takip ettik. Önemli gelişmeler de yaşandı. Tahvil piyasası baskı altında. Neden? Fed'in gölgesi altında demek daha doğru olacak. Politikayı beklentiler dahilinde sabit tuttu ama sanıyorum oradaki belirsizliği daha da mı arttırdı? Ya da o 3 oy ne ifade ediyor ki piyasalar nezdinde karardan çok daha önemli hale geldi 3 oyun artış yönünde karar vermesi?
1: Yani 3 oya bakarsak aslında belli ki bu konuda bir fikir birliği yok. İçeride bir o aile kavgasında bazı üyeler aslında artış yönünde oy kullanmışlar ki aslında biz bunu piyasa fiyatlamalarından da görüyorduk. Tam birebir olmasa da yani %30-%40 fiyatlanıyordu. Burada biraz daha işte 12 üyeden 3 tanesi. Biraz buradaki aslında beklentiyi de yansıtıyor. Ama oradan daha önemlisi büyük ihtimalle Bosch'un konuşması oldu diye düşünmek lazım. Çünkü aslında şimdiye kadar ki o böyle şahin mi duruyor bu yeni başkan, aslında beklediğimizden daha şahin konuşuyor imajı. Biraz burada zedelendi. Biraz böyle şahin görünümlü güvercin hikayesi
0: Trump
1: vardı.
0: Trump'ın isteğini yerine getirdi ki. Harika bir insan ifadesi de vardı.
1: Vardı.
0: Tırnak içinde söylemek lazım.
1: Yani çünkü orada şöyle bir Bloomberg'in yaptığı bir çalışma aslında içeride kullandığı mesajlara ve kelimelere bakarsak bu pembe gördükleriniz şahin ifadeleri bahsediyor. İşte sarı olanlar işte ılımlı şahin ifadeleri bahsediyor. Dolayısıyla son Kevin Bosch'un döneminde konuşmaya bakarsak aslında şahin ifadeler var. Neden? İşte %2 enflasyon hedefine çok sıkıyız. İşte fiyat istikrarını hala sağlayacağız. Bu konuda çok bu mesajı çok net bir şekilde veriyor. Ama vermediği kısım şu. Özellikle şu, bu toplantıda, yani bu görüntü altında, bu toplantıda neden faiz arttırdığı sorusuna aslında oldukça muğlak bir cevap verdi. Çünkü bu konuda yani Taylor Rule'un aslında çok daha Taylor kurallarına baktığımız zaman çok daha yüksek faizler olması gerektiği ve fiyat istikrarına da gitmek istiyorsak %2 hedefi gerçekten bizim için bir hedefse şu anda faiz arttırmış oldu. Buna cevap olarak tahvil piyasasındaki bir önceki yani Haziran ayındaki toplantıdan sonra tahvil piyasasındaki faizlerin yükselişinin aslında onun yapacağı sıkılaştırmayı, yani Fed'in yapacağı sıkılaşmayı tahvil piyasasındaki faizlerin yaptığını ima etmiş
0: yüksek
1: oldu.
0: Bir reel faiz hikayesine
1: evet,
0: doğru dönen
1: hem nominal hem reel olarak faizlerin yükseldiğini, aslında finansal koşulların bir önceki toplantıya göre yükseldiğini söyleyerek bir anlamda şunu söyledi. Ben faiz arttırmadım ama duruşumla ve verdiğim mesajla ben faiz artışını piyasada gerçekleştirdim. Zaten 20 bas puan kadar, yani şu anda ekrana gelen Amerika'nın getiri eğrisi. Gördüğümüz gibi toplantı sonrası bir miktar dikleştiğini görmek mümkün. Şimdi burada 4 tane çizgi var. En üstteki kırmızı turuncu olan bugünkü itibariyle tahvil faizlerini gösteriyor. Ne biliyoruz bugün itibariyle? 2 yıllık 4.26'da, 10 yıllık 4.68 civarında, 30 yıllık da 5.20'nin üzerine geldi. Şimdi bir iki gün önce, yani 28 itibariyle tam bu FED fiyatlamasından önce, bu Bosch'un konuşmasından önce bu oranlar 2 yıllık tahvil için daha yüksekti. 4.33'lerdeydi. 2 yıllık tahvil faizi aşağı geldi dolayısıyla. 10 yıllık bir miktar yükseldi ama asıl 30 yıllıkta bir yukarı yönlü hareket oldu ki getir eğrisi dikleşiyor. Buradan da şunu anlamak mümkün. Yakın zamanda bir faiz arttırma ihtimali azaldığı için 2 yıllık tahvil faizleri aşağı geliyor. Oysa ki bu duruş ileriye yönelik enflasyon beklentilerini yükselttiği için de uzun vadeli tahvil faizleri yukarı geliyor. Şimdi bir sonraki, onun bir altındaki beyaz çizgi ise ona

0: 16 Haziran yani bir önceki FED toplantısına görene kadar yukarıya ve aşağıya gelmiş. Oraya bakarsak 2 yıllık tahvil faizleriyle bugün arasında yaklaşık 9 bas puanlık bir artış var. 10 yıllık tahvil faizleriyle 23 bas puanlık bir artış var. 30 yıllık tahvil faizleri arasında 30 bas puanlık bir artış var. Dolayısıyla Fed aslında 25 bas puanlık bir artış olmasını bekliyordu saydık. Aslında burada piyasada o 25-30 bas puanlık uzun vadeli tahvillerdeki o artışı gerçekleştirmiş oldu ve sıkılaşma yönünde adım, ben zaten bu yönde adım atmış olduğuma ima ediyor. Oysaki şu olacaktı, faiz arttırmış olsaydı belki kısa vadeli tahviller aşağı gelmiş olacaktı ama uzun vadeli tahvil faizleri o zaman daha aşağıya, pardon, yakın vadeli tahvil faizleri yukarı, uzun vadeli tahvil faizleri aşağı gelmiş olacaktı.
1: O da güvenin bir göstergesi olacaktı.
0: Olacaktı ve kredibilitesini biraz daha arttıracaktı boşun. Ama yani burada bence kesinlikle şu mesaj çok önemli. Ben en baştan beri boşun zaten bu konudaki yaklaşımını biraz aynen böyle buluyorum. Sonuçta şu anda fiyat istikrarını altını çizerek şahin bir görüntü vermeye çalışsa da aslında arkadaki hikayesi hem enflasyona ilişkin hem de işte bu ileriye yönelik üretkenliğe vurgu yapması, demografiye vurgu yapması, enflasyonun da şöyle algılaması, enflasyon şu anda yükseliyor ama aslında bunun ne kadar genele yayıldığına bakmak lazım diyor. Yani hani hep konuşuyoruz ya, budanmış enflasyondan bahsediyor. Şu anda evet çekirdek enflasyon rakamları açıklanacak mesela bugün saat 3.30'da. %3.4'ten 3.3'e gerilemesini bekliyoruz. Ama 3.3 dediğimiz hala daha ekinin üzerinde. Normal şartlar altında bir daha sıkı bir duruş gerektiriyor mutlaka. Ama buradaki boşun duruşu özellikle bunun daha yayına yayılmayan, bir kere neye burada vurgu yapıyor? Özellikle enerjinin tabii ki bazı kalemleri ama aynı zamanda son dönemdeki yapay zeka yatırımları nedeniyle yapay zeka, bu konudaki yapay zeka ile ilgili ilişkili talepteki artış ve bununla ilişkili ürünlerdeki fiyatların aslında enflasyonu bir miktar tetiklediği, bunları ayırdığımız zaman aslında enflasyonun o kadar da yine yayılmış bir görüntü sergilemediği duruş altında. Bütün bu alt metinlerde bunun hikayesini duyuyoruz. Dolayısıyla bana şimdiye kadar verdiği mesaj en baştan beri, evet bir şahin durup da ben sözlü yönlendirmeyi farklı bir yöntemle yapıp, direkt bir hedef ve politika faizi hedefi vermeden ama duruşuyla bir yönlendirme yapıp bunun karşılığında da aslında toplamda biz bu sene içinde gerçekten de Fed'in bir faiz arttırıp arttırmayacağını bence hala bilmiyoruz. Şu anda geçmiş yani bir toplantı öncesine bakarsak Eylül ayında bir faiz arttırımı neredeyse kesin gözüyle evet bakılıyordu. Şimdi bu %60'lara doğru geri gelmiş gibi gözüküyor. 2026'nın sonuna kadar da neredeyse 1.72'ye yakın bir faiz artışı fiyatlanırken şu anda bu birin biraz üzerinde, işte 1.3 faiz artışı fiyatlanıyor. Bence şu anda o bile o kadar kesin değil. Bundan sonraki dönemlerde bir şeye bakacağız tabii mutlaka. Enerji fiyatları ve bunun enflasyona yaygınlaşmasına bakacağız mutlaka. Ve buradan da dediğim gibi eğer burada çok şu andaki görüntünün çok ötesinde bir durum yoksa belki de Fed'in bu seneyi hiç faiz arttırmadan böyle boşun konuşmalarıyla bile geçmemiz mümkün. Bu da gene zaten tahvil faizlerinin görece yüksek kalmasını beklediğimiz bir ortamda bu görüntüyü destekleyecek gibi gözüküyor.
1: Yani ABD tahvil faizlerindeki yükseliş sadece ABD ile sınırlı kalmadı. Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda devlet tahvillerini de yukarı yöne çekti. Dolayısıyla bu da aslında küresel finansal koşulların yeniden sıkılaştığı bir döneme işaret ettiğinin göstergesi de oluyor. Aslı çok teşekkür ediyorum. Bakalım Fed'deki kararlar ve en kritik göstergenin hangisi olacağını da konuşacağız. İstihdam tarafını da seninle bir ara konuşmak istiyorum. Orada da zayıf bir gösterge var. Efendim şimdilik araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
1: Öncelikli yayın.
2: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlış gitti. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 112
1: Bloomberg GT Radyo.

0: Yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Sacirler Yatırım'a gidiyoruz. Baş ekonomist Ekin Çınar bizlerle birlikte. Ekin hoş geldin.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, şimdi dünden bugün aslında yine FED kararını takip ediyoruz. FED'in belirsizleştiği ve tahvil faizleri uzun tarafın yukarı yönlü hareket etmesiyle birlikte küresel finansal koşulların da sıkılaşabileceğini işaret ediyor. Burada yüksek bir reel faiz dönemine işaret eden bir piyasa görüntüsü var. Hal böyle olunca akla gelen ilk soru gelişmekte olan ülke varlıkları açısından nasıl bir tablo çizmek lazım? Çünkü net de bir sinyal gelmedi. Hemen ilk soru, carry trade işlemlerinde çözülme riskini yeniden gündeme gelir mi? Ne dersin?
1: Bizde aslında bununla ilgili önlem daha savaşın çok başında alındı. Yani işte gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ayrımını burada çok net şuradan görüyoruz. Fed arttıracak mı arttırdı mı hala bir belirsizlik var Temmuz ayındayız. Ama biz daha Mart'ın başında tık diye 300 bas puanı çektik. Çünkü bizde bizi gelişmekte olan bir ülke konumuna sokan en önemli unsurlardan bir tanesi içeride çok ürkütmek istemediği uzun zamandır TL'de park edili olan bir güruh. Yani bizde bir dolarizasyon riski var.

0: TL'de park edili olan toplam mevduat içerisinde tarihsel ortalamaların üzerinde çıkmış olan TL mevduatın payının azalmaması. Yani insanların panikle hızla dövize yönelmemesi için. Ve işe de yaradı. Çünkü savaşın başından bu yana bitti bitecek 75 doların altına indi Brent tekrar 90'larda. FED faiz arttıracak arttırmayacak bütün bu belirsizliklerin içerisinde yurt içi yerleşiklerinde ETH'larında hiçbir kıpırdanma görmedik. Dolayısıyla bu da aslında atılan adımın son derece işe yaradığını bize gösteriyor. İşte bugün 2.5'ta gelecek veriler. Geçen hafta biz rezervlerde minik bir artış hesaplıyoruz. 2.3 milyar dolardı yanlış hatırlamıyorsam. Bültenimizde yazıyor. Yine bu hafta açıklanacak. Geçen haftanın verisi de ETH'de önemli bir kıpırdanma görmüyoruz. O yüzden ama şunu neyi getirir? Biz burada gardımızı aldık. Tabii Türkiye özelinde konuşuyorum. Faizlerin daha uzun süre yüksek kalması gerekliliğini getirebilir tabii ki.
1: Peki. Yani burada şu virgülü koymak istiyorum. Yani tüm dünya için küresel bağlamda finansal koşulların sıkılaşacağı ifadesi ve daha yüksek bir reel faiz döneminin olduğuna işaret ederken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir faiz indirim patikasının ötelene özellikle Ekim ayına işaret etmesi dünkü karar sonrasında bu yılı tamamen pas geçirmesini gerektirebilir mi? Burada bir düşünce değişikliğine sen sahip oldun mu? Ne dersin?
0: Gerektirebilir. Henüz biz bazı senaryomuzu değiştirmedik. Biz yıl sonu 35 tahminimizle çalışıyoruz. Çünkü Eylül'le birlikte gelecek olumlu bir baz etkisi. Savaş risklerinin de bu yükseklikte devam etmeyeceği, bir noktada sönümlenebileceği baz senaryomuzla Ekim ayı itibariyle iki küçük faiz indirimi, yani politika faizi üzerinden iki küçük faiz indirimiyle yılı 35'te bitireceğimiz. Tabii ki bunun öncesinde de şu anda %100'ün üst banttan geçtiği fonlamanın çok kademeli haftalık repolara çok kademeli dönülerek, yani o fonlama kompozisyonunun minik minik değiştirilerek 40'ın 37'ye de peyderpey indirileceği, ardından 37 olan politika faiz üzerinden 2 minik faiz indirimliğiyle yılı 35'te tamamlayacağımız yönünde. Henüz bunda bir değişikliğe gitmedik. Ama risklerin bu yönde devam etmesi tabii ki bizi yaz aylarının sonuna doğru oturup bir tahminlerimizi revizyona gitmemize yol açabilir. Şimdi sorduğun soruyu şöyle önemsiyorum. Reel olarak faizler yüksek kalacak mı? Oraya biraz enflasyon gelişmelerine göre değerlendirmek lazım ama faizlerin yüksek kalacağı kesine yakın. Çünkü neden biliyor musun? Şimdi dün Walsh'un açıklamalarından sonra siz de muhtemelen sabahtan beri bunu manşet veriyorsunuz. 30 yıllıklardaki hareket çok konuşuluyor. Buradaki hareketlilik aslında Fed'in faiz arttıracağına yönelik beklentiyi yansıtmıyor. Fed'in faiz arttırmayacağına yönelik beklentiyi yansıtıyor. Yani Fed'in enflasyonla mücadelede geri kalacağına yönelik bir beklenti. Nitekim dünkü karar sonrasında 2 yıllıklar geri gelirken ABD'de 10 ve 30 yıllık tahvil faizlerinin yukarı yönde gittiğini gördük. O yüzden de piyasa şunu görüyor. Yani Walsh da çok aslında rahat konuştu. Yani ben orada çok şahin bir ton almadım. Ve şunu söylüyor. Yani zaten tahvil faizleri yükseldi bizim toplantımız öncesinde. Bu zaten finansal koşulları sıkılaştırıyor. Benim fiilen politika faizini arttırmama gerek yok şeklinde bir açıklama. Ama işte burada piyasayla ters düşüyor. Piyasa mutlaka ekonomik gerçeklikleri fiyatlar. Eğer Fed'in bu enflasyon üst düzlemde faiz arttırmayacağına yönelik bir algı oluşacaksa bunun yanlış olduğunu fiyatlıyor şu anda aslında piyasa. O yüzden de şu an atılmayan o faiz arttırma adımının gelecek dönemde çok daha uzun süre yüksek kalmasına yol açacağını fiyatlıyor piyasa. Bu yüzden de bu minvalde bunu çok net söyleyebiliriz. Yani aslında önümüzdeki dönemin konusu hem bizim için hem yurt dışı için Fed ile piyasa arasındaki beklenti ayrışması olacak bence. Ben bu yıl bir faiz artırımına gitmeden, Fed açısından konuşuyorum, bir faiz artırımına gitmeden bu şekilde dünküne benzer ifadelerle geçiştireceğini düşünüyorum Walsh'un. Çünkü riskler en tepedeyken bile faiz artırmadı. Dün zaten faizler yükseldi şeklinde, ya bunun aslında Merkez Bankası'nın politika faizi yerine geçebileceğini söylüyor. Aslında çok doğru bir yerde değil, öyle değil. Yani tahvil faizlerinde güvercin beklentilerle yükselen getirilerle Merkez Bankası'nın bizzat fiilen yaptığı politika faiz artırımının hiç aynı noktada olduğu görüşünde değilim. Beklentiler kanalı orada devrede olur. O zaman son derece güvercin de aslında. Bu da neyi getirecek? Tahvil getirilerindeki yükseliş eğiliminin korunduğu bir düzlemi bize getirecek. Yani ben burada yakın vadede hızlı bir sönümlenme, getirilerde hızlı bir aşağı yönlü geliş görmüyorum. Hatta şunu da ekleyeyim çok kısaca. Gelecek aylardaki toplantılarda burada bilanço daraltı

0: hayatımın da gündeme gelmesini bekliyorum. Çünkü
1: evet.
0: Warsh çokça bunu dile getirdi, rahatsız. Bu getiriler üzerindeki yukarı yönlü baskıyı daha da derinleştirebilir.
1: Peki şimdi yani önümüzdeki aylar için en kritik gösterge bir tarafta tahvil faizleri olurken diğer tarafta elbette ABD enflasyonundaki gidişat ve bunun yanı sıra son iki aydır almış olduğumuz o zayıf ABD istihdam verileri, bakalım hangi tarafta olacak. Şimdi içeriye dönelim Ekin istersen, bir de ekonomik güven endeksini karşıladık ve bunun yanı sıra iş gücü istatistiklerini karşıladık. Ekonomik güven endeksine bakmak istiyorum. Eşik seviyeye geldi. 100 seviyesinin hemen sınırında 99,8 seviyesinde oldu. Alt kırılımlara baktığım zaman ekonomik güven endeksinde 0,9'luk bir artış söz konusu ama tüketici güveninde de bakıyoruz. Tüketici güven endeksi alt kırılımlarda, orada da bir artış söz konusu. Reel kesim güven endeksinde bir düşüş, hizmet sektörü güven endeksinde bir artış, perakende ticaret sektörü güven endeksinde düşüş ve inşaat sektörü güven endeksinde ise yatay bir görünüm söz konusu. Hafif 0,5 puanlık bir artış var. Dolayısıyla bunu değerlendirecek olursak ekonomik güven endeksindeki bu artış talebin canlanmasına işaret edebilir mi? Yoksa benim modelim bunun tam tersini çıkartıyor. Burada Türkiye ekonomisine özel daha başka bir mi görüntü çıkıyor ortaya?
0: Şimdi ekonomik güven endeksini zaten yakından izlediğimiz yüksek frekanslı verilerden yalnızca biri. O yüzden sadece buna bakıp ekonominin genelini değerlendirmiyoruz. Ama buradaki yükseliş belirgin. O konuda haklısın. Ve Şubat'tan bu yana en yüksek seviye. Yani buranın Şubat ayından bu yana, Şubat'ta bir 100 eşik değerini aşmıştı çünkü. Ama burada ben alt kırılımları inceledim yayından önce. Çok kısa bakma fırsatım oldu. Bir ayrışma var. Yani genele yayılan bir iyileşme eğiliminden bahsetmiyoruz tüketici güven endeksinin alt kalemlerinde. Yani işte özellikle üretim tarafındaki göstergeler, işte perakende ticaret sektörü endeksi gibi, reel kesim güven endeksi gibi burada gerilemeler var. Biraz daha iç talebe yönelik, işte tüketici güveni gibi, hizmet sektörü güveni gibi göstergelerde sınırlı artışlar var. Yani şunu yansıtmış aslında, iç talep göstergelerinde kademeli bir iyileşme olmuş ama üretim tarafında, reel sektör tarafında zayıf görünüm korunuyor. O yüzden de burada sektörlerin geneline yayılan bir iyileşmeden bahsetmiyoruz. Bizim genel görüşümüz şu, biz bu yılın ikinci çeyreğinde İlk çeyreğe göre birazcık daha iyileşen ama genel çerçevede zayıf kalan bir büyüme görünümü bekliyoruz. Bu yaşadığımız arz şokunun iktisadi faaliyet üzerinde başta hane halkı talebi olmak üzere daraltıcı da etkileri olacak. Bunu Merkez Bankası da çok net bir şekilde ortaya koyuyor ama tabii ki enflasyon konusunda bizi çok destekleyecek bir daraltıcı etkiden bahsetmiyorum. Ama olacak. Özellikle dayanıklı tüketim malı talebi üzerinden de izlediğimiz yüksek frekanslı veriler bunu çok net gösteriyor. Bu da iç talepte bir sönümlenme, hafif bir daralma var. Zaten ilk çeyrek verisinde de vardı. Yani çeyreklik daha çok bakmayı tercih ediyorum ben. Yani mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış bir önceki çeyreğe göre değişim. Hane halkı tüketimi 0,1 artış vardı. Yani artış diyemeyiz ona. Dolayısıyla orada talepte bir hakikaten sönümlenme var. Çünkü insanların harcanabilir geliri önemli ölçüde daralmış durumda. O yüzden de ama tabii ki atalet gösteren kalemleri çok güçlü Türkiye'de büyümenin. O yüzden de biz bu yıl için %3,2 tahminiyle çalışıyoruz. 4'ten 3,2'ye çekmiştik. Hala bunu koruyoruz. Tabii ki yılbaşındaki tahminlerimize göre daha düşük bir yerde olacaktır büyüme. Ama çok da zayıflayan, yani böyle 2,5'lere gelen bir Türkiye büyümesi bu savaş ortamına rağmen çok da beklemiyoruz açıkçası.
1: Peki şimdi gelelim bir de iş gücü istatistiklerine. İş gücü istatistiklerinde de işsizlik rakamında 0,5 puanlık azalış, istihdam oranında 0,3 puanlık artış ama daha da önemlisi hep atıl iş gücüne bakıyorduk ya, atıl iş gücünde bir düşüş söz konusu. 28,8 seviyesinde, o da 30,8 seviyesinden geliyor. İstersen bunu böyle bir genel bir yorum isteyeceğim senden. Sen de mi atıl iş gücünü biraz daha koordineli bakıyorsun?
0: Tabii yani sadece ona bakıyorum diyebilirim. Daha doğrusu şöyle, geniş tanımlı iş gücü istatistikleri vardır. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan geniş tanımlı. Yani işte normalde full time çalışmak istiyor ama part time çalışması gerekiyor veya niteliklerine uygun iş bulamadığı için daha uzmanlaştığı alan dışındaki işlere yönelmesi gerekiyor. Yani o işsiz işsizlik oranına kolay kolay giremiyorsunuz. İşte son iki hafta içerisinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış olmanız gerekiyor vesaire. O yüzden o geniş tanımlı atıl iş gücü oranına bakıyorum ben de. Geriledi, doğru. Şimdi manşet 8.1'den 7.6'ya geriledi. Ama Türkiye'de istihdam piyasası manşet işsizlik oranının ima ettiğinden çok daha zayıf ve sıkı. Evet. Bu dediğim gibi geniş tanımlı gösterge 28.8'e geldi atıl iş gücü oranı. 30.8'di önceki ay. Yanlışım olursa düzeltesin Newton. 30.8'den gerilediğini.
1: Doğru.
0: Ama yine çok yüksek. Yani tarihsel olarak çok yüksek seviyelerdi. Hani 30'a hala çok yakın. 28.8. O yüzden de bu Haziran ayındaki gerilemeye rağmen hem manşette hem atıl iş gücü hepsi gerilemiş.
1: Evet.
0: Yani işsizlerin bütün iş oranı da gerilemiş ama bizim görüşümüz şu, yani iş gücü piyasası manşet verinin ima ettiğinden daha zayıf bir tablo ortaya koyuyor. Özellikle de burada potansiyel iş gücünün yüksek seyri iş gücü piyasasında atıl kapasitenin devam ettiğini gösteriyor. Böyle değerlendiriyoruz.
1: Ekin, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Tacirler Yatırım Baş Ekonomisti Ekin Çınar'ı ağırladık. FM programı noktalıyoruz. 11'de görüşeceğiz. Hoşçakalın.
2: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sundu.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Söylüsüyle devam ediyoruz efendim Mehmet Filoğlu ile birlikte. Mehmet, bir tarafta yükselen tahvil faizleri, uzun vadeli faizlerden bahsediyoruz. Orada aslında piyasaların Fed'e ilişkin güvenilirliğini kaybettiğinin göstergesi ya da enflasyonla nasıl mücadele edeceğine inanmadığının bir göstergesi ve reel faizlerin bir kez daha yüksek bir seyre işaret edeceğinin göstergesi olarak okuyoruz. Değişim nasıl yaşandı? Biraz bu tarafa bakacağım. VIX'te de bir günlük oynaklıkta sert bir sıçrayış da var.
2: Evet. Ben de Dünya Altın Konseyi'nin bugün ikinci çeyrek altın talebi verileri geldi. Hı hı. Özellikle ikinci çeyrekte altın fiyatlarına çok ciddi bir aşağı yönlü hareketi olmuştu. Bu talebi hangi alanda nasıl etkiledi ona bakacağım.
1: Peki başlasın mı?
2: Tabii.
1: Başlasın efendim, grafik tüellosu diyoruz ve şöyle rakamlarımızın başına hemen geçelim. Öncelikli olarak VIX Korku Endeksinden bahsediyoruz. Bir günlük performansa bakacak olursak sert bir sıçrama. Bunun ana manşeti de aslında Fed'in yansıması olarak okunuyor. Buradaki sert sıçrama dikkat çekici korku endeksi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi günün başında hangi seviyelerdeydi? 18 seviyelerindeydi. 20 seviyesine yaklaşıyor. Bu da yatırımcıların aslında belirsizliğe karşı korunma talebinin de arttığını gösteriyor bize. Bugün baktığımız zaman Fed'in faiz kararı ve özellikle Başkan Walsh'un açıklamaları sert dalgalanmaları beraberinde getirdi. Bir ara 17,5 seviyelerine kadar indikten sonra ardından 20'nin üzerine çıkan bir görüntü söz konusu. Gün içerisinde yani konuşma bitti ve sonunda, günün sonunda ise 20.63 seviyesine geldiğini gösteriyor bize. Risk algısının belirgin bir şekilde de burada değiştiğine işaret ediyor, revize edildiğine işaret ediyor. Neden? Sabitleri faiz tuttu. Ancak bakacak olursak özellikle Eylül ayına ilişkin bir faiz arttırım beklentisine kesin gözüyle bakan piyasa, Walsh'un belirsiz açıklaması.

0: açıklamaları, forward guidance vermeyişi net bir görüntü sağlamadığına da işaret etti. Hal böyle olunca uzun vadeli tahvillerin sonucu olarak da VIX tarafındaki sert yükselişleri gördük. Hemen tahvil faizleri gelsin o halde. Bakalım ikinci grafikte tahvil faizleri, uzun vadeli faizlerde yeni bir dönem mi başlıyor aslında? Burada ana hikaye, grafik tarihsel bazda bakacak olursak 2007'ye kadar götürüyor bizi. Neden? Manşetlerde şunu söyleyebiliriz. 2007'den bu yana 30 yıllıklar zirve seviyeye geldiğine de işaret ediyor. 2007 ve 2020 dönemlerine baktığımız zaman özellikle 30 yıllık tahvil faizlerinde pandemi döneminde %1 seviyelerine kadar geriledi efendim. %1 seviyeleri sonrasında 2022'den sonra tamamen tersine döndü. Çünkü neden? Fed'in agresif faiz artışları söz konusuydu. Ardından bugün 5.20 seviyelerine ulaşmış bu durumda ve uzun vadede bu yatırımcının çok daha yüksek getiri talep ettiğini, aslında enflasyonla mücadelede belirsizliği ortaya koyduğunu ve Fed'in güvenilirliğinde bir nebze olsun törpülediğini bize gösteriyor ve faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceğinin göstergesi oluyor. 5.20 seviyesi, bu da daha yüksek bir reel faiz, daha sıkı bir küresel finansal koşullar oluyor. Sadece ABD 30 yıllıkları değil, Japonya, Yeni Zelanda, Avustralya uzun vadeli tarafta, orada da aslında getiriler yükseldi. Buradaki ana hikaye riskin bir miktar daha bertaraf edilmesi yönünde oluyor.
1: Evet, %5,2'lik uzun vadeli ABD tahvil faizi tüm yatırım araçlarında, tüm yatırım kararlarında aslında orada çok büyük bir faktör olarak duruyor. %5'lik garanti para varken diğer yatırım araçlarının buna rekabet etmesi, buna gayrimenkulde, hisselerde her şey
0: katabiliriz. Çözülme riski var. Mesela ben bugün bütün konuklarıma sordum. Çözülme riskini görüyor musun 5.20'nin karşısında dedim.
1: Çünkü hiç risk almadan %5 cebinde yani. Ve aynen, uzun vadeli cebinde. Yani gerçekten de bütün yatırım kararlarını etkileyebilecek bir faktör yani.
0: Evet.
1: Yatırım kararları demişken altınla ilgili de açıkçası altın yatırımları da son dönemde çok ciddi şekilde oynaklık gösteriyor. Altın talebi de son dönemde ciddi oynaklık gösteriyor. Farklı yatırım araçlarında altın talebi bazılarında azalıyor, bazılarında artıyor. Şu an ekranda toplam altın talebi var. Dünya Konseyi her çeyrek Dünya Altın Talebi raporunu açıklıyor. Bugün de ikinci çeyrek raporunu açıkladı Dünya Altın Konseyi. İkinci çeyrekte dünyada altın talebinin hala güçlü olduğunu görüyoruz bu rapordan. İkinci çeyrekte toplam dünyadaki altın talebi 1267 tonla, geçen yılın aynı çeyreğine göre değişmedi. Yılın ilk yarısına baktığımızda ise 2,5 ton civarında bir altın talebi var. Bu da bir önceki yıla göre yaklaşık %2'lik bir artışa işaret ediyor. Bunun özellikle değer bazında baktığımızda, özellikle yılın ilk yarısında ikinci çeyrekte bir düşüş olmasına rağmen ilk yarısında altın fiyatının yükselmesi kaynaklı olarak da toplamda 380 milyar dolarlık toplam bir altın talebi var. Yani değer bazında tarihi bir rekor görüyoruz altın talebinde. Özellikle ikinci çeyrekte yaşanan savaş, finansal çalkantılar, altın fiyatındaki düşüş toplam altın talebini düşürmemiş. Oradaki güçlü seyir ikinci çeyrekte de devam etmiş. Bir sonraki grafimizde bu talep nereden geldi? Biraz açıkçası ona bakıyoruz. Az önce toplam altın talebini söylemiştik, değişmemişti ikinci çeyrekte. Peki alt kalemlere baktığımızda burada çok ciddi bir ayrışma var. Özellikle spekülatif tarafla merkez bankaları tarafında bu ayrışmanı görüyoruz. Baktığımızda yatırım için altın talebinde %46'lık bir düşüş var. Yani birçok yatırımcı altın fiyatlarındaki düşüş kaynaklı olarak altın talebini geri çekmiş. Hatta altın talebi ciddi şekilde azaltmış. Yatırımın da alt kalemine baktığımızda esas çarpıcı tarafın ETF'lerde olduğunu görüyoruz. ETF'lerde altın talebinin düşmesinden öte tam tersi gerilemesi var. ETF'lerde ciddi şekilde altın varlıklarından çıkış olmuş. Geçen yılın aynı çeyreğinde 171 tonluk bir altın ETF'ine giriş varken bu yılın ikinci çeyreğinde 44,8 tonluk bir çıkış yaşanmış. Bu da bize şunu gösteriyor. Özellikle altın 6000 dolarlara kadar gittiği süreçte çok ciddi bir spekülatif giriş vardı oraya. Fiyatın daha da fazla yükseleceğine bet eden, yani oraya doğru işlem yapan birçok yatırımcı altın fiyatını yukarı çekmişti. Ama ikinci çeyrekte özellikle Orta Doğu'daki savaşın şiddetlenmesi ve özellikle nakite ABD dolarına olan talebin artmasıyla ETF'lerden çok ciddi şekilde çıkış olduğunu görüyoruz. Bu da aslında o altındaki köpüğün alındığı şeklinde yorumlanabilir. ETF'ler çünkü çok hızlı bir şekilde giriş çıkış yapan yatırım fonları ve buradaki ikinci çeyrekte onların çıkışı da altındaki o ekstra köpüğün alındığını gösteriyor. Bir sürpriz peki nerede var diye baktığımızda Merkez Bankaları tarafında var. Merkez Bankaları

0: İkinci çeyrekte altın alımlarını hızlandırmış. Adeta altın fiyatı düşmüşken bir alım fırsatı olarak görmüş merkez bankaları. Çünkü ilk çeyrekte çok ciddi bir azalış vardı merkez bankalarının altın talebinde. İkinci çeyrekte 289 sona kadar çıkmış. Geçen yılın aynı dönemine göre %62'lik artış var ki şu 288 ton, 289 ton 2024'ten bu yana merkez bankaları tarafında görülen en büyük altın talebi. Ancak bunun alt kalemlerine baktığımızda her ülkenin aynı talebi gösterdiğini görmüyoruz. Türkiye'de özellikle ikinci çeyrekte, bir ve ikinci çeyrekte altın, özellikle Merkez Bankası altın stoklarında bir miktar düşüş görmüştük. Burada diğer ülkelerin altın talebinin bu toplam talebi desteklediğini görüyoruz. Mücevher tarafında da düşüş var. Orada %12'lik düşüş var. Teknoloji tarafında toplam talep içerisinde çok büyük bir payı yok ama son dönemdeki teknoloji yatırımlarında altının aslında bir endüstriyel kullanımı da var. Biz genelde onu değerli maden olarak görüyoruz ama endüstriyel tarafı da var altının. Orada %2,2'lik artış var. Tezgah üstü piyasa da gayet canlı. Orada %91'lik bir artış var. Yani bu da toplamda baktığımızda merkez bankaları ikinci çeyrekte altın talebini destekledi. ETF gibi daha spekülatif ürünler altından çıkış yaptı.
1: Peki bakalım, altın yine konu olmaya devam ediyor merkez bankaları kararları sonrasında. Efendim evet, Grafik Cuello'sunda noktalıyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklam.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Focus programından herkese merhaba diyelim değerli izleyenler. Evet, haftanın dördüncü işlem gününde bu haftanın gündemi merkez bankaları faiz kararları birer birer gelmeye başlıyor diyelim. Dün Amerikan Merkez Bankası Fed'den karar aldık. Fed beklentilere paralel bir şekilde faizi sabit bıraktı. 3.50 ve 3.75 aralığında faiz sabit kaldı ve ardındansa Kevin Warsh, yani Fed Başkanı Warsh'un konuşmaları da piyasaları hareket diyebiliriz. Bu karar ve Warsh'un konuşmalarının ardındansa tahvil faizlerinde yukarı yönlü bir seyir, borsalarda satıcılı bir seyirin de olduğunu görmüştük. Fakat diğer yandan bugünse gözler Avrupa'da İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak diyelim. Yarınsa Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı sabah saatlerinde gelecek. Peki bugün neler oldu? Başlıklarla beraber bakalım dilerseniz. Haftanın dördüncü işlem günündeki gündeme bakıldığında ise içeriden birçok veri akışının geldiğini gördük. TÜİK tarafından ekonomik güven endeksi Temmuz rakamı açıklandı. Haziran'da 98,9 olan endeks Temmuz'da %0,9 artarak 99,8 değerini aldı. Bu endeksin alt güven detaylarına bakıldığında tüketici güveni %2,5'a yakın bir yükselişte 89,8 değerini aldı. Reel kesim güven endeksi, yani imalat tarafındaki güveni belli eden endekse bakıldığında %0,8'lik bir geri çekilme oldu. 101,2 seviyesini aldı. Hizmet güvenine bakıldığında %1,4'lük yukarı yönlü bir seyir vardı ve 112 değerini almışken, perakende ticaret güvenliği ise bir geri çekilme vardı. %1,6'lık bir düşüşle 111 seviyesini aldığını bu değerlerde gördük diyelim ve ikinci başlığımıza geçelim. Yine TÜİK tarafından bu sabah saat 10'da gelen işsizlik rakamıyla karşı karşıya

kaldık ve bakıldığında Haziran'da işsizlik bir gerileme kaydetti. TÜİK tarafında Haziran'da %7,6 oldu işsizlik rakamları ve Mayıs ayı işsizlik verisi ise %8,2'den 8,1'e revize edildi değerli izleyenler. Haftalık ortalama fiili çalışma süresi Haziran'da 42,5 saat oldu. Aynı dönemde altın iş gücü ise %30'daki katılıktan biraz daha aşağı düşerek %28,8 değerini aldı. İş gücüne katılım oranına bakıldığında Haziran'da %52,9 olduğu kayıtlara geçti ve genç nüfus işsizlik oranında ise %14,8'den %12,8'e bir geri çekilme olduğunu izledik. Bir de diğer son başlığımıza göz gezdirelim. Bakıldığında Kuzey Denizi petrolü açılıyor başlığı bizleri karşıladı. Şimdi İngiltere Başbakanı, yeni Başbakanı Andy Burnham'ın koltuğa oturmasıyla beraber ilk gününde birçok başkanla telefon geçirgeye görüşmesi gerçekleştirmişti ve Trump'la da yaptığı görüşmeler sonrasında bu hafta netleşen bir haber geldi. Ve ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın Kuzey Denizi'nde petrol aramalarını açacağını ifade etti. Bu adamın ülkeyi zenginleştirebileceğinin de altını çizdi ki hatırlatmakta fayda var. Önceki zamanlarda ise Keir Starmer döneminde, Keir Starmer burada bu aramaları açmayacağının altını çizmişti. Andy Burnham tarafındaki yönetmelikle beraber yeni yönetimde burada Amerika ile beraber bir anlaşma olabileceğinin de altı çizildi. Trump bu açıklamaların ardındansa kendisi çok iyi bir şey söyledi diyerek Andy Burnham'a mesaj gönderdi. Kuzey Denizi'ndeki petrol kaynaklarını açacağını iletti. Eğer bunu yaparsa zengin bir ülke olursunuz dedim açıklamalarını yaptı.

Evet, haftanın dördüncü işlem gününde içeride ve dışarıda gündem bu denli yoğunken Borsa İstanbul tarafındaki fiyatlamalara bakalım. Çünkü Borsa İstanbul'da BIST endeksi bu sabah saati 13.500 seviyesinde altında bir açılış yapmıştı. Şu an 13.400 seviyesinin altına sarkmış bir fiyatlama hakim ve %1'e yakın bir geri çekilmenin de olduğunu izliyoruz. Alt detaylara bakalım bir de, çünkü bugün Mesfen tarafından Mesfen Enerji'nin gongu çaldı Borsa İstanbul'da. Bu hafta toplam 4 tane yeni hissenin de halka arzının onayından sonra gong törenleri gerçekleştirilecekti. Bugün üçüncüsü oldu. Yarın ise Kardemir Çelik tarafından gelecek Borsa İstanbul'daki gong töreni diyelim. Şirketin hissenin ana pazarda işlem görmesinin ardından burada yatay bir seyrin de izlendiğini fiyatlamalar nezdinde görüyoruz diye aktarmakta fayda var. Alt endekslere bakıldığında banka, sanayi, mali tarafta yatay negatif bir işlem hacmi geçerken turizm ve ulaştırma tarafında ise yatay pozitif bir ayrışma vardı. Bir de aslında küresel para piyasalarına bakalım. Orada dolar endeksi Fed faiz kararından sonra 101 seviyesinde altına inmişti. Şu an 101 seviyesi sınırında bir fiyatlamayla işlem hacmi geçiyor. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay pozitif işlem hacmiyle devam ediyor. Euro dolar çarpı 1.1448 seviyesindeki, bunun altını çizelim. Burada aslında Fed'in faiz kararı ve ardından Kevin Warsh'un konuşmasıyla beraber burada 1.13 seviyesinden 1.14'e doğru kendini atan bir euro dolar çaprazı fiyatlamasıyla karşı karşıya kalmıştık. Sterlin dolar tarafında ise 1.3350 seviyesinde işlem hacminin geçtiğini izliyoruz. Avrupa borsalarında ise bilançolar yavaş yavaş gelmeye devam ediyor. Deutsche Bank'tan dün almıştık. İyi bir bilanço sergilemişti. Ferrari geldi ve ardından Hermes, Gucci gibi lüks perakende devleri de aslında kar yazmış. Bunların da dünkü kapanışlarda etkisi vardı. Bu sabah saatte açılışlara bakıldığında ise Londra ve Paris pozitif ayrışırken Frankfurt'ta İtalya FTSE tarafında negatif bir ayrışmanın da olduğunu izliyoruz. Bu süreçte tabii ki Avrupa tarafında bugün İngiltere Merkez Bankası'nda gözler olacak demiştik. İngiltere Merkez Bankası bu yüzden faiz kararı gelecek. Beklentiler 3.75 seviyesinde faizin sabit bırakılması yönünde. Diğer ekonomik ajanda Avrupa tarafında bakıldığında ise bugün Euro bölgesi büyüme işsizlik rakamları gelecek. Almanya'dan ise enflasyon verilerini alacağız diyelim ve Amerika'daki vadelilere göz gezdirelim. ABD vadelilerde sabah saati karışık bir seyir vardı. Şu an yatay pozitif bir işlem hacminin geçtiğini görüyoruz. Amerika tarafında Fed gösterge faizini %3.50 ile 3.75 aralığında sabit bıraktı. 9'a karşı 3 oyla bu karar geldi ve 3 tane Fed başkanının, bunlardan bir tanesi Dallas Fed Başkanı Logan, diğeri Minneapolis Fed Başkanı Kashkari ve Cleveland Fed Başkanı Hamek tarafından faiz artışı beklentisi olması ise 2016 yılından bu yana en büyük makas ayrımı olarak beklentilerde, fiyatlamalarda yerini aldı. Bu süreçte ise vadelerde pozitif bir seyir bu sabah saati hakim iken Citi tarafından da açıklamalar gelmeye devam ediyor. Citi Fed'in faizleri sabit tutmasının ardından bu yıl içinde faiz indirimlerinin başlayacağı yönündeki tahminini hala sürdürmeye devam ettiğinin raporunda altını çizdi. Fed'in faiz kararından sonra ABD tahvillerinde uzun vadeli kağıtlarda yukarı yönlü bir seyir varken enflasyon endişeleriyle aslında kayıplarında dünkü kapanışlarda, Amerika'daki kapanışlarda olduğunu görmüştük. Bugün ise aslında Fed'e dair öncü göstergelerden iki tane veri daha gelecek diyelim. Saatler 15.30'u gösterdiğinde Amerika tarafından kişisel çekirdek tüketim harcamaları, çekirdek PCE ve ikinci çeyrek büyüme rakamlarını alacağız. Bir diğer taraftan da emtialarda da fiyatlamalar FED kararı sonrası bir hayli dalgalı seyretmişti. Bir de o tarafa bakalım. Spot piyasada ons altın 4.000 dolar bandında ilerlerken ons gümüş 57 dolar seviyesinde. Bitcoin ise 65.000 dolarda FED'in faiz kararını bekliyordu. Bir geri çekilmeyle beraber 63.000-64.000 dolar bandında fiyatlanmasını sürdürüyor. Petrol tarafında ise biz dün 85 dolarları görürken bu sabah saat 91 dolarlara kadar çıkan bir yükseliş olduğunu izliyoruz. %1'e varan bir prim var bu saatlerde. Amerikan tipan petrol ise 85 dolarda %1'e varan bir primle fiyatlanmasını sürdürüyor. Evet, piyasalarda fiyatlamalar bu yöndeydi. Şimdi Fokus'ta kısa bir ara diyoruz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Değerli izleyenler, çok değerli bir konuğumuz stüdyomuza bizlere eşlik ediyor. Top Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı Şeref Bayat bizlerle. Şeref Bey, merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Şeref Bey, şimdi çok yoğun bir gündemle aslında sizi ağırlıyoruz Fokus programında. Çünkü bu hafta Merkez Bankaları Haftası diyoruz. Dışarıda aslında çok farklı bilançoların fiyatlandığı, Merkez Bankası hareketlerini fiyatlandı ve ABD-İran gerilim hattındaki son performansın, son adımların ve hareketlerinde fiyatlamalara yansıdığı bir ortamdan geçerken, içeriye bakarsak da sanayici nezdinde önemli verilerin de gelebileceği bir haftaya da giriş yapacağız önümüzdeki hafta. Çünkü önümüzdeki hafta pazartesi hem ihracat hem de ithalat hem de enflasyon rakamlara gidecek, dış ticaret dengesini alacağız derken ihracat rakamlarını biraz sizinle başta konuşmak isterim. Çünkü önümüzdeki hafta gelecek rakamlar nasıl bir tablo bize seyredecek ve gösterecek? Birçok sektöre kıyasla tekstil hazır giyim tarafında %1'e varan bir aslında bir önceki zamana kıyasla geri çekilme rakamlarda olduğunu gördük ve 12,5 milyar dolarlık bir ihracat rakamı gerçekleştirildi. Peki hazır giyim ve tekstili iki ayrı sektör olarak göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye çapında nasıl bir rakamla karşı karşıya kalırız Temmuz'da? Siz buradaki geri çekimenin biraz daha toparlanmasını ve körfezden gelen talebin daha kalıcı bir şekilde sahada yansımalarını görebileceğimiz bir rakam bekliyor musunuz?
2: Bekliyorduk. Ama açıkçası sizin de bahsettiğiniz gibi ilk 6 aylık veriler çok keyifli değil. Tabii ki diğer sektörlerden biraz pozitif olmakla birlikte ilk 6 ayda hazır giyimde 1.6 yıllık baktığımız zaman da %4 gibi bir eksi olduğunu görüyoruz. Çok volatil bir ilk yarı yaşadık Alara Hanım. Yani bir baktık işte Nisan ayında ciddi bir şekilde bir artış, Mayıs'ta biraz takvim etkisiyle çok ciddi bir çöküş. Haziran'da yükselmiş, %15 yükselen, tamam artık yükseliyor dediğimiz bir hazır giyim ihracatının Temmuz verilerinin ilk 26 gününe ulaştım. %9 gibi eksi ihracat var. Yani yıllığa hemen vurduğunuz zaman %5'e çıkıyor. İşte ilk yılbaşından itibaren baktığınız zaman da %2.75 gibi eksi görüyoruz. Ama hazır giyimin bu şekilde olmasına mukabil tekstilde ilk 7 aya baktığımız zaman yaklaşık %3.5 gibi, 3.75 gibi artı görüyoruz. Yani gerçekten tekstilin, özellikle teknik tekstilin biraz daha pozitif ayrıştığını da söylemek istiyorum. Ama hazır giyimde çok dalgalı bir seyir var. Açıkçası yılın ikinci yarısında daha önceki programlarda bir çeyrek daha kaybettik demiştim. Evet. Son çeyrekte kayboldu mu, bunu biraz izlemek lazım. Tabii ki savaşta çok belirleyici olacak haliyle.
1: Şimdi öngörüleriniz gerçekleşti. Bir çeyrek daha kaybettiğimizi birçok aslında rapor ve kurum yazıyor. Peki bu yıl sonuna dair bir ümit var mı? Biraz da bunu konuşmakta fayda var diyelim. Ve tekstil tarafına dem vurdunuz. %3'e varan yılbaşından bu yana hazır giyime kıyasla ihracat rakamlarında bir artış vardı. Ham madde fiyatlarından kaynaklı mı geldi? Çünkü biz bu ihracattaki artışları birçok sektörde maliyetten kaynaklı, kilogram bazı değil, maliyetten kaynaklı artışlardan dolayı konuşmuştuk. Kilogram bazında bir artış ne zaman gerçekleşebilir ve yıl sonuna dair planlamalarda biraz daha iyileşme emarelerini biz görebilir miyiz?
2: Görebilmeyi umuyorduk ama bildiğiniz gibi önemli bir, en büyük ikinci pazarımız ABD'den de ek vergi açıklaması açıkçası bu
1: çok
2: ümitleri,
1: da sıcak bir gündem, evet.
2: Çok ümitleri söndürdü. Bildiğiniz gibi özellikle hazır giyim tarafında çok olmasa da tekstilde özellikle ve teknik tekstilde en önemli pazarı Amerika Birleşik Devletleri, o en önemli kuruluşumuzun, sektörümüzün oradaki artı 12.5 vergi, özellikle de rakiplerimizle negatif ayrışan bir konumda olmamız bayağı sıkıntı yarattı. Onu biraz açayım isterseniz.
1: Tabii
2: bildiğiniz
1: hemen
2: gibi,
1: konuşabiliriz.
2: Orada iki aşamalı sıkıntı var. Bir, kota verdiği ülkeler var. İşte Bangladeş gibi, Kamboçya gibi. Bir de vergiyi üst sınır getirdiği ülkeler var. İşte AB gibi, Tayvan gibi, Hindistan gibi. Yani burada iki kategoride almadan bütün vergilerin hepsinin yansıtıldığı bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Yani burada çok negatif ayrıştığımızı ve dostumuz Amerika'nın ürün satarken bize dostluk yaptığını ama biz satarken çok dostluğunu göstermediğini maalesef görüyoruz. Burada bizim hakkaniyetli bir rekabetçi bir konuma gelmek için umarım kamu kuruluşlarımız, ilgili bakanlıklar gereken müzakereleri yapacaklardır. Aksi takdirde bizim yılın ikinci yarısında daha da büyüyeceğimizi düşündüğümüz bu pazarda maalesef şansımız azalacak ve oradan da bir darbe yiyecek hale geleceğiz. Çünkü Avrupa Birliği'nde bildiğiniz gibi özellikle hem Ukrayna-Rusya savaşı hem Hürmüz'deki enerji krizinin olası kışa neler getireceğini düşünen han halkı tüketimlerini kıstı. PMI verileri, ihracat PMI verileri düştü. Biraz Hürmüz'den bize kayan işler sebebiyle biraz hareketlendik, iş yapacağız derken uzaması tabii ki bizi de sıkıntıya sokacaktır. Dolayısıyla son çeyrek biraz savaşın nereye evrileceğiyle alakalı değişebilir diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi ABD, İtalya, Almanya, İngiltere ve Fransa en fazla teknik ihracat yaptığımız ülkelerden birer tane.

0: Solda 2-6 aylık bilançomuza tekstil hazır giyim tarafını bir tuttuğumuzda baktığımızda bu süreçte söz konusu dönemde Amerika'nın da %12,5'luk bize ek bir ilave gümrük vergisi uygulayabileceğini evet. konuşunuz sizde. Alt detaylarına biraz bunun bakmak lazım. Uzun vadede ihracatta nasıl bir daralmayla karşı karşıya kalırız? Yani siparişlerimizde bir geri çekilme hemen etkisini gösterir mi sizce? Ve günün sonunda Bangladeş, Kamboçya, Endonezya ve Malezya gibi vergisiz tarife kontenjanında tanınan ülkeler vardı düzelteyim ve Hindistan'da burada %10'luk vergide tabi tutuldu. Biz %12,5'luk. Bu süreçte bakıldığında Hindistan AB arasında bir STA da yapılmıştı. Savaş öncesinde olan bir konuydu. Fakat savaş sonrasında daha gündemin arka planında kalmıştı. Bu makroekonomik gelişmeleri ve ikili ülke ilişkilerini de masaya koyduğumuzda Türkiye tarafında nasıl bir ihracatta geri çekilmeyle bu adım sonrası karşı karşıya kalırız? Ve sizce yıl sonu ihracat rakamlarında şöyle bir revizyon bu adımdan sonra gelir mi?
1: Gelebilir. Bahsettiğim gibi gerçekten özellikle tekstilde ve teknik tekstilde çok önemli bir pazarımız, bizim en büyük pazarımız Amerika Birleşik Devletleri. Yani dünya tekstilinde öyle bir durumdayız ki yaklaşık 5. tedarikçi ülkeyken teknik tekstilde henüz 14. Fakat orada 125 milyar dolarlık bir pazar var. Yani o kadar büyük bir pazar ki ve bu pazarı tek başına Çin domine ediyor. Yaklaşık %40'ı pazarın Çin'e ait ve burada çok önemli bir avantajı var. Tekstille birlikte Çin'in 145 milyar dolar. Yani hem normal tekstil hem teknik tekstil 145 milyar dolar ihracatı var. Yani orada pazar tam büyüyor. En büyük alıcı Amerika'yı da en önemli satıcımız derken bunların olması hem dost ve müttefik bir ülke için maalesef bizi sıkıntıya soktu. Dolayısıyla yılbaşı hedeflerini de revize etmemizi gerektirecek. Ben hazır giyimde yılbaşında yıl sonuna kadar hem Avrupa Birliği'nin hem Amerika'ya ihracatımız artı eksi %5'ler civarında gideceğini. Çünkü hem savaşın hem Ukrayna-Rusya savaşının belirsizliğini hala koruduğunu hep söylüyordum yayınlarda. Fakat özellikle tekstilde tam ivme kazanıp biraz en azından hazır giyimden biraz daha pozitif ayrışmışken bunun olması gerçekten çok ciddi sıkıntı yarattı. Birçok başkanımız da bunlarla ilgili açıklamalar yaptı. Dün en son İstanbul Sanayi Odası evet. başkanımızın bir açıklaması var. Bugünkü gazetede okudum. Gerçekten bunun bir an önce kamu otoritesi tarafından halledilmesi lazım. Dost müttefik Amerika'nın bize ekstradan ne kota sağlayıp ne de üst limit sağlamaması, yani Avrupa Birliği'ndeki bir teknik tekstil veya bir hazır giyim üreticisi bile satarken %16'ya sattığı ek gümrük vergisini biz %29-30'a maruz kalacağız ki bu çok haksız bir rekabet. Bunun bir an önce hallolması lazım. Aksi takdirde bütün sektörlerde yani hazır giyim ve tekstil ikisi beraber maalesef %-5 gibi bir rakamla karşı karşıya kalabiliriz.
0: Yıl sonu Peki itibariyle. Şimdi Ticaret Bakanlığı ABD'li muhataplarıyla konuştuğunda bu konunun çözümü için serbest ticaret anlaşması mı yoksa kota mı bir adım olarak çözüm olarak masaya sunulabilir?
1: Bizim yıllardır hep Kuwait bölgesi, serbest bölge, işte ana müttefik, en önemli askeri güç, NATO'da müttefik, bunlar hep talebimiz var ama bunun olmayacağını çok net biliyoruz. Siyaseten bu olmayacaktır ama en azından Avrupa Birliği gibi yani vergide bir üst limit, biz de 16'ya falan maruz kaldığımız bir durum daha rekabetçi olmamızı sağlar. Yani belki Bangladeş'te, Kamboçya'da başka hesaplar vardır. Oradaki oranın gelişmesi daha bizden fakir ülkeler olduğu için farklı olabilir. Biraz imtiyaz veya kota sağlanabilir ama Türkiye için en azından AB'nin vergi, çünkü biz bildiğiniz gibi AB ile Türkiye arasında bir serbest ticaret anlaşması var.
0: Evet.
1: Ona istinaden en azından bizim de o üst limitte, yani vergi tavanının üst limitinde olmamız bizi rekabetçi kılacaktır. Bunun için eminim hem Ticaret Bakanlığı hem de Dışişleri Bakanlığımız önemli çalışmalar yapacaktır.
0: Peki Amerika pazarında bu ek ilave gümrük tarifesinin devam etmesi süresince telafi, kayıpları telafi etmek amaçlı hangi pazarlara daha odağımızı kaydırmalıyız ve günün sonunda bakıldığında hangi gruplar daha riskli gruplar olarak bu gümrük tarifesi sonrasında fiyatlanabilir?
1: Şimdi zaten gümrük tarifesi haricinde bildiğiniz gibi bizim rakiplerimizden önemli bir şekilde dezavantajımız var. Yani hep konuşuyoruz sizlerle, işte bu içinde bulunduğumuz dezenflasyon sürecinde baskılanan kur ve filasman maliyetleri biz zaten uzak doğudan %40-50, yakınlardan %30-40 pahalı hale getiriyor. Ek gümrükler de eklendiği zaman gerçekten ABD haricinde bizim böyle hemen dönelim de buraya da satalım diyeceğimiz bir pazar yok. Zaten bildiğiniz gibi uzak doğuyu, büyüyen pazar uzak doğuyu komple Çin domine ediyor. Orada Çin'in oluşturduğu işte Bangladeş, Vietnam, Kamboçya gibi ülkeler onların yatırımlarıyla çok hızlı büyüyorlar. Onların yanında tekrardan bizim oraya gidip de mal satmamız mümkün değil. Yani bizim yine en doğal pazarımız yakın olan Avrupa Birliği. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nde alımın satın alımının yükselmesi kısmını artık beklemek durumunda kalacağız. ABD'deki bu ticaret konuşmaları ve müzakerelerin iyi gideceğini umuyoruz. Ayrıca Avrupa'nın da talebinin artması gerektiğini veya artmasını beklemenin gerektiğini söyleyebilirim. Aksi takdirde hemen yarın, bugünden yarına yeni bir pazar maalesef görünmüyor bizim için.
0: Şimdi içeriye bir de dönmek lazım Murat. Çünkü söyleminize biraz oraya da dem vurdunuz. Bakıldığında son dönemdeki bu kredi ve teşvik paketlerinde YİTAK tarafında bütçe 750 milyar liraya kadar çıkartıldı ve hayatı bir şekilde imalat sanayi 250 milyar liralık da bir kredi paketinde sunulduğu konuşuluyor. Doğru. Peki bu paketteki teminatlarda bir gevşeme öngörüsü de vardı. Şartların nasıl yaşatılması gerekiyor ki yatırımlara daha fazla buradan bir fon kaynağı aktarılabilsin ve sizce yaşatılmasıyla beraber şartların hangi yatırımlarda bir artış öngörüyorsunuz?
1: Öncelikle hem yatırım finansmanında hem de işletme finansmanında gerçekten sektörler çok yoruldu. 3 yıllık sıkı para politikası ve dezenflasyon süreci inanın hele çok da yüksek bir maliyet ve ulaşım da zor olunca herkesi sıkıntıya soktu. Gerçekten çok kıymetli buluyorum YİTAK kredilerini. Ama biraz değiştirilmesi, uygulamanın kolaylaştırılması lazım. Orada biliyorsunuz alt limit 1 milyar ve üst limit 5 milyar.
0: Evet.
1: Bizim sektörde özellikle teknik tekstilde yatırım yapmak isteyen arkadaşlarım o 1 milyarlık alt limitin biraz daha gevşetilmesi, en azından 500 milyon olmasını arzu ediyorlar. Biraz belki bunlar da yeni regülasyonlarla ortaya çıkacaktır. Özellikle bizim hazır giyim tarafına baktığımız zaman %15 kredi faiz maliyetinin kamu tarafından karşılanacak olan işletme kredisi kısmının 100 milyardan 250 milyara çıkması çok kıymetli. Ama burada da hep konuşuyoruz sizlerle. Artık sektöre öyle bir hale geldi ki teminatlar neredeyse kalmadı. Burada özellikle KGF'nin ve İGE'nin devreye girerek teminat problemlerini hallettiği bir kredi paketine çok acil ihtiyaç var. Yani şu an hazır giyimde zaten kaybettiğimiz birçok istihdam çıkışı, birçok kapanışın ardından kalan firmaların ayakta kalması için uzun vadeli bu krediye ve uygun faize ulaşması lazım Ali Aran Hanım. Eğer bunlar yapılırsa ve uygulama bir an önce başlarsa çok kıymetli olur. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız veya ilgili bakanlıklar hemen şu kredi paketi çıktı, bunu aşırtıyoruz, bunu yaptık diyor ama onların regülasyonları, kamunun onu bankalara iletmesi, bankaların hukuk kurullarının nasıl kullanılacağını kararlaştırması falan dediğim süreç çok uzun bir süreç. Kimsenin buna vakti yok. Dolayısıyla bu teminat problemleri hallolup bir an önce kullanılmasını arz ediyoruz açıkçası.
0: Şimdi uzun zamandır sizin gibi aslında sektör temsilcisi konuklarımızla bu konuyu konuşuyoruz. Eğer finansmana erişim maliyeti mi şu an en büyük sorun yoksa finansmana erişim mi en başlıca aciliyetlerde çözülmesi gereken sorunlardan birer tanesi diyoruz. Peki sizce ikisini bir arada toparlarsak bir masada hangi tarafta daha aciliyetli bir çözüm gerekli? Günün sonunda ise finansman maliyetlerindeki düşüşü önümüzdeki sene ikinci yarı yılında mı bekliyorsunuz? Çünkü bir toparlanma geçtiğimiz sene sonunda bu ikinci yarı yıl için beklentiler dahilindeydi. Doğru. Önümüzdeki sene hangi zamana takvimi düzelmeye ve normalleşme amaçlı kaydırmalıyız sizce?
1: Açıkçası regülasyonlarda tabii ki kredi kısıtlaması var biliyorsunuz. Yani hem döviz bazında daha fazla, TL bazında da daha fazla kredi kısıtlaması var. Bunların gevşetilmesi lazım. Siz eğer şirketleri hala istihdamı korumak, şirketleri korumak istiyorsanız bu kadar sıkı bir politikayla bunun olmadığı, hatta bu para politikasıyla veya bu döviz baskısıyla da enflasyonda baş edemediğimizi gördük Ali Ara Hanım. Yani burada sanayilerimizi ayakta tutmamız lazım. Daha fazla bir kan kaybı maalesef Türkiye'yi sanayisizleşmeye götürüyor. Yani o firmalar inanın kapandığı zaman tekrar tekstile dönmeyecekler. Bu know-how'u kaybetmemek lazım. Dolayısıyla ben öncelikle bu sıkı para politikasındaki kredi kısıtlamalarının açılması gerektiğini, yani aslında ulaşımının daha da problem, büyük bir problem olduğunu söylemeye çalışıyorum. Yani teminatınız bile varsa kredi kısıtlamasına karşı karşıya kalıp ulaşamıyorsunuz. Ardından rakiplerimizden 10 katına varan neredeyse bir kredi maliyetiyle karşı karşıyayız. Yani bizim uzak doğudaki bir rakibimiz bile %5 ile 6 ile 7 ile bulduğu bir kredi biz %50 ile bulmaya çalışıyoruz. Yani bulursak almaya çalışıyoruz. Dolayısıyla sıkıntı büyük. Ne zaman maliyetler düşer, ne zaman rahatlarız? İnanın bu yıl sonraki enflasyon tahminleri orta vadeli plana göre neredeyse %100 şaşmış gibi görünüyor. Genel konsensüs öyle. Dediğiniz gibi en azından 2020'nin ilk çeyreğinden önce finansman maliyetinde kalıcı bir düşüş trendine veya patikasına gireceğimizi öngörmüyorum. Çünkü yıl sonu hedeflerinde maalesef ekonomistler de hane halkı da hala çok katı görünüyor.
0: Peki çok kısa bir vaktimiz kaldı Şeref Bey. Burada ithalatçı konuma birçok sektörde firmanın girdiğini gördük. Peki tekstil ve hazır giyimde böyle bir tabloyla karşı karşıya kaldık mı? Yani üretimi kapatıp showroom'a geçen firmaların şu an bilançosunu çıkardığımızda İKT'yla nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalırız?
1: Çok kötü bir tablo. Yani son 3 yılda yaklaşık Türkiye 5 milyar dolar daha fazla hazır giyim ithalatı yaptı sadece. Sadece size onu söylüyorum. Yani diğer tüketim mallarındaki ithalat artışını zaten görüyorsunuz. Bildiğiniz gibi özellikle tüketim malları ithalatının artması ve aramalı ve ham madde ithalatının azalması en büyük problemimiz. Yani bildiğiniz gibi bunlar olduğu zaman ne oluyor? Siz yatırım yapmıyorsunuz. Özellikle gayri safi milli hasıla içerisindeki sanayinin payı düşüyor ve mal ticareti içindeki sanayinin üretimin payı düşüyor. Bunlar çok iyi haberler değil. Onun için zaten bu finansmana bir an önce ulaşmak ve teminatı halletmek lazım. Aksi takdirde sadece hazır giyim sektörü değil, ben birçok sektörden bu maliyetlerin altında eziliyoruz. Enflasyona yetişemiyoruz. Tamam biz değersiz TL istemiyoruz ama en azından

0: enflasyon dursun diye serzenişler duyuyoruz maalesef.
1: Evet, Şeref Bayat, çok teşekkürler değerli katkılarınız
0: ben
1: için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli izleyenler, buradan bir diğer konuğumuza geçelim. Kendisi telefon hattımızda bizlere eşlik ediyor. FIFA Dünya Kupası'ndaki ticarileşme olayını ve eleştirileri konuşmak üzere bizlere futbol ekonomisi uzmanı Tuğrul Akşar eşlik ediyor. Tuğrul Bey, merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Şimdi Tuğrul Bey, aslında son iki gündür gündemi yoklayan ve

0: fon toplamayı planlıyor. Bunları da aslında üye federasyonlara aktarmak amacıyla yapacağının altını çizdi. Fakat UEFA diyor ki ticarileşme olacak. Biz bunu kabul etmeyiz. Burada bir protestoya kadar gidebiliriz açıklamasında bulundu. Peki bu gündemi masaya yatırdığımızda sizce futbol ekonomisinde son zamanda bu açıklamalardan sonra üyelere ait federasyon modeli mi yoksa yatırımcı odaklı bir şirket modeli mi ön planda olacak? Nasıl okumak lazım bu gelişmeleri?
1: Ya bu aslında bu çok katmanlı bir konu. Yani bunun ekonomik, finansal, politik, ekonomik ve sportif yanları var. Yani sadece iki konuya bunu indirgememiz çok mümkün değil. Aslında bu bir güç çatışması. En son Dünya Kupası bittikten sonra tahmini yaklaşık 13,5 milyar dolar civarında gelir elde eden FIFA zaten çoktandır Avrupa'da futbolun patronu UEFA'ya karşı bir hegemonya savaşı veriyordu. Çünkü UEFA tüm toplam dünyadaki gelirlerin yaklaşık 60 milyar euro civarındaki toplam futbol gelirlerinin 40 milyar euroluk kısmı Avrupa'da, yani UEFA tarafından yaratılıyordu. FIFA'da dolayısıyla zaman içerisinde UEFA'ya karşı hem ekonomik anlamda hem de finansal anlamda bir güç mücadelesi sürdürdü. Nitekim bu anlamda işte Dünya Kulüpler Kupası düzenlendi. Bu Dünya Kupası'nda bir takım format değişiklikleri yapılarak takım sayısı arttırıldı. Futbol birazcık daha Amerikanlaştırıldı. Bütün bunların arka planına baktığımız zaman aslında bu sadece sizin söylediğiniz bir şirketin kurularak burada yatırımcı bir şirket aracılığıyla olayın satılması, pazarlanması, finansallaştırılmasından daha çok aslında arka plana baktığımız zaman bu UEFA ve FIFA arasında ciddi bir ekonomik ve politik savaş yürüdüğünü görüyoruz. Ekonomik anlamda şöyle, özellikle bu yakınlarda tabii FIFA seçimi de var. Yani FIFA Infantino aslında bu uygulamayla yaklaşık 211 ülkeye 10 milyar dolara yakın bir kaynak aktaracak. Bu kaynağı aktardığı zaman da geleceğe kadar, yani önümüzdeki yıllarda da FIFA başkanlığını sürdürmek ve devam ettirmek istiyor. Bunu yaparken de aslında kendi finansal çıkarlar açısından bakıldığında da orta ve uzun vadede orada bulunmak ona da maddi anlamda ciddi katkı sağlıyor. Yani aslında insanların çok konuşmadığı ama diğer bir konu FIFA Infantino'nun gelirleri fleksibil ve bonusa ve performansa dayalı. FIFA ne kadar büyürse Infantino da o kadar gelir alıyor. Yıllık şu anda 3.3 milyon dolar civarında gelir alan Infantino mesela buradaki finansal genişlemeye paralel olarak bu gelirlerini 6 milyon dolara kadar çıkarabilecek. Bu sadece FIFA'nın ve yönetim kurulu üyelerinin çıkarı gibi görülüyor ama esas mesele UEFA'ya karşı bir güç oluşturabilmek. Evet. UEFA'nın dünya genelinde ekonomik hegemonyasını birazcık daha daraltabilmek. Yani aslında arka planda temel olarak bu var yani. Federasyonları da bu amaçla kullanmak istiyor Infantino. Bu UEFA ve FIFA çatışması aslında bir güç paylaşımı mücadelesi olarak görülebilir. Çünkü futbol artık son Dünya Kupası'nda da görüldü ki artık finansal bir ürüne dönüştürüldü. Paketlenebilir ve satılabilir bir ürüne dönüştürüldü. UEFA'ya karşı FIFA bunu bir finansal varlık olarak kullanmak istiyor. Yani temelde yatan problem, olayın arkasındaki temel olay bu bence.
0: Tabii bu Dünya FIFA 2026 kupasında Trump'ın da söylemleri çok dikkat çekmişti ve Trump'ın acaba burada siyasi bir rol model olarak da konuşması ve yaptığı söylemleri biraz daha değerlendirilebilir mi diye de çok tartışmaya açık yorumları da vardı. Infantino'yu konuştuğumuzda FIFA Başkanı Infantino'yla ABD Başkanı Trump'ın ailevi bağı bulundu. Aslında Kushner'ın da arasında bu tarafta şirkete açılmasına dair gizli görüşmelerin de olduğu konuşuldu. Yani Trump'ın acaba şirkete FIFA'nın paylarının açılmasıyla beraber FIFA'daki siyasi bir modele dönüşebileceğine dair eleştiriler de mi UEFA tarafından boykota dair gidebileceğini perçinlemiş oldu. Sizce buradaki hem ekonomik hem siyasi hem de futbol sporu kattığımızda bu üç eksende nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalırız? Yani ticari anlaşmazlıklar burada hem siyasi hem de futbol tarafında bir bozulmaya yol açabilir mi? Dengeler bu saatten sonra değişecek mi sizce?
1: Yani dengeler değişmeye doğru gidiyor. Yani zaten FIFA'nın bütün hamleleri UEFA'nın daha da büyüyerek güç sahibi olması ve hegemonik etkisini birazcık daha sınırlandırmaya yönelik. Dediğiniz doğrudur. Yani bu olay aslında 1,5 sene önceden Infantino ve Trump'ın damadının yakın olduğu bir şirket aracılığıyla böylesi bir şirket kuruluyor ve bu şirket üzerinden götürülüyor. Son Dünya Kupası'nda gösterdi ki aslında Infantino bugüne kadar hiçbir FIFA başkanının bu kadar bir devlet başkanıyla politik anlamda yakınlaşmasına şahit olmamıştı. O yüzden son Dünya Kupası ciddi anlamda politize olmuş bir Dünya Kupası oldu. Nitekim Amerikalı bir oyuncuya verilen kırmızı kartın iptal ettirilmesi...

0: gelecek sene itibariyle tekrar Dünya Kupası Kulüpler Şampiyonası'nın orada düzenlenecek olması, 2038 Dünya Kupası'nın Amerika'da düzenlenmesine yönelik yapılan bütün kulis ve çabaların arka planına baktığımız zaman Trump'la Infantino'nun çok yakın ilişkisi olduğunu görürüz. Dolayısıyla burada Trump futbolu kullanarak yumuşak gücü harekete geçirmek, küresel hegemonyasını Amerika'nın bir anlamda futbol aracıyla daha da geliştirmek ve yaygınlaştırmak istiyor. Bu çok açık. Infantino'nun beklentileri var. Nitekim ona havuç olarak işte Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği gibi Trump'ın bir takım böyle teklifleri var. Çok bunlar tabii önümüzdeki günlerde göreceğiz ama Infantino'nun özellikle bu kadar işin içerisinde Trump'la yakın bir temasta bulunması burada bir takım ekopolitik çıkarların olduğunu da gösteriyorlar. Peki. Ama burada aslında ekosistem değişiyor ve gelişiyor. Çok farklı bir ekosistemle karşı karşıyayız. Futbol aslında bir oyun olarak tamamıyla bu son Dünya Kupası'nda hiper ticarileştirilip bir sömürü aracına dönüştürüldü. Dolayısıyla UEFA bu işten çok nemalanıyordu. FIFA bunu gördü. Ben de bu işten daha fazla
1: ve bir adım atmak istedi. Evet Turul Akşar, çok teşekkürler değerli katkılarınız ve görüşleriniz için diyelim. Değerli izleyenler, Fokus'u noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte tekrardan karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Yani. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Merhaba, 30 dakikaya hoş geldiniz. Programı günün öne çıkan başlıklarını aktararak açacağız ama şu son dakikayı bir seslendireyim. Euro bölgesi ekonomik güven endeksi Temmuz'da 96,9 oldu. Beklentinin üzerinde ve beklenti 96'ymış. Niye neredeyse bir puan üzerinde gelmiş. Önceki de 95. Evet, günün öne çıkan başlıkları gelsin. Ardından konuğumuzla sohbetimize başlayalım. TÜİK verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Haziran'da %7,6 oldu. Mayıs ayı işsizlik verisi %8,2'den %8,1'e revize edildi. Atıl iş gücü oranı Haziran'da bir önceki aya göre 2 puan azalarak %28,8 oldu. Dünya Altın Konseyi'ne göre merkez bankaları yılın başında tahmin edilenden çok daha az altın satın aldı. Konseye göre yılın başından bu yana talebin toparlanmasına rağmen bu yıl alımların azalması bekleniyor. Merkez bankaları birinci çeyrekte tahmin edilenden 187 ton eksikle 57 ton altın satın almış. Geçelim Türk İş'in araştırmasına. Türk İş'in araştırmasına göre Temmuz'da açlık sınırı 36.940 TL oldu. Yoksulluk sınırı ise 120.325 TL'ye yükseldi. Mutfak enflasyonu aylık %3,30 olarak hesaplandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Suriye Merkez Bankası, Merkez Bankası nezdinde ve Suriye Merkez Bankası adına Türk Lirası mevduat hesabı açılması amacıyla anlaşma imzaladı. JP Morgan, Fed'in faiz artışına gitme tarihi beklentisini 2027'nin ikinci yarısından bu yılın Aralık ayına çekti. Banka analistlerine göre Fed Başkanı enflasyonla mücadele kararlılığını nasıl gerçekleştireceğine dair somut bir çerçeve çizemedi. Evet, 30 dakikanın bugünkü konuğu Doktor Ömer Özdinç Ser Danışmanlık Genel Müdürü. Ömer Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Zeynep Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi tabii yani ana konu Fed'di dünden bugüne. Fed'in enflasyon konusunda tam böyle

0: piyasaları tatmin edecek, daha doğrusu piyasaların testinden geçecek bir sınav veremediği çıktısı var. Tabii bu enflasyon meselesinin odağında elbette jeopolitik bir taraftan yapay zeka teması, Çin-ABD rekabeti ve işte bunların ekseninde şekillenen bir küresel enflasyon faiz ortamını takip ediyoruz. Sizinle bir miktar bu yeni dönem, yeni düzen rekabet meselesinin dinamikleri, ki bu konuştuğumuz piyasa çıktılarıyla yakından ilişkili meseleler, bunları analiz etmek istiyoruz. Şimdi mesela son dönemde Çin'in bu ileri çip üretiminde yaptığı ataklar, buradan gelen haber akışı, bir yandan da işte bu yapay zeka harcamalarına dönük endişeler, özellikle Çin'den gelen daha ne diyelim ucuz maliyetli ürünler de buna etkili oluyor. Sert satışlara, yine sert hareketlere yol açıyor. Burada soru şu: Amerika-Çin rekabet dinamiğini biraz konuşmak gerekiyor sanırım. Yani burada piyasa fiyatlaması buradaki bir değişimi mi fiyatlıyor? Sizin çok bahsettiğiniz bir kavram var, teknojeopolitik diye. Bu dengedeki durum ne? Piyasa fiyatlaması bunun ne tarafında duruyor?
1: Şimdi tabii girişi şöyle yapmakta fayda var. Yani özellikle 1970'lerden itibaren Çin çok hızlı bir ivme yakaladı ve dünyada aslında imalat ve sanayinin bütün dengelerini alt üst etti. Yani 2000'li yıllara kadar işte Batı ekseni, yani Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri biraz daha sanayinin merkeziyken, yani bu da yaklaşık 300 yıldır böyle devam ediyordu. Şimdi bütün eksen uzak doğuya kaydı. Şu an Çin bazı istatistiklerde dünyada imalattan ihracatın neredeyse dünyada yarısına yakınını, işte %40'ın üzerinde bir miktarını Çin tek başına gerçekleştiriyor. Peki bu neye sebep oldu? Bu birçok ülkenin sanayi olarak Çin'e bağımlı hale gelmesine ve ülkelerin kendi içinde sanayisizleşmeye sebep oldu. Bunu Avrupa ve Amerika özellikle finansal piyasaları büyüterek bir miktar dengelemeye çalıştı ve ama 2008 hedge kriziyle birlikte bu finansal piyasalara yaslanmanın tek başına aslında çok sağlıklı bir durum olmadığını, ülkeleri çok hızlı bir şekilde batmaya sürükleyebileceğini gösterdi. Ve 2008'den itibaren başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok Avrupa ülkesi sanayi politikasını yeniden gündemine almaya başladı. Aslında bugün işte mesela FED tarafında da biliyorsunuz, açılışı FED'le yaptınız. O yüzden oradan örnek vereyim. Yani işte Trump'la FED arasında bir gerilim var biliyorsunuz. Yani çünkü aslında Trump ülkenin sanayileşmesini, sanayinin yeniden ABD'ye toplanmasını sağlayacak bir para politikası beklentisi ve arzusu içindeyken, tabii FED biraz daha enflasyonu dizginleme merkezli bir politika gidiyor ve piyasalarda aslında burada bir salınım yapıyor. Yani burada enflasyonu dizginlemeye yönelik bir politika mı izleyecek Amerika Birleşik Devletleri, yoksa sanayileşmeyi arttıracak bir politika mı izleyecek ve enflasyon biraz daha ikinci önemde mi kalacak? Burada yapılan kısa vadeli fiyatlamalar biraz bununla ilişkili diye düşünüyorum. Ama daha orta ve uzun vadede bir takım fiyatlamalar var. Bu orta ve uzun vadedeki fiyatlamalara baktığımızda ise burada bütün dünyanın sanayi merkezinin Çin'e kayması karşısında tepki içinde olan, bunu tersine çevirmek isteyen bir Amerika Birleşik Devletleri yönetimi var. Son yıllarda Avrupa Birliği'nin de bu konuda çok yoğun bir çaba sarf ettiğini görmek mümkün. Ve bütün aslında para politikasından tutun göçmen politikasına kadar, yani bir sosyal politikalara kadar birçok politikanın bu yönde evrilmesinden bahsediyoruz aslında. Çünkü bugün yaşlanan toplumlarda sanayiyi tekrar geri kazanmak, girişimciliği yeniden kazanmak çok zor hale geliyor. Burada mesela Avrupa'nın böyle bir sıkıntı yaşadığını görüyoruz. O yüzden bütün Avrupa ülkelerinin işte göçmen politikasını yeniden gözden geçirmek

0: geçirmeye çalıştığını görüyoruz ve kendilerinin tabii içsel bir takım kırılganlıkları var. Yani bu işsizliğin artmasına bağlı olarak yeniden aşırı sağ hareketler yükseliyor. Aşırı sağ hareketlerin yükselmesi tekrardan göçmen karşıtı bir politikaya dönüşümün sinyalleri gibi okunabilir. Ve burada aslında bir ikilem yaşıyor. Yani hem Avrupa başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir ikilem yaşanıyor. Bu rekabetin aslında bir takım savaşlara da yansıdığını görüyoruz. Yani işte İran Savaşı'ndan tutun birçok savaşın bu çerçevede okunabileceğini düşünüyorum. Yani bu ABD-Çin rekabeti veya Çin'in bütün sanayi tedarik zincirlerinde bağımlı olunan bir aktör haline dönüşmesine karşı herkes bir takım önlemler almaya çalışıyor.
1: Peki şimdi herkes bir takım önlemler almaya çalışıyor ama bir yandan da ortada şöyle bir resim var. Denge ne tarafa doğru ağırlık kazanıyor? Yani mesela Amerika-Çin arasındaki bu bloklaş, yani işte çipler üzerinden, yapay zeka üzerinden takip ettiğiniz bir bloklaşma var ya, kötü telaffuz ediyorum bu bloklaşma lafını. Küresel tedarik zincirini, ittifakları nasıl şekillendirecek önümüzdeki dönemde?
0: Şöyle bir şeyle karşı karşıya kalacağız. Kısa vadede bu bağımlılık ilişkisi, yani işte çipler mesela çok önemli bir konu. Biliyorsunuzdur pandemiden sonraki süreçte mesela Uzak Doğu'dan tedarik yapılamadığı için elektronik sektörü 2023 yılında yanılmıyorsam çok büyük bir krize girdi. Ve aslında dünyadaki bütün elektronik, hatta otomotiv sektörünü bile etkiledi bu çipe ulaşamama. Şimdi son zamanlarda ne görüyoruz? Çin'in uluslararası ilişkiler, yani dış politikadaki en önemli önceliklerden birisi Tayvan haline gelmeye başladı. Bu da yine aslında bu çip konusuyla ilgili kritik bir konu. Şimdi yapay zeka çok hızlı bir şekilde öne çıkmaya başladı. 2022-2023'ten itibaren üretken yapay zeka gündeme geldi. Büyük dil modelleri geliştirmeye çalışıyorlar ve burada aslında iki aktörün önde olduğunu, yani diğer aktörlerin çok geride olduğunu görüyoruz. ABD'de geliştirilen modeller var, büyük dil modelleri var. Bir de Çin'in kendi geliştirdiği ve daha çok açık erişimli, open source olarak tabir edilen açık kaynaklı yazılımlarını görüyoruz piyasada. Bu ülkeler gitgide aslında büyük dil modellerini kendi içlerinde de saklamaya başladılar. Çünkü Çin bazı büyük dil modellerini şu an paylaşmıyor. Bunun bilgisine hakimiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde de işte son Anthropic örneğinde böyle bir girişimde bulunmuştu ve hani bir modelin dışarıyla paylaşılmaması, Amerikan vatandaşı olmayanlarla paylaşılmaması gibi bir yöntem izledi. Şimdi bu hem yazılım tarafında böyle çok büyük bir rekabet var. Çünkü şu an üretken yapay zeka modellerini güçlü geliştirenler aslında birçok ülkeyi kendilerine hızlı bir şekilde bağımlı hale getirebilecek. Yani bugün siz yazılım sektöründe bir uygulama geliştiriyorsanız bunu gidiyorsunuz bir büyük dil modeline bağlamak zorundasınız. Burada da hani en geçerli büyük dil modelleri kimlerde? İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde veya Çin'de. Diğerlerinde çok güçlü modeller yok. Orada yapay zekada o ülkeye bağımlı hale geliyorsunuz. Hatta bunun bir kavramı var. Yapay zeka egemenliği diye şu an konuşuluyor ve birçok ülke yapay zeka ile ilgili stratejilerinde bu güvenlik perspektifinden bakarak yapay zeka egemenliği ile ilgili neler yapabilirim diye aslında bununla ilgili tedbirler geliştirmeye çalışıyor. Şimdi bu olayın yazılım tarafı. Bir de yapay zekanın çalışabilmesi için çok büyük GPU tarlalarına ihtiyaç var. Yani bu GPU tarlaları dediğimiz şey aslında çiplerin oluşturduğu serverlar, büyük donanımlar, altyapılar ve bunların enerji tarafından beslenmesi söz konusu. Bu çipler konusunda da şu an çok sınırlı bir tedarik var. Yani siz şu an istediğiniz gibi GPU satın alamıyorsunuz. Yani siparişler veriyorsunuz ve arz aslında talebi karşılamaz bir noktada. Bu arzı elinde bulunduranlar da yine az önce bahsettiğimiz gibi aynı yazılım uygulamaları tarafında olduğu gibi donanım tarafında da bir hakimiyet, yeni bir güç ilişkileri tanımlanıyor. Bu olayın ikinci boyutu. Bu iki boyutu beraber incelediğinizde zaten Ha, tabii şuna bir

0: üçüncü boyutu daha eklemekte fayda var. Bu çipler de sonuçta bir takım malzemelerden üretiliyor. Kritik ham maddelerden üretiliyor. Bir takım stratejik ham maddelerden üretiliyor. Bir takım nadir elementler diye tanımladığımız, dünyada çok yaygın olmayan, belli bölgelerde sadece çıkan elementler var, ham maddeler var. Bu ham maddeler de bu tedarik zincirinin bir parçası. Yani bu çipi besleyen veya bu kritik teknolojileri besleyen önemli bir bileşen. Buna sahip olmak da şu an çok kritik hale geldi. O yüzden son dönemlerde bu rekabetin buna yönelik de bir iz düşümünü görüyoruz. Yani nadir elementleri elinde bulunduran topraklar tespit ediliyor ve bunlar uluslararası ilişkilerde, diplomaside öncelikli hale gelmeye başladı. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde aslında önümüzdeki dönemde iki tane temel rekabet aksının oluşacağını düşünebiliriz. Bunlardan bir tanesi konvansiyonel sanayi aksı diyelim. Burada da dünyadaki üretim ilişkilerinin bağımlılığı önemli hale gelecek. Yani siz kritik işte motoru nereden alıyorsunuz, ham maddeyi nereden alıyorsunuz, makineyi nereden satın alıyorsunuz, ürünleri nereden satın alıyorsunuz? Bunlar sizin güvenlik bağlamında, hakimiyet ilişkileri bağlamında önemli belirleyici olacak. İkinci ana aks da yapay zeka ve bunun altında yazılım artı donanımla ilgili ilişkiler, güç ilişkileri meselesi. Bu iki tane aks etrafında dünyanın şekillendiğini, yani hem uluslararası ilişkilerin şekillendiğini, ekonominin şekillendiğini, sanayinin bu iki ana aks etrafında şekillendiğini göreceğiz. Bu aslında para politikalarını da etkilemeye başlıyor veya finansal hareketleri de etkilemeye başlıyor. Aslında şu an finansçılarla görüşürseniz, hani zaten görüşüyorsunuz kendi yayınlarınız, işleriniz gereği. Aslında en çok dikkat kesildikleri noktalar bunlar. Yani bu çip ilişkilerinde olay nereye gidiyor, yapay zeka da nereye gidiyor, sanayi ilişkilerinde, ham madde tedariğinde olaylar nereye gidiyor ve artık daha çok izlenen taraf bunlar olmaya başladı. Yani hani enflasyon gibi veriler, işte istihdam gibi veriler, bunlar finansal hareketler için biraz daha artık ikinci planda olmaya başladı.
1: Peki o zaman yani bu denklemde sanayi politikaları nasıl tasarlanmalı? Hani şirketler, kamu tarafı nasıl bir mekanizma kurmalı bu işte yani teknolojik hikayenin odakta olduğu düşünüldüğünde nasıl bir öngörüyle hareket etmeli?
0: Ben burada da yine ikili bir katman izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Birinci katmanda sanayi ilişkileri katmanı. Yani burada her ülke kendi kendine yetmeye, eğer kendi kendine yetemiyorsa çevresindeki, yakın çevresindeki ittifak ilişkileri kolay kolay bozulmayacak güçlü müttefiklerle bir ağ oluşturması gerektiğini düşünüyorum. Hatta bu kavrama simbiyotik sanayi havzaları ismini vermiştim. Yani her ülke kendi güçlü olduğu halkaları başkalarının güçlü olduğu halkalarla birleştirip zincirin tamamını tamamlamak zorunda. Ben buna biraz hani zincir politikası diyorum. Son dönemde biraz daha bu zincir politikasına biraz daha ağırlık vermek gerekecek. Bu sanayi tarafında. Yapay zeka tarafında da yine aslında benzer bir zincir politikası izleyip yapay zeka başlığı altında birinci yine egemenlik ve güvenliği sayabiliriz. Yani her ülke büyük ülkeler büyük dil modellerine iletişimi keserse ben kendi kendime yapay zekayı nasıl yürütebilirim diye bir yöntem geliştirmek zorunda. Bu yöntemde de mutlaka bir şey olmasına da gerek yok. Yani büyük dil modelini ben kendim üreteyim'e gerek yok. Hani kritik hizmetlerin verilebileceği daha küçük ve orta ölçekli dil modellerine yaslanmak olabilir. Bir diğer konu da donanım konusu. Yine kendi kendine yetebilecek donanım yatırımı yapamıyorsa da bu simbiyotik sanayi havzası içerisindeki bir müttefiğinde bulunan kaynakları kullanabileceği bir ittifak kurması gerekiyor. Bu noktada mesela şunu söyleyebilirim. Yani Türkiye'nin de aslında bu ikinci denklemde, yapay zeka denkleminde

0: yol alabileceği bazı mesafeler var. Burada şunu görüyoruz mesela, Türkiye aslında sektörel çeşitlilik bakımından çok ciddi bir kapasiteye ulaşmış durumda. Şu an yoğun ihracatı yapılan ürün sayısı anlamında dünyada 6. veya 7. ülkedeyiz. Yani hacim bakımından olmasa da ürün sayısı olarak geniş bir yelpazeye sahip. Yani örneğin işte gıda ürünlerimiz de var, onları da ihraç ediyoruz. Tekstil ürünlerimiz var, onları da ihraç ediyoruz. İşte İHA SİHA'da ihraç ediyoruz. Elektronikte ihracatımız var, makinede, kimyada. Dolayısıyla geniş bir yelpazeye sahibiz. Ve şu an bütün bu sektörler aslında yapay zeka dönüşümünün eşiğinde duruyor. Yani bütün bu sektörler dönüşecek. Nasıl daha önce yazılım geldi ve bütün sektörleri dijitalleşme ile birlikte dönüştürdük. Bugün de yine yapay zeka ile birlikte bu sektörlerin hepsi dönüşebilecek. Bu sektör çeşitliliğine sahibiz. Bir taraftan da yapay zekayı geliştiren bir iş gücümüz var. Dinamik bir girişimci profilimiz var. Bunları bir araya getirerek aslında sektörel yapay zeka çözümleri konusunda çok hızlı yol alıp burada bağımlılık ilişkisini kısmen tersine çevirebiliriz. Yani evet, genel büyük çözümlerde belki bütün tüketicilere hitap eden çok büyük dil modelleri, büyük araçlarda hemen ön plana çıkamayabiliriz. Bununla ilgili kaynaklarımız biraz sınırlı ama sektörel çözümlerde dünyanın önemli hub'larından biri, önemli merkezlerinden biri olabilir. Bu mesela Türkiye için yapılabilecek bir model. Bu aynı zamanda Türkiye'nin sadece yapay zeka tarafında bir atılım yapmasını sağlamayacak. Aynı zamanda şu an konvansiyonel sektörlerde de biz problemler yaşıyoruz. İşte ihracatımız 1-2 yıldır yerinde sayıyor. Geleneksel sanayi sektörlerinde işte istihdamda artış yakalayamıyoruz. Yine sanayide işte biraz hizmet tarafımız büyüyor. Sanayinin toplam gayri safi milli hasılası içindeki pay işte %20'lerin üstündeyken şu an biraz %20'lerin altına geldi. Bu aslında son yıllarda Türkiye'de işte iş gücü maliyetinin artması, işte uzak doğuyla rekabette zorlanma vesaire, oradaki baskılar, bunların hepsi etkili. Biz yapay zeka geliştirirken sektörlere de verim sağlayabilirsek, oradaki verimliliği arttırabilirsek, yapay zeka sayesinde bir takım inovasyonlar yakalayabilirsek, o zaman aslında sektörel rekabetçiliğimizde geri kazanacağız. Yani dolayısıyla bir taşla iki kuş vurmuş olacağız diye özetleyebiliriz. Yani bir taraftan yapay zekayı geliştireceğiz. Dünyada sektörel yapay zeka çözümleri konusunda önemli bir merkez olacağız. Diğer tarafta da sektörlerin verimliliğini, inovatif kapasitesini arttırdığımız için zaten o sektörlerde yeniden rekabetçi konuma yükselecekler.
1: Peki Türk firmalarında bu perspektif var mı? Bu farkındalık var mı? Yani strateji dizayn edilirken bunlar dikkate alınıyor mu? Temel hatalar yapılıyorsa nerelerde yapılıyor?
0: Bu ne yazık ki bizim aslında en büyük kanayan yaramız. Hani o yüzden sorunuz çok yerinde bir soru. Türk firmaları son 30-40 yılda çok hızlı bir büyüme kat ettiler. Yani biz 1970'lere kadar 80 ağırlıklı olarak daha tarım toplumu iken, biz son 30-40 yılda hızlı bir şekilde sanayileştik ve binlerce fabrika kuruldu, binlerce girişimci iş hayatına atıldı, şirketlerini büyüttüler. Fakat sanayimiz hep şöyle gelişti. Özellikle 1995 Avrupa Birliği ile imzalanan gümrük anlaşmasından sonra da burada biraz daha ivme kazandı. Şimdi bizim dibimizde büyük bir tüketici, büyük bir pazar var, Avrupa, ve bunların talep ettiği ürünler var. Biz onların talep ettiği ürünleri çok hızlı bir şekilde, ucuz iş gücü maliyetiyle hızlı bir şekilde tedarik ettik. Bugüne kadar bizim aslında sanayi mimarimizin bel kemiğini bu oluşturdu. Yani onlar bizden talep ediyor diye işte biz şöyle bir şey istiyoruz. Biz de ucuza bunu hızlıca üretip satıyoruz. Şimdi bu bizde neyi eksik bıraktı? Bu bizde stratejik perspektifi biraz eksik bıraktı. Çünkü stratejik perspektif şöyle gelişiyor. Ben orta vadede ne yapacağım? Uzun vadede ne yapacağım? Bu konuda kasımızın gelişimiyle ilgili bir konu. Şimdi hep talep gelip biz buna hızlıca gündelik olarak reaksiyon verince bu kasımız ne yazık ki gelişmedi. Bu bizim en büyük şu an handikapımız ve bugünkü noktadan çıkışta tam olarak bizim aslında bu stratejik perspektife ihtiyacımız var. Yani nasıl çözüm bulacağız orta uzun var? Çünkü şu an kimse bizden yeni bir şey istemiyor veya daha az istiyor artık. Yani istediği zaman Uzak Doğu'dan çok hızlı bir şekilde bunu alabiliyor.

0: Dolayısıyla biz nerelere odaklanalım? Daha orta uzun vadede hangi konularda Ar-Ge çalışmaları yapalım? Hangi konulara da çözümler geliştirelim? Hangi çözümleri kendi bünyemizde uyarlayalım mı? Biraz daha stratejik bir perspektifle bakmamız lazım. Ne yazık ki şu an bizim eksik olduğumuz en temel konuların başında bu var. İkincisi de tabii her zamanki kronik problemimiz, bir sermaye problemimiz var. Bizde ne yazık ki şirketlerin kullandığı kredi miktarı hala daha sanayi, rekabet ettiğimiz sanayi ülkelerinin çok altında. Örneğin Çin'de özel sektörün kredi hacmi neredeyse gayri safi milli hasılanın 3 katına ulaşmış durumdayken, işte Almanya'da bu rakam işte %130, %140 iken Türkiye'de bu rakam henüz %30'larda, %40'larda. Yani burada kredi hacminde de bir darlık söz konusu firmalar için. Zaten öz kaynak sermayesi anlamında ülkede böyle bir birikim yok. Evet. Büyük bir öz kaynak birikimi yok. Dolayısıyla bunu da belki ikinci başlığa sayabiliriz. Üçüncü başlıkta da yetenekli insan kaynakları havuzunun doğru bir şekilde dağıtılması. Yani bütün halkalara hitap eden evet. yetenekli insan kaynağı havuzunda ne yazık ki sıkıntı çekiyoruz.
1: Doktor Ömer Özdinç, çok teşekkürler katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. 30 dakikayı burada noktalayalım. İlerleyen saatlerde yine görüşeceğiz. Hoşçakalın şimdilik.
2: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
3: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çift para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya...

0: bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Üst Düzey'e hoş geldiniz. Bugün turizm sektörünü konuşuyoruz. Konaklama tarafında bu sezon nasıl geçiyor? Genel bir senenin değerlendirmesini yapacağız. Beklentileri dinleyeceğiz. Aynı zamanda oda satışları, fiyatlar, yurt içi ve yurt dışı talep dengesi nasıl şekilleniyor konuşacağız. Akkor Türkiye Operasyon Başkan Yardımcısı Sinan Köseoğlu bizle beraber olacak. Sinan Bey hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
1: Şimdi tabii aslında çok çalkantılı bir seneydi. İşte jeopolitik gerginliklere bakarsak aslında turizm sektörü de hareketli bir tabii ki de sektör. Doğru. Katma değer yaratan bir sektör aslında baktığımızda. Sizden bir değerlendirme isteyeceğim. Tabii bu yaz aylarını da konuşalım. Çünkü sezon malum sezon, yaz doğru. Sezonu hareketli geçiyor. Neler söylersiniz? Bu seneyi nasıl değerlendirirsiniz? Hem Akkor otelleri olarak hem genel sektörün içindesiniz. Sektörü evet. De bir konuşalım. Hani geçen seneyle de kıyaslayabiliriz. Nasıl bir sene yaşanıyor?
2: Teşekkürler. Öncelikle bu sene başlangıcında çok güzel bir başlangıç yaptık. Baktığımızda bizim ilk çeyrekte aslında turizm verilerine de baktığımızda 4.2 %4.2 büyüme yakaladık. Türkiye turizm olarak baktığımızda gelirlerde. Bu da yaklaşık 9.9 milyar dolar civarında bir artış olmuş oldu. Dolayısıyla da burada ilk başlangıcımız tabii çok güzel oldu ama bu jeopolitik İran, Amerika ve işte İsrail olaylarından dolayı tabii biz de etkilendik. Biz direkt içinde değildik ama sonuçta uçaklar kalkmadığı için uçak frekansının düşmesi veya hiç olmaması
1: yani insanlar
2: tabii ki
1: gelemediler.
2: Bizi etkiledi tabii. Bu. Ondan sonra dolayısıyla da Türkiye turizmini bu tarz işte, Orta Doğu'da olduğumuz için tabii çok kırılgan da bir yerdeyiz. Dolayısıyla da hem toplantılar, büyük Mayıs etkinlikleri, işte gelen misafirler.

0: başka yöne tercihlerini kullanması gibi nedenlerden dolayı bir düşüş yaşadık o dönemde. Ama daha sonrasında baktığımızda işte bu...
1: Toparladı mı?
0: Toparladık. Bir de çeşitli buradaki aktivasyonların burada olması veya etkinliklerin burada olması bize yardımcı oldu. İşte UEFA'nın da Avrupa Şampiyonası'nın burada olması, işte çeşitli konserler gibi ondan sonra vesaire. Bunlar hani Türkiye'nin güvenli olduğunu da gösterdi aynı zamanda. Ve şu anda yüksek sezondayız zaten. Yüksek sezonda da geçen seneden daha yüksek bir doluluğa sahibiz. Hem Akkur Oteller öyle olarak mi? Bir de çevreye de baktığımızda hem şehir aynı zamanda resort otellerinde de bunu görüyoruz.
1: Çünkü hani geçen sene falan hep otelciler doluluktan şikayet ediyordu. Veya doluyuz da ama işte karımız az falan gibilerden. Onu zaten ayrı konuşacağız işte fiyatlar açısından ama bu sene o zaman doluluklar tarafından çok daha iyi bir sene diyorsunuz.
0: Doluluklar açısından da güzel. Şu an için tabii ki bizim sektörümüz çok dinamik. Tabii. Dinamik olduğu için de eğer bir destinasyondan da talep düştüğü zaman farklı bir destinasyona yöneliyoruz ondan sonra. Ya da farklı bir destinasyondan bize geliş oluyor. Çünkü Türkiye'nin en güzel tarafı bu turizm yelpazesi ve turizmdeki ürün gamı çok yüksek.
1: Çeşitliliğimiz yani
0: var. Biz sadece deniz, kum, güneş veya sadece toplantı veya sadece kültür değil, bunun hepsini barındırıyoruz. Ayrıca sağlık turizmi de var. Diğer baktığımızda çeşitli ürünlerimiz mevcut Türkiye'de.
1: Evet. Peki şimdi yaz aylarını konuşurken biraz bu tabii şehir otelciliğine de aslında değinmek istiyorum. Hani senenin geri kalan kısmında da beklentiler yüksek mi?
0: Yüksek.
1: Hem yurt içi yani hem de yurt dışı tabii talepten konuşalım. Yani senenin sonunda da özellikle şehir içi otel, tam güney doluluğa ulaştı ama bu büyük otelci yani büyük şehirlerin içindeki oteller için neler söyler?
0: Bizde şimdi 3. çeyrek ve 4. çeyrekte bu 1. ve 2. çeyrekten iptaller ve oradaki kaymalar bizim 3. ve 4. çeyreklerimize geldi. Oradaki büyük toplantılar ve işte o zamanki plan değişiklikleri. Dolayısıyla da şu anda bizim Eylül ayına, Ekim ve Kasım aylarına baktığımızda gerçekten de yüksek dolulukları görebiliyoruz.
1: Hani yani rezervasyonlar
0: şu anda gayet iyi gidiyor. Dolayısıyla da hani o baştaki karamsarlık diyeyim normalde bizi şu an için o yok ve aynı zamanda da işte bu aldığımız hasarları diyeyim şey yapıyoruz. Normalde oradaki fazlalıklarla telafi ediyoruz.
1: İnşallah olur. Çünkü şehir otellerinde de böyle bir doluluk problemi bu sene içinde yaşandı.
0: Tabii.
1: Ama kompanse edecek önümüzdeki
0: gibi gözüküyor.
1: Son çeyrekte, gibi son gözüküyor. Yarıda diyorsunuz.
0: Çünkü yani normalde bizim daha çok uçak problemleri olduğu zaman yani ya uçak uçamadı ya da çok pahalı oldu vesaire derken gereken turiste biz bulamadık veya gereken iş seyahatinde gelecek olan kişiler gelmediler, iptal ettiler seyahatlerini. Onların tabii şu anda da artık hani daha güvenli olduklarını gördükleri için de problem olmadı. Tabii biz bir de şeye de bakmamız lazım. Türkiye'de Türk Hava Yolları'nın etkisi de çok büyük. Çünkü Türk Hava Yolları dünyada en çok konektiviteye sahip olan hava yolu. Yani İstanbul hub olduğu için çok fazla da normalde ülkeleri birleştiriyor İstanbul.
1: Doğru.
0: Ondan dolayı da bizim hani uçuş güvenliğimizden dolayı da artık hani daha çok popülaritemiz mevcut.
1: Evet. Peki şimdi biraz bu fiyat tarafına tabii ki geleceğiz.
0: Evet.
1: Çünkü aslında rekabetçilik deyince tabii aslında konfor, işte temizlik, aslında teknoloji... Aslında birçok şey öne çıkıyor. Ama
0: doğru.
1: İnsanlar tabii ki önce fiyata bakıyor.
0: Doğru.
1: Böyle bir psikoloji var. Hem yurt dışından gelenler için konuşuyorum hem de bizim Türkler için konuşuyorum. Şimdi bu fiyat tarafında nasıl bir skala var? Hem şehir otelciliğinde hem de güney, şu anda high season'dadınız.
0: Evet.
1: Güney tarafını da konuşabiliriz. Diğer benzer mesela Yunanistan'la karşılaştırabiliriz. İtalya'nın güneyi, İspanya. Nasıl bir fiyat skalamız var? Burada bir rekabetçilik nasıl gidiyor?
0: Burada normalde bizim Türkiye olarak baktığımızda şehir otelciliği de aynı şekilde, resortlar da aynı şekilde ama özellikle şehir otelciliğinde fiyatlarımız çok düşük kalıyor. Bizim İtalya'ya veya İspanya'ya veya işte Fransa'ya eşdeğer lokasyonlarda eşdeğer markaların, yani bizim aynı markalarımıza bile baktığınız zaman Türkiye'deki fiyatlar çok düşük normalde.
1: Öyle mi?
0: Dolayısıyla da...
1: Ya ne kadarlık bir fark var? Yarı yarıya mı? %30?
0: Yani baktığınızda mesela 200 euroya satılan bir gecelik otelimiz bizim Avrupa'da 300-350 euroya minimum aynı lokasyonda, aynı değerlerde, aynı markada baktığınızda satılabiliyor. Dolayısıyla da bence bu algının aslında Türk otel şeylerine, fiyatlarına baktığımız zaman düşük kaldığımız bir şey aşikar. Zaten ondan dolayı da karlılığımız da düşüyor. İşte ondan
1: i̇şte
0: dolayı
1: problem o herhalde.
0: Diğer işletme giderlerimizin daha açığa çıkıyor baktığımız zaman. Dolayısıyla da hani bizim fiyatlarımızın artması lazım. Hani bu bizim destinasyon problemimiz.
1: Destinasyon problemi. Yani neden böyle bir strateji seçildi? Onu merak ediyorum.
0: Stratejiden ziyade bu bir şey, ortaya çıkan bir durum diyeyim normalde.
1: Öyle
0: çünkü işte jeopolitik durumlardan dolayı olabiliyor. Ondan sonra çok fazla yerel otellerin açılmasından dolayı olabiliyor. Ondan sonra veya hatta baktığımızda diğer ülkelerin stratejisinden de olabiliyor. Dolayısıyla da hani bizim normalde ürünümüzün aslına baktığımız zaman yeterince kendi fiyatını bulduğunu inanmıyorum.
1: Yani ondan o değerini
0: dolayı, o değerinde şey değil şu anda. Dolayısıyla da değerinin de artması lazım.
1: Tabii ki de. Yani tabii jeopolitik gerginlikleri, hani onu biraz kontrol etmek zor ama hani talep doğrultusunda da tabii bu fiyat ayarlanır.
0: Ayarlaması muhakkak yapılması lazım. Çünkü normalde aynı fiyatta baktığınız zaman siz 150 euroya mesela şehir merkezinde en pik dönemde kalamazsınız Avrupa'da. Ondan
1: tabii
0: sonra baktığınızda. Yani bunlar bizim aslında hak etmediğimiz, otelciliğin hak etmediği fiyatlar hani burada.
1: Evet evet. Peki güney tarafı?
0: Güney
1: orada fiyat skalası iyi bence.
0: Güney
1: yani rekabetçiyiz orada.
0: Rekabetçiyiz orada. Orada da tabii...
1: İşte Bodrum diyorum. High season. Mesela
0: aynen.
1: Antalya olabilir. İzmir bölgesi olabilir.
0: Oradaki sezonluğumuz kısa o tarz yerlerde de. Yani oradaki bizim en büyük oradaki problemimiz sadece sezonda 3-4 ay açık olan otellerimiz. Yani tamam 5 ay açığız ama esasen 3 ay veya 4 ay çalışıyor.
1: Doğru.
0: Ondan sonra baktığımızda. Buna istinaden de oradaki maliyetler çok yüksek. Orası daha şehir merkezinde olmadığı için, ondan sonra oradaki dağıtım ağları vesaireler daha pahalı olduğu için işletme maliyeti İstanbul'a nazaran tabii ki daha pahalı. Ondan sonra oradaki oteller.
1: Doğru. Peki şimdi bu hani biraz turist profiline gelirsek, şimdi bizim güney bölgemizde işte Bodrum dedik, İzmir bölgesi, Antalya. Burada daha çok bu sezon yurt içi turist çoğunlukta. Yani yurt dışında ki taleplerde bir düşüş var. Bu bir gerçek. Yani tabii ki çok niş otellerin kendi niş yurt dışından gelen misafirleri olabilir. Yani standart misafirleri.
0: Doğru.
1: Ama genele baktığınızda böyle bir problem yaşanıyor. Ve işte pahalılık deniyor. Türkiye'nin pahalılığından şikayet ediyor. Yani yurt içi Türkler de şikayet ediyor. İşte Yunan adalarını tercih ediyorlar falan. Bu aslında iki senedir olan bir trend. Yani daha fazla veya. Şimdi bu duruma nasıl bir yorum getirirsiniz? Nasıl bir çözüm bulunabilir?
0: Orada zaten baktığımızda hem güney otelleri olsun ya da Türkiye'nin diğer şehir otelleri olsun diyeyim. Normalde burada bizim tek normalde misafir kaynağımız veya tek normalde arz şeyde bu kadar arza talep kaynağımız yok. Dolayısıyla da birçok kaynağımız var. Sadece belli bir millet veya sadece belli bir destinasyon anlamında
1: tabii
0: değil. Dolayısıyla da burada tabii ki bu bir büyük bir pazar. Hani Akdeniz'de baktığımızda biz sadece Türkiye olarak işte Mısır'la da, İtalya'yla da, İspanya'yla da, işte Yunanistan'la da
1: rekabet
0: halindeyiz.
1: Tabii, doğru.
0: Dolayısıyla da fiyatları belli bir seviyenin yukarısına çıkardığımız zaman zaten işler düşmesi aşikar. Çünkü turist bu sefer öbür taraflara gidiyor. Dolayısıyla da hani buradaki maliyetine göre baktığımızda aslında fiyatlar da oradaki hani all inclusive'lerde olsun veya diğer oda kahvaltıda dahi olsa çok yüksek değil o anlamda. Dolayısıyla da bu iş biraz da maliyetle doğru orantılı. Ondan dolayı da Türk turizminin hani Türk normalde turistlerin istekleri ve bunların daha farklı yönlere baktığında tabii ki daha ucuz yerlere seçebilirler. Ama hani bu bizim için bir trend değil. Bu sadece destinasyondaki baktığımızdaki çeşitlilik değil.
1: Tabii bir de tabii dışarıda yeme içme falan onları da karşılaştırıyorlar.
0: Tabii,
1: bir de
0: tabii,
1: o
0: tabii.
1: Şey var, nosyon var. Şimdi.
0: Tabii otelcik sadece otel değil.
1: Otel fiyatı uygun olabilir sizin tabii. dediğiniz gibi. İşte maliyeti ancak karşılıyor diyorsunuz ama dışarıda turistin harcadığı para. Hani turist ona da bakıyor.
0: Tabii.
1: Yeme içmeye ne kadar veriyor?
0: Günlük olarak gün boyunca harcadığı paraya da bakabiliyor doğal olarak. Ondan sonra

Yani buradaki aslında bunun çözümü diye bir şeye baktığımızda bizim daha çok tabii ki Türk turizmi domestik de yani bizim yerel halkımızda çok özellikle bu savaşın çıktığı zaman bu sene biz %50'lere yakın normalde yerel turisti veya yerel normalde misafiri gördük otellerde. Onun sayısının daha arttığını gördük. Ondan sonra

0: Oteller olarak mesela turist profili nasıl şu anda?
1: Bizde şöyle, normalde Accor otellerine baktığımız zaman bizim tabii çok güçlü bir All Accor sadakat üyelik programımız var. Yani yaklaşık 120 milyon civarında bizim aktif üyemiz var. Ondan dolayı da herhangi bir lokasyondaki herhangi bir otelimizi biz bu kanallarla da besliyoruz zaten. Ve tabii ki Accor'un diğer dağıtım kanalları ve diğer satış ekosistemi bunları sürekli destekliyor. Dolayısıyla da hani bizim profiller bu dinamik ortamda tabii ki değişken oluyor. Mesela biz bakıyoruz ki uçaklar kalkmıyor, Orta Doğu'dan misafirler gelemiyor. Biz o zaman işte Rusya'ya veya işte diğer Türkiye Cumhuriyetlerine veya Avrupa'daki diğer destinasyonlara yöneliyoruz. Oradaki aktivitelerimizi arttırıyoruz ve biz sürekli dinamik olduğumuz için oradaki trendlere istinaden de kendimizi ayarlayabiliyoruz. Ondan dolayı da biz hani buradaki yaşanan jeopolitik normalde sorunlara da en az hasar alan normalde şeylerden biriyiz, firmalardan biriyiz diyebilirim.
0: Evet, şimdi sizin Accor grubu olarak siz aslında çok agresif bir büyüme gösterdiniz son senelerde. Doğru. Yani dünya çapına bakarsak dünyadaki neredeyse birçok otel size bağlı diyebiliriz. Peki burada Türkiye pazarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela önümüzdeki dönem stratejiniz nasıl olacak biraz? Türkiye'nin potansiyelini nasıl görüyorsunuz diğer pazarlarla da karşılaştığınızda?
1: Türkiye... Diğer pazarlara göre
0: Türkiye'nin yatırım
1: anlamında çok büyük potansiyeli mevcut Türkiye'nin tabii ki. Çünkü baktığımızda yaklaşık %22 civarında 81 ilin %22'sinde sadece markalı, internasyonel markalı oteller mevcut. Bu da bizim için çok büyük bir pazar. Diğer illerde de otel açma da normalde imkanı mevcut Türkiye'de ve ayrıca de bizim gibi işte 45 tane markamız var. Yaklaşık işte Türkiye'de sadece 85 otelimiz mevcut şu anda. Dünya üzerinde 5388 otelimiz mevcut. Dolayısıyla da biz sürekli bir büyüme isteği içindeyiz tabii, trendindeyiz. Ama Türkiye'de bizim yatırım yapılınca ve yatırım yapıldığında da uzun dönemli çünkü bizim turizm yatırımlarımız. Geri dönüşü olan ve şu anda fokus olduğumuz destinasyonlardan bir tanesi.
0: Bir tanesi ve burada da büyümeyi ileride yani başka illere de belki otel açmayı düşünürsünüz.
1: Şu anda geçen sene yaklaşık biz 12 tane otel imzaladık. İşte bu sene de aynı şekilde de devam ediyoruz. Yani 2030'a geldiğimizde şu anda yaklaşık 109 otel civarında da otele ulaşmış olmamızı bekliyoruz.
0: Evet, bu da tabii bir pazar için iyi bir ülke için iyi bir seyir diyorsunuz.
1: O bizim geldiğimiz marketlere biz hem know-how getiriyoruz. Ondan sonra aynı zamanda bir de
0: teknoloji
1: de var. Ondan sonra bizim normalde geldiğimizde işte hem pazar payımızın büyüklüğünden dolayı fiyatların da aynı şekilde yukarı çekilmesi vesairesi, bunların hepsini biz dinamik olarak yönetiyoruz. Dolayısıyla da biz bir şeye geldiğimiz zaman, şehre geldiğimiz zaman onun getirdiğimiz know-how'u da diğer otellerde görüyor zaten.
0: Doğru. Şimdi o know-how'u biraz konuşalım. Şimdi bu online rezervasyonları da konuşabiliriz aslında. Şimdi bu online tarafa mesela ne kadar daha büyüme öngörürsünüz? Burada daha çok mu mesela rezervasyon almaya başlayacaksınız? Bu online taraf trend nasıl ilerliyor bu otelcilik tarafında?
1: Otelcilikte tabii online çok büyük bir etkisi var.
0: Her şey online'a döndü herhalde.
1: Aynen, etkisi var. Sizin en son mesela bir acenteye gidip de otel rezervasyonu yaptığınızı hatırlar mısınız bilmiyorum.
0: Doğru. Yani artık hiç öyle yapılmıyor.
1: Artık doğru ve şey de yok artık mesela. Bilgisayardan yapılan da rezervasyon sayımız da çok az. Biz artık her şeyi aplikasyondan ve telefondan yapılıyor.
0: Telefon aplikasyon geliyor.
1: Dolayısıyla da hani buradaki her şey ve yapılan bütün bu rezervasyonların hızı diyeyim, misafirler artık çok hızlı ulaşım ve çok hızlı şekilde sonuçlandırılmasını istiyor. Yani ben aynı anda geleyim, rezervasyonumu yapayım, ondan sonra her şeyim beni tanısınlar, benim istediğim gibi olsun, bana özel olsun her şey. Ondan sonra benim istediklerimi de şirket, yani otel firması da tanısın ve anlasın ve beni hatırlasın. Yani ben bugün Türkiye'de de bir otele gidebilirim. Benim orada isteklerimi kaydetsin. Bundan sonraki gideceğim Almanya'daki bir otelde de aynı isteklerle.
0: Çıksın yani o
1: ben eğer mesela kuş tüyü yastığı alerjim varsa hiç söylemeden Almanya'daki otelimizde de aynı şekilde bu otele çıksın ve o hazırlansın. gibi. Biz de bunu tabii uyguluyoruz şu anda. Yani bu işte yapay zekaların olması, aynı zamanda misafirin istediği şekilde kişiselleştirilmiş bu İbis'te de olabilir, Raffles'ta da olabilir. Şey fark etmek
0: yani hem yani lüks otelde de bunu yapıyor hem de normal standart otelde bunu yapıyor. Yani
1: standart otelde onu yapabiliyor. Dolayısıyla da biz bu imkanı sağlaması açısından

0: teknolojiye çok büyük önem veriyoruz ve yatırım
1: yapıyoruz. Bir altyapı lazım buna, değil mi?
0: Altyapımız mevcut. Şu anda mesela bizim de imkan veren ülkelerde de bütün check-in'i mobilden yapabiliyorsunuz. Oda servisini mobilden ısmarlayabiliyorsunuz. Kapı kilitlerimiz dahil mobille açabiliyorsunuz. Yani anahtara çok gerek yok ona sonra baktığınızda.
1: Hayır, tabii o, evet.
0: Yani bütün bu seyahat şeyde normalde tecrübesinde aslında da kişiye özgürlük veriyoruz baktığınızda. Ve biz hani kişiyi de aynı zamanda kendimize bağlı hale getiriyoruz ki kendisini tanıyoruz çünkü. Kendisini biliyoruz, ne istediğini biliyoruz. Bunları da yapabilmek için tabii ki sadece teknoloji yetmiyor. En büyük özellik insan tabii ki. Biz insanla çalışan bir sektörüz.
1: Tabii.
0: Yani bizim verdiğimiz eğitim ve değer de tabii çok büyük. Hani bazen sorulu oluyor işte bu özellikle yapay zeka acaba insanın yerini alacak mı diye. Otelcilik sektöründe değil. Yani bize yardımcı.
1: Tabii ki hospitality çünkü yani tabii teknoloji bir yere kadar ama yine hizmet sektörü deyince böyle bir karşılıklı konuşmak gerekiyor.
0: Tabii ki.
1: Memnuniyet açısından.
0: Bizde mesela bu profillerin de tanımlanması, misafirin tanımlanması,
1: tabii.
0: işte datanın işlenmesi, onun dışında gelirlerin yönetilmesi veya içerideki de normalde yöneticilere yapılan yardım diyeyim bu sayede.
1: Tabii tabii.
0: AI'ın yükselmesi ama hiçbir zaman tabii bizde o yerini almaz yani insan faktörü her zaman mevcut.
1: Bence de aynı fikrim. Peki bu tasarruf uygulamalarınız şimdi otelcilik deyince işte bir sürü işte gıda atılabiliyor. Gerçi artık atılmıyordur diye düşünüyorum.
0: Tabii.
1: Bu sürdürülebilirlik tasarruf açısından işte birçok şey aslında hizmet sektörü bu konuda tasarrufa ihtiyacı olan yani böyle bir stratejiye ihtiyacı olan bir sektör.
0: Özellikle bizde yani Akkor olarak sürdürülebilirlik ana stratejilerimizden bir tanesi. Biz Paris Anlaşması'yla 2050'de sıfır karbon salınımını hedefliyoruz. Ondan sonra otellerimizde.
1: Kaçta?
0: 2050'de.
1: Tamam.
0: Bizim bir de şu anda bu 2050'ye varabilmek için 2023'ten 2030 senesine kadar da kendi yol haritamız mevcut. Burada mesela Türkiye otelleri olarak yaklaşık baktığımızda %97 civarındaki otelimizde sıfır plastik var odalarda şu anda. Ve biz bunu da %100'e varmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bunun dışında bu GSTC sertifikası var. Bu bizim sürdürülebilirlik sertifikamız. Devlet tarafından da normalde uygulanan bütün otellerimizde denetlenen ve işte bütün kriterlere uyulduğu zaman size bu sertifikayı veriliyor. Biz bir de zorunlu bunu almak zaten baktığımızda.
1: Zaten bir otel yapıyorsunuz bunu alıyorsunuz.
0: Alıyorsunuz. Yani almak zorundasınız zaten ve uymak zorundasınız baktığınızda. Dolayısıyla biz bütün otellerimizde de bu sertifikalandırmalarımız da mevcut. Hani bu otelde ve bunun dışında tabii gıda atığımız var.
1: Yani su olabilir.
0: Su, gıda. Bütün şişelemeler ve sular. İşte suların pet şişede olmaması, aynı zamanda cam şişede olması, filtrasyonlu olan suların kullanılması, karbon ayak izinin enerjiyle, ondan sonra su tüketimi, işte enerji tüketimiyle ondan sonra azaltılması veyahut da bizim işte yemek atıklarımıza baktığımız zaman yemek atığında da
1: çünkü orada israf oluyor çünkü
0: 300 gramlardan kişi başı 70 gramlara geldik mesela bizim yaptığımız şeylerle çünkü atılan her şey kaydediliyor vesaire. Bir de Kasım ayında çok önemli COP31 bizim etkinliğimiz var Antalya'da yapılacak olan bu dünyadaki çevre konsorsiyumunun bir etkinliği.
1: Güzel.
0: Ve 180 bin kişi gelecek bu etkinliğe. Şeyde Antalya'da olacak.
1: Evet.
0: Çok da büyük ses getirecek. Biz de onun için çok heyecanlıyız.
1: İyi geçer. Evet. Sinan Bey çok teşekkür ediyorum. Umarım yaz sezonu çok daha iyi geçer. Çünkü daha sezon da uzadı aslında. Gerçi Ağustos'ta peak sezon. İnşallah talepler çok iyi olur ve Türkiye turizmi için çok güzel bir sene olur. 2026 diyelim. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız
0: için. Ben teşekkür
1: ederim. Tekrar bekliyorum. Teşekkürler. Evet, turizm sektörünü konuştuk. Akkor Türkiye Operasyon Başkan Yardımcısı Sinan Köseoğlu sorularımızı cevapladı. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Reklam.
3: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
4: Bu rüzgarla
2: Bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
4: Reklam. Kamu spotu.
5: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarında gündem teknolojiye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Her perşembe olduğu gibi saatlerimiz 13'ü gösterirken teknoloji dünyasındaki yenilikleri uzman konuklarımızla konuşmaya devam ediyoruz. Bugün iş dünyasında, oyun sektöründe grafikten tasarıma, diğer yanda evlerimizin vazgeçilmez aracı ekran, görüntüleme sistem ve teknolojilerini konuşacağız. Değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Philips ve AOC Monitör Türkiye Satış Müdürü Mustafa Gümüş bugün bizlerle beraber. Hoş geldiniz Mustafa
2: Merhaba,
1: Bey.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Öncelikle bir global anlamda çerçeveyi çizerek başlayalım isterim. Baktığımızda ekran ve görüntüleme sistemlerinin ekonomik büyüklüğü nedir? Yıllık dünya genelinde kaç adet ekran monitör satışı gerçekleşiyor Mustafa Bey?
2: Şöyle başlayabilirim. Aslında monitör biraz ikinci sınıf kalmış oluyor diğer IT ürünlerinin yanında. Laptop olsun, PC olsun bunlar her zaman önde. Ama monitör olmazsa olmazlarımızdan birisi aslında. Dünyadaki pazar büyüklüğü yaklaşık yıllık 132-135 milyon adet civarında üretim ve satış olarak. Burada tabii biz Avrupa tarafında yer alıyoruz. Ülke olarak oraya bağlıyız. Avrupa tarafı da %25'lik bu payın içerisinde. Yani 30-35 milyon adet yıllık bir çeyrekte 8-8,5 milyon adetlik bir monitör satış adeti mevcut. Türkiye'ye bakacak olursanız aslında bakarsanız hani bu ligde olduğu yerde değil yani hak ettiği yerde değil diyeyim aslında. Adet olarak 1 milyon 200 bin adet, 1 milyon 500 bin adete kadar raporlanan Türkiye'ye giren monitör adeti var. Biz de bu iki markamızla Philips ve AOC markalarıyla bu pazarda yer almaya çalışıyoruz.
1: Peki yıllar içerisindeki sektörün büyümesini etkileyen temel etkenler neler oldu?
2: Bizim tarafta yani Türkiye özelinde konuşacak olursak tabii ki ilk bundan 2000'li yıllarda hep CRT tüplü ekranlarımız vardı biliyorsunuz. Evet. Daha sonrasında bir LCD geçişi oluştu. Liquid Crystal Display ürünler başladı artık ve şu anda üretilen bütün monitörler LCD teknolojili yani LED aydınlatmalı LCD teknolojisi. Burada farklılıkları yaratanlar tabii ki kullanılan paneller, teknik özellikler, öne çıkartılan şeyler bunlar aslına bakarsanız. Yani pazar büyüklüğüyle ilgili olarak en fazla bizi etkileyen monitör pazarında daha yüksek adetlerden biraz geriye düştük normal şartlarda. Çünkü mobil kullanım yani telefon kullanımı ya da laptop gibi PC gibi şey laptopun daha fazla kullanılması, insanların önünde bir aygıtla bunu götürebilmesi. Şu anda yavaş yavaş işte bu ekranların artık size küçük gelmesiyle birlikte monitörün kıymeti biraz daha öne çıkmaya başladı. Özellikle son kullanıcı da olabilir bu, kişisel kullanıcılar da olabilir. Kurumsal kullanıcılar da olabilir. Farklı sektörlerde farklı ihtiyaçlara göre bu ürünleri getirip burada pazarlıyoruz.
1: Peki iki marka Philips ve AOC aslında baktığımızda monitör pazarında dünya devleri. Yapılanmayı biraz bize aradaki ilişki ve yapılanmadan bahsedebilir misiniz?
2: Şöyle Philips markası zaten çok uzun yıllardan beri farklı ürün gruplarıyla Türkiye'de faaliyet gösteriyor bildiğiniz gibi. Monitör grubu da aynı şekilde uzun yıllardan beri 30 yılın üzerinde Türkiye'de monitör satıyor. Yani tüplü monitörden tutun da şu anki bütün çeşitliliğine kadar. 2009 yılından itibaren Philips Global tarafında bir kararla zaten üretici olarak kullandığı bir firmayı tamamen monitör, display ile ilgili bütün ürünlerinde 2009'dan itibaren lisanslı bir marka kullanım anlaşması yaptı ve Uzak Doğu'daki, Çin'deki dünyanın en büyük monitör üreticilerinden birisi olan TPV gruba lisans anlaşmasıyla Philips markasını, evet Tayvan merkezli bir firmaya lisans anlaşmasıyla markayı kullanım hakkını verdi. Burada artık monitörün satışını da, üretim pazarlamasını da her şeyini TPV grubu yapıyor. AOC markası TPV'nin kendi %100 sahip olduğu bir diğer marka. Çin'de çok kuvvetli bir marka. Özellikle biz AOC'de oyun tarafında ön plana çıkıyoruz açıkçası getirdiğimiz ürünlerle. Biraz daha genç nüfusun tercih edebileceği ya da tanıyabileceği bir marka haline gelmiş durumda. Bu demek değil ki diğer ürün gruplarında yok AOC. Tabii ki kurumsal ürünlerde, kişisel ürünlerde, B2C ürünlerinde de var. Ama en fazla AOC'yi gaming ürünleriyle tanıyoruz. Philips tarafında da bu segmenti kapsayan her türlü ürünümüz mevcut. Ama yapılanma Philips ve AOC'nin iki markanın da sahibi şu anda marka olarak veya ürün üretimi olarak TPV grubu.
1: TPV grubu dünya global pazardan ne kadar pay alıyor monitör pazarından?
2: Üretici olarak dediğim gibi dünyanın en büyük monitör üreticisi firma. %36 pazar payı var şu anda.
1: Dünyanın yani
2: dünyada üretilen
1: pazarının %36'sını
2: sahip. Yani 3 monitörden bir tanesini TPV üretiyor aslında bakarsanız.
1: Peki Türkiye'deki pazar 1-1,5 milyon bandında dediğiniz yıllık satış adetleri. Evet. Bu Türkiye'nin gerçek potansiyelini mi gösteriyor? Diğer muadil ülkelere, gelişmekte olan ülkelerle kıyasladığımızda daha gidecek yol var mı Mustafa Bey?
2: Tabii ki var. Aslına bakarsanız nüfusla oranladığınız zaman Avrupa'daki ikinci büyük nüfusa sahibiz Almanya'dan sonra. Bizim üzerimizde yani bizim dörtte birimiz, üçte birimiz olan bazı ülkeler bizden iki kat, üç kat daha fazla monitör kullanımı yapıyorlar. 80 milyonluk bir ülkede 1-1,5 milyonluk bir adet aslında yeterli değil. Önümüzde bu yüzden daha fazla bir potansiyel tabii ki var. Notebook adetleriyle kıyasladığınız zaman bile monitör şu anda yarı adetlerde. Getirilen, satılan laptop adetlerine baktığınız zaman. İşte burada bunu belirleyen tabii ki kriterler daha çok biraz ekonomik güç, insanların kullandığı ya da buraya ayırdığı bütçeyi nerede kullanacağına dair. Bir notebook almak mı, işte daha büyük bir monitör almak mı, bunları hesaplıyorlar insanlar maalesef son dönemde yaşadığımız krizlerden kaynaklı. Ama önümüzde daha gidecek yolumuz var. Yani geçmişte dediğim gibi daha fazlaydı, bu mobil kullanımla birlikte düştü. Ama şu anda artık insanlar önünde, iş hayatında sizde de vardır mutlaka. Hı hı. Bir değil iki tane ekran kullanmak istiyorlar. Finans merkezleri 2-3 tane ekran kullanmak istiyorlar. Bununla birlikte önümüzdeki günlerde daha da artacağını tahmin ediyorum.
1: Şimdi bir de bu işin teknoloji kısmına bakacak olursak, başta da sizin dediğiniz gibi hani evlerimizde en azından tüplü televizyonlarda LCD ekranlara, OLED ekranlara doğru bir gidiş var. Ekran, işte monitör ekran teknolojilerinin gelişimini nasıl değerlendirirsiniz ve bundan sonra bir tık ötesinde evet yayın kalitesi dediğimiz zaman çözünürlülük, görüntü kalitesi evet nereye doğru gidiyor bu?
2: Şimdi dediğiniz gibi tüplü ekranlarla başladı CRT diye geçen, daha sonra işte TN dediğimiz farklı bir panel kullanan ekranlar çoğaldı. Şu anda artık LED aydınlatmalı, yani arka aydınlatması eskiden floresan şeklindeydi. Şu anda LED'lerle aydınlatılan her pikselin farklı renkler ve görüntü kalitesi çıkartabildiği ekranlara geçildi. Ekranların içerisinde panel tipleri farklılık yaratıyor. İşte IPS paneller kullanılabiliyor, VA paneller kullanılabiliyor. Şu anda en popüler ama ulaşması şu an için çok kolay olmayan, fiyat anlamından dolayı, teknolojisinden dolayı OLED ekranlar. Hı hı. Tabii bunların yanı sıra bir de ekran büyüklükleri bu fiyatları belirleyen ürünler. Şu anda Türkiye'de satılan bu 1 milyon, 1 milyon 200 bin adetin içerisindeki en büyük oran 25-29 inç arası dediğimiz 25-27 inçler aslında. Daha önce 24 inçti. Yavaş yavaş üstüne koymaya başlıyoruz. Ama bu Avrupa'ya gidip baktığınız zaman bu inç bazındaki büyüme şu anda 30 ve üzerine doğru gitmiş durumda. 30-32-34 inçlere doğru. İkinci kriter burada çözünürlük. İnsanların nerede, ne amaçla kullanacağına yönelik olarak belirlemeleri gerekiyor zaten monitörü seçerken. Oyun mu oynayacaksınız? Bir grafik dizaynırsanız ona göre renklerin doygun olduğu daha düzgün ekranlar seçmeniz gerekiyor. Ev kullanıcısınız bir dönem oyun oynayabilirsiniz, bir dönem belki normal bir internet gezisi yapmak için kullanacaksınız. Bunun dışında kurumsal yerlerde, finans sektörlerinde daha büyük ekranlar tercih ediliyor. 34 inç, 40 inç, 45 inç gibi. Bunlar pazarı belirleyen kriterler. Çözünürlük, inç, panel çeşidi. Ve tabii ki bizim ülkemize özel biraz da ulaşılabilir olması.
1: Kesinlikle. Piyasa şartları. Ve oyun sektörü çok farklı bir eğim kazanıyor.

0: Kazanmasını sağladı değil mi sektörün?
1: Kesinlikle.
0: Hangi tip ekranlara talep yüksek?
1: Yani oyun sektörü şu an pazarda bizim %35 civarında oyunla ilgili. Yani biz oyun dediğimiz zaman daha çok tazeleme hızlarının yüksek olduğu ekranları ön plana çıkartıyoruz. Yani 144 Hz ve üzeri bir tazeleme hızına sahip bir ekran bizim için oyun ekranı. Altındaki ürünler işte 60, 75 ya da 120 Hz olabilir. Bunlar daha çok ev kullanıcıları ya da kurumsal kullanıcıların tercih ettiği ürünler. Daha çok neye göre tercih ediyorlar? İşte inç bazında 24'ten 40 inçe kadar farklı çeşitleri var oyun tarafında. Ama buradaki en büyük belirleyici ne tür bir oyun oynuyor kullanıcı? Yani bir first person shooter mı, bir işte strateji oyunu mu, bir sanal bir şey mi, yarış oyunu mu, simülasyon mu?
0: Oyun türüne göre de
1: evet, oyun türüne göre farklı talepler oluşuyor. İşte burada şu anda dedim 144 üzeri dedim mesela. En fazla rekabet burada yaşanıyor. Tazeleme hızları şu anda 1000 Hz'lere kadar gelmiş durumda. Yani en fazla sektörde şu anda 300 Hz'ler standart hale gelmek üzere. 260 Hz, 300 Hz. Her iki markamızda da bu tarafı doyurabilecek olan ürün gamları var zaten. Ama dediğiniz gibi oyuncuların ne tür bir oyun oynadığına başlayarak kendine uygun monitörü seçmesi gerekiyor buna göre.
0: Marka olarak evet fiyat performansı soracağım fiyat kısmını ama marka olarak Philips ve AOC Türkiye pazarında neler yapıyor? Yıllık ciro satış adetlerine baktığımızda Türkiye pazarı ne anlam ifade ediyor?
1: Şöyle söyleyeyim Hande Hanım, bizim için sürdürülebilir bir pazar içinde olmak önemli. Yani bir dönem yüksek adetler yapıp bir dönem ortadan kaybolmak gibi bir şey stratejimiz hiç olmadı, olmayacaktı. Biz stabil bir şekilde ürünlerin teknolojik olarak getirebileceğimiz en üst seviye ürünleri en kolay şekilde ulaştırabileceğimiz pazarlara bakıyoruz açıkçası. Bu anlamda 1 milyon, 1 milyon 200 bin adetlik pazarda biz ortalama iki markanın toplamında %10-12 arasında bir pazar payına sahip olmayı hedefliyoruz her zaman için. Daha üstüne çıkabilmek bazı farklı maliyetleri getiriyor ister istemez. Bazı riskler almanız gerekiyor. Türkiye'deki yaşanan enflasyon sorunları, ekonomik ve kişilerin kendi gelirleriyle ilgili sorunlar, bunların hepsi birer kriter baktığınızda ve uzun vadeli plan yapmak çok kolay değil o anlamda. Her marka ve her sektör için bu geçerli Türkiye'de maalesef. O yüzden stabil bir pazar payına sahip olup bunu altını doldurmak amaçlı çalışıyoruz diyebilirim.
0: Peki kişisel kullanım için tüketici, kullanıcı demek daha doğru. Evet. Kullanıcı ekran alırken nelere dikkat etmeli monitörde?
1: Şu anda Türkiye'de ya da dünyada üretilen ürünlerin birçoğu IPS panelli. Yani IPS panellerin avantajları var, dezavantajları var tabii ki. Avantajlarından bir tanesi işte renklerin doygun olması, daha canlı ve gerçeğe yakın renkleri ekranda görebiliyor olmanız. Dezavantajlarından bir tanesi hani işte kontrast oranının daha düşük olması olabilir. Siyahlarda biraz daha sorun yaşıyor olabilirsiniz ama sorduğunuz soruya yönelik şunu söyleyebilirim. Ne için kullanacak? Bir ev kullanıcısanız İnç mi önemli sizin için? Yoksa hiç film mi izliyorsunuz? Oyun mu oynayacaksınız? Bu herkes için geçerli aslına bakarsanız. Önceliğiniz hangi amaçlı kullanacağınıza göre bir monitör seçmek. Bizim halkımızda şöyle bir şey vardır. Hani ihtiyacı olmadığı halde birçok özelliği olan ürünleri almayı severiz. Teknoloji seven bir ülkeyiz bildiğiniz gibi. Ama burada monitörde hani hiç kullanmayacağınız bir tazeleme hızından dolayı çok fazla ekstra bir para ödeyeceğinize onun yaratacağı bütçeyi daha büyük ekranlarda kullanmakta kullanabilirsiniz. O yüzden kullanıcının hangi amaçla kullanacağını tam olarak belirlemesi buna göre bakması gerekiyor. Şunu da ekleyebilirim. Uzun vadeli ürünler, monitörler. Yani biz Türkiye'de Philips ve AOC olarak her iki markamıza da 3 yıl sabit garanti veriyoruz. Biliyorsunuz resmi olarak 2 yıl zaten her ürünün getirildiğinde satış garanti süresi. Ama mesela kurumsal tarafta artık 5 yıllık ürünler getiriyoruz. Garanti süresi veriyoruz. Bu 5 yılı nasıl sağlıyoruz? İşte TCO 10 denilen bir sertifika alıyorsunuz. Yani Total Cost Ownership işte. Sadece satın almada verdiğiniz para değil, o ürünü ne kadar süre kullanacaksınız ve kullandığınız sürece o ürün için harcayacağınız para, servisi olabilir, güncellemesi olabilir, tamir maliyetleri olabilir. Bunlara yönelik bazı kriterler var. Aynı zamanda geri dönüşümüyle ilgili, aynı zamanda içerisinde kullanılan malzemelerin sağlığa ve çevreye zararlı mı değil mi bunlarla ilgili uluslararası sertifikalar almak zorundasınız ürünlerinize bu sertifikayı almak için. O yüzden bunların hepsini eğer bilinçli bir kullanıcıysa incelemesi gerekiyor tabii ki. Bunların önemli kriterleri dediğim gibi kullanım amaçları, uzun vadede ne gibi bir fayda sağlayacağı ve teknik olarak kendisini doyurucu öyle özelliklerin olup olmadığı.
0: Peki yıl geneline baktığımızda bu ürünlerdeki fiyat artışı ne oldu? Yılın geri kalanında da fiyat nelere, hangi etkenlere bağlı fiyat artışı bekliyor musunuz?
1: Monitör şöyle sektörde? Söyleyeyim, monitör tarafında üretici kısmı ile ilgili çok ciddi bir fiyat artışı öngörmüyoruz açıkçası. Geçmişte de yani şu anda IT sektöründe en fazla biliyorsunuz RAM sıkıntısı yaşandı. Çok ciddi fiyat artışları oldu. SSD'de aynı şekilde artışlar oldu. Biraz gevşese de belli bir oranın üzerine çıkmış durumda ama monitörde şu anda ciddi bir fiyat artışı beklemiyoruz. Önümüzdeki günler içinde, geçmişte de. Aslına bakarsanız kullanıcılar anlamında enflasyondan belki de en az etkilenen monitör grubudur diyebilirim. Fiyatları yılbaşı ile şu anda arasında çok ciddi bir fark yok o anlamda. Son kullanıcı fiyatları için de geçerli bu. Fiyat artışını çok yaşamıyoruz. Çünkü kullanıcılara belli oranda ürünleri getiriyorsunuz. Her dönem değişik değişik kampanya dönemleri oluyor. Farklı zamanlarda farklı talepler çıkabiliyor. Buna yönelik de uygulamalar yapıyoruz. O yüzden fiyatla ilgili önümüzdeki günlerde ciddi bir artış monitörde beklemiyoruz.
0: Peki başta yapay zeka olmak üzere yeni nesil teknolojiler, bir miktar siz zaten arkadaki iç sistemleri söylediniz. Evet. Ne gibi yenilikler getiriyor ürüne?
1: Panel teknolojilerinde gelişimler olduğunu zaten söyledik biliyorsunuz. OLED'ler şu anda geniş bir şekilde devam ediyor. Şimdi yapay zekanın monitördeki kullanımı biz kendi açımızdan, yani kendi markalarımdaki kullanımı ile ilgili bir şeyler söyleyebilirim. Daha çok özellikle pandemi sonrası biliyorsunuz uzaktan çalışma, toplantı yapma, bu tür özellikler gelmeye başladı. Bununla ilgili işte kameralı ürünler çok fazla gelişmeye başladı. USB-C bağlantısı olan, yani tek bir kabloyla hem görüntüyü hem de notebook'unuzu şarj edebileceğiniz ürünler çoğalmaya başladı. Bunlar daha çok kurumlar tarafından da tercih ediliyor. Son kullanıcıda çok fazla USB-C talebi şu an için olmasa da fiyat farkından dolayı. Ama kurumsal yönde bu ürünlere geçiş var. İşte kamera kullanımında yapay zekayı çok kullanıyoruz. Mesela uzaktan bazı el gesture'larıyla, el hareketleriyle kamerayı çalıştırma, durdurma, farklı açılar verme gibi. Ya da kameranın sizin yüzünüzü sürekli olarak takip etmesi toplantı ortamında, konuşmacıyı takip edip bulması gibi. Bunun dışında elektrik ve enerji tüketimiyle ilgili olan alanlarda bunları kullanabiliyoruz. Mesela power sensor diye bir özelliğimiz var. Ekrana yaklaştığınızda ekran kara açılıyor. Uzaklaştığınızda kahve içmeye gittiniz diyelim ki. Ve ekrana hiçbir şey yapmadan ekran sizin yokluğunuzu görüp kendisini karartıyor. Daha az enerji harcamış oluyor. İşte 5 yıllık süreçte bu tasarrufu kağıt üzerine koyduğunuz zaman aslında ciddi bir avantaj da sağlayabiliyorsunuz.
0: Evet, cidden hakikaten değil mi? Bu özellikle görüntüleme sistemlerinde kamerada başta olmak üzere yapay zeka teknolojileri çok daha fazla entegre olacak. Evet. Daha farklı yenilikler getirecek. Ve Philips AC markaları Türkiye pazarını nasıl görüyor? Türkiye'ye yönelik önümüzdeki süreçte yatırım, Ar-Ge planları var mı?
1: Şöyle söyleyeyim, dediğiniz gibi baştan beri konuştuğumuz oyunla ilgili olan kısım gerçekten ciddi bir yer tutuyor pazarımızda. %35 ve bunun artmasını da öngörüyoruz açıkçası. Buna yönelik AOC ve Philips iki markamızın da kendine ait yan markaları var. İşte Agon AOC gibi, Philips Evnia gibi bu ürünlere yatırımlarımız devam edecek. Yani farklı, dünya neyi takip ediyorsa biz de ülkemizde bunları takip etmeye ve getirip kullanıcıya sunmaya devam edeceğiz tabii ki. Bu anlamdaki yatırımlarımız ona göre oluşturmaya ve planlamalarımızı ona göre oluşturmaya çalışıyoruz. Hem kurumsal tarafta hem oyun tarafında tüketicinin talebinin nereye gittiğini takip ederek buna yönelik ürünler getirmeye devam edeceğiz. Diye.
0: Satış dönemlerine bakacak olursak satışın en çok arttığı dönemler hangi dönemler?
1: Şöyle söyleyeyim, daha çok okul kapanış dönemleri, işte okula dönüş dönemleri, back to school dönemleri. Bizde Black Friday diye geçen bir cuma yok. Bizde bir Black November diye geçen bir ay var aslında, evet. Bakarsanız. O dönemler, yıl sonları, yani bunları saydığınız zaman aslında her ay neredeyse bir dönem koyuyorsunuz. Ama en fazla dediğim gibi okulla ilgili dönemler, kapanış ve açılış dönemleri, işte Ekim, Kasım dönemindeki Black Friday dönemleri ve yılbaşı dönemleri, bunlar özellikle etkin olan zamanlar.
0: Peki global pazarın geçtiğimiz yılla kıyaslayacak olursak bu yılı artışla mı yoksa paralel mi bitirmesini bekliyorsunuz?
1: Paralel bitirmesini bekliyoruz. Çok küçük bir artış, belki %1-1,5 civarında bir artış belki gerçekleşebilir. Çeyreklik dönemlerde zıplamalar çok olabiliyor. Oynamalar çok olabiliyor. Ama yılın toplamına baktığınız zaman hem kendi pazarımız için hem de Avrupa'daki pazar için stabil bir pazar öngörüyoruz açıkçası. Çok ciddi bir yükseliş monitör tarafı için söyleyebileceğim bir şey yok açıkçası.
0: Şimdi ben teknoloji özellikle şirket yöneticilerine bu soruyu çok soruyorum. Sürdürülebilirlik konusu ve bu konuda da gerek üretimden raftaki perakende son uç noktaya kadar. Marka olarak sürdürülebilirlik noktasında marka vizyonunuz, bu yöndeki politikanız nedir? Neler yapıyorsunuz?
1: Çok ciddi oranda aslında Ar-Ge ve yatırım birimlerimiz var bu konuyla ilgili. Hem dediğim gibi Avrupa'da Philips markası olsun, AOC markası olsun bazı sertifikalar almak için zaten bunları yapmanız gerekiyor. Ve bu ülke yani Türkiye'de son 3-4 yılda kıyasladığım zaman biraz da bu konuya artık kurumlar da özen göstermeye başladı diyebilirim. Talep ettikleri farklı ürün gruplarında sürdürülebilir ürünler, çevreci ürünler, daha az enerji tüketen ürünler, buna yönelik bazı şartnamelere dikkat edici maddeler koymalar başlamış durumda. Biz de her iki markamızda da bunları karşılık getirebileceğimiz, işte az önce bahsettiğim TCO10 gibi, Energy Star gibi, IPIT Gold gibi bunlar çok önemli kriterler ve bunları almanız için bazı ürünlerin, yani bazı noktaları yapmanız gerekiyor ki bu sertifikaları alabilin. O yüzden biz buna yönelik yani boş hiçbir ürün getirmeyi düşünmüyoruz açıkçası bu anlamda. O yüzden hem çevre hem kişiye zarar vermeyecek green monitörlerimiz var mesela. Yeşil %95 neredeyse geri dönüştürülebilir. Hani kutusundaki kabloyu saran plastiğin bile kağıttan olduğu şeyler, monitör gruplarımız var. Bunlara yönelik Türkiye'de de talep artmaya başladı zaten buna yönelik. İnsanlar biraz daha yatırım yapıyorlar bu konulara. Ona yönelik de ürünlerimiz devam edecek diye.
0: Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür monitör ve görüntüleme sistemlerine dair bütün bilmeyenleri bizlerle paylaştığınız için diyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bugün programımızda Philips ve AOC Monitör Türkiye Satış Müdürü Mustafa Gümüş bizlerle beraberdi. Programımızı noktalarken bir haberle ilerleyeceğiz. Haberde bir teknoloji devinden geliyor. Eski Hynix ikinci çeyrek karının 6 kat artmasının ardından sermaye harcamalar için en az 31 milyar dolar ayırdığını açıkladı. Detaylar haberimizde hep beraber izliyoruz.
2: Reklam. Garanti BBVA. Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok pul. Yoksa ikisi de mi?
3: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA Mobil'le yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, seans ortasına hoş geldiniz. Seans ortasına şöyle bir rakamlarla görünüme bakarak başlayalım. Fed kararı sonrası küreselde ve içeride görünüm nasıl diye. 41 puanda Borsa İstanbul, %0,44'lük geri çekilme negatif bölgede işlem görme serisine devam ediyoruz son birkaç gündür. Bankacılık tarafında dün satışlar ön plandaydı, %2'yi geçmişti. Bugün de yine satıcılı ama biraz daha düne göre baskının azaldığını söylemek mümkün. %0,16 kadar bir kayıp seviyesinde. Sınai taraf yatay pozitif, mali tarafta aynı oranda yatay negatif. Devam edelim hizmetler, turizm, ulaştırma diye. Ulaştırma bugün pozitife dönmüş %0,39 kadar. Turizm yatay negatif, hizmetler tarafında ise %0,27'lik pozitif hareketi takip ediyoruz. Paralara bakacak olursak. Dolar endeksinin geldiği seviye 100,71'de. Euro dolar çaprazı 1.1475'e gitti. Euro TL 54.47'de. Dolar TL 47.41'de seyrediyor. Bakalım bir hızlıca borsalara, Avrupa tarafıyla başlayalım. Bugün daha pozitif bir gün Avrupa borsaları için. Londra borsası 0,12 primli. Paris CAC'ın endeksi en pozitif ayrışan, dün en negatif ayrışandı. %0,84 kadar yukarı yönlü. DAX endeksi yatay negatif, Milano borsası yatay pozitif seyrediyor. Amerikan vadelerine bakacak olursak bu tarafta sayfanın yeşile döndüğü bir görünüm var. Dow Jones %0,26, Nasdaq %1'in üzerinde primli. S&P 500'de ise %0,5'e gelen yukarı yönlü hareketi görüyoruz. Getiri eğrisine bakacak olursak işte Fed gecesinin fiyatlamasının sert şekilde yansıdığı yer, özellikle tahvil tarafının getiri eğrisinin uzun tarafı oldu. Buradaki dikleşme dikkat çekici. Kısa taraf geri gelir. Uzun taraf 10 yıllıklar, 30 yıllıklar ciddi biçimde yukarı gitti. Özellikle uzun vadeli tahvil piyasası Fed'in enflasyonla mücadele söyleminden bir miktar şüphe duyuyor gibi görünüyor analizlere de baktığımızda. Evet, bakalım kripto para ve emtia kısmına. Spot altının ons fiyatı 4077 dolardı. Gümüş 58 dolar 14 sentte. Bitcoin'de 64.520 dolardan işlemler geçiyor. Brent petrol 90 doların üzerinde, 91'in kıyısında. Amerikan tipi ham petrol ise 84 dolar 10 sentten fiyatlanıyor diyelim ve Doktor Vahap Taştan'ı, Hedef Portföy Araştırma Müdür Yardımcısını yayına davet edelim. Vahap, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Zeynep, sağ ol.
1: Fed tarafıyla başlayalım. Şimdi az önce de söyledim. Fed'in kararı sonrası ciddi bir dikleşmeyi getiri eğrisinde görüyoruz. Yani baktığımızda piyasa ağırlıkla aslında karardan ziyade Fed'in iletişim politikasını fiyatlamış gibi görünüyor. Ne dersin? Yani özellikle başkanın bu ben arttırmıyorum falan.

0: faizleri ama finansal sıkılaşma tarafı zaten kendi kendine iş görüyor söylemi de bir miktar alıcı bulmamış gibi desem yerinde olur mu?
1: Bazen bir şey söylemek kadar bir şey söylememek de aslında iletişim dili. O yüzden hani Warsh yeni bir dinamik getirdi Fed'e bu kesin. Ama hani benim umudum yani hani Warsh tamamen böyle bir dinamikle geldi ve burada kalır şeklinde değil. Sadece hani konjonktür gereği faizleri artırmadan da piyasaya bir belirsizlik sunarak piyasayı sıkılaştırabilirim niyeti var Warsh'un. Kısa vadede çok işe yaramamış görünüyor. İşte çünkü hani Sermayiz'in böyle internet sitesine baktığımda işte Amerika'da finansal koşullar endeksi hesaplanıyor. Orada hala finansal koşullar çok sıkı değil. Bu tabii kısa vadeli bir yorum hani benim adıma. Ama biz bunu hani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile de karşılaştıracağım. Çünkü 2008 krizinden sonra en yüksek faiz indiren ülkeydik gelişmekte olan ülke içerisinde Türkiye olarak. Ve 2010'da bir çıkış stratejisi yayınladık. Orada da hani hep böyle şey aklıma geliyor. Yani bir belirsizlik yaratmak da bir para politikası aracıdır. Konu sadece faiz değildir. Yani faiz kullanmadan da bir para politikası yönlendirmesi mümkündür. Warsh şu an onu kullanıyor. Bunun teorisi 2000'lere kadar dayanıyor hatta. Yani en azından iktisat literatüründe söylüyorum bunu. Kısa vadede hani piyasa biraz böyle bocaladı. Hani bunu anlıyorum ama biraz daha ben vadeyi uzattığımda piyasanın bu yeni iletişim dilini, bu yeni para politikası aracını ben biraz daha hani kavrayacağı kanaatindeyim. Burada tabii sen de yayına girerken hani tahvilleri öne çıkardın. Ekrana 30 yıllık Amerikan tahvil faizi gelmedi ama
0: 5.22'de.
1: 30 yıla da bakmak gerekiyor.
0: 5.22'de 30 yıllıklar.
1: Evet yani oldukça yüksek seviyelerde. Hatta sabah ben grafiği açtığımda böyle 1950'lere kadar götürdüm grafiği. Bir dip yapmış 2000'lerden sonra, o dipten yeni bir sıçrama var ve yeni bir yükseliş ihtimali söz konusu. Burada bütün tezler artık şey üzerine, yani yeni bir kriz olacaksa acaba hani tahvil piyasasında mı bir şeyler olacak endişesi söz konusu. Artık ne olsa hemen tahviller üzerinden bunun tartışmasını yapıyoruz. Sadece devlet tahvil üzerinden konuşmuyorum tabii bunu. Özel sektör CDS'lerinde de benzer bir görüntü var. Warsh için iyi, zor bir sınav. Yani sıkı bir sınav. Çünkü piyasa zayıfken, tahvil piyasası bu kadar baskı altındayken Fed'i yeni bir iletişim diline sokmak zorlu bir sınav ama başaracak olursa ben hani bu iletişim dilini belirsizlik yaratmak adına faiz artırmaktansa mantıklı bulduğumu da belirteyim sana.
0: Küresel borçlanma maliyetleri açısından şimdi ne söylemek lazım peki?
1: Şu var, yani işte çöp tahviller diyeyim tırnak içerisinde ya da işte yatırım yapılabilir seviyede olmayan tahvillerin getirisi işte şu an Amerikan tahvillerinin çok çok üzerinde bir faizle işlem görüyor. Nereden baksanız yani yatırım yapılamaz bir gelişmekte olan ülke maliyetlerine yaklaşmaya başladı. Bunların yukarı gitmesi çok iyi bir gösterge değil Zeynep. Yani ben bunu 2008 krizi öncesinde de böyle yaptığım literatür taramalarında bunu görmüştüm. Özel sektör CDS'leri çok yükselmeye başlamıştı. Belli başlı banka CDS'lerinde özellikle yukarı yönlü hareketler söz konusuydu. Yani deminkine aslında yine geleceğim. Bu kadar borçlanma maliyeti artışı sektörün, ki başta teknoloji sektörü burada biliyorsun.
0: Tabii.
1: Nakit yaratma kabiliyetine dair endişelerin bu kadar sorgulandığı bir dönemde tabii ekstra bir risk primi yaratıyor. Bu da ister istemez yani yüksek bir yatırım niyetiniz var ama aynı zamanda nakit akışlarınız üzerine bir bozulma etkisi söz konusu. Bu tabii bir miktar özel sektöre sıçrama riski de taşıyor.
0: Biraz içeriği konuşalım Vahap. Yani şimdi yüksek faiz ortamının devam edeceğini anladığımız hani küresel anlamda bir süreçte içeride Merkez Bankası'nın patikasının nasıl devam edeceği sorusu da birkaç başlık ekseninde gündemde olmaya devam ediyor. Yani bir yandan tabii jeopolitik risk tarafı ortadan kalkmış değil. Hatta uç riskler bile hala masada analizleri devam ediyor. Petrol fiyatları şimdi bugün yine 90'ın üzerinde. Dolayısıyla buradaki oynaklığın yarattığı bir baskı var. Burada tekrar bir kriz olup tedarik zinciri üzerinden baskı gelmesi meselesi bir ayrı konu. İkincil etkiler tartışması zaten.

0: Zaten ayrı konu. Ne kadar daha hikaye yansıdı yansımadı meselesi var. Bir yandan da eğer faizler yüksekse bizim gibi işte ciddi reel faiz verme durumu olan ülkelerin, yani para çekmek için bunu sağlama zorunluluğu biraz daha belirginleşiyor gibi duruyor sanki. Dolayısıyla ne dersin şimdi, nasıl bir hamle beklenebilir?
1: Şimdi bir kere enflasyonla ilgili olarak Merkez Bankası karar metninde şunu gördük. Yani Temmuz enflasyonu hani biraz beklentilerden yukarı gelebilir şeklinde. Hani ben 1.78 gibi bir aylık tahminde bulundum. Sen anlatırken hatta biraz notlarıma baktım. 29.08 gibi de bir yıl sonu tahminim var. Ama bu mutlaka hani değişecektir. Her enflasyon geldiğinde ben yıl sonu tahminlerimi de revize ediyorum kendi modelimde. Ama şunu görüyoruz. Yani petrol fiyatlarının yükselişi bir cari açık üzerinden, özellikle enerji kalemi üzerinden söylüyorum bunu. İkincisi, evet yani enflasyon beklentilerini de yukarı çekmesi nedeniyle risk yaratıyor. Geri kalan tarafa gelince, yani işte bizim reel olarak sunduğumuz getiriye gelince de, yani orada değişik bir açmaz var. Çünkü spot piyasada faiz eklemediğin bir ortamda Türk lirası şu anda, yani yılbaşından bu yana gelişmekte olan ülkeler içerisinde en negatif ayrışan para birimi. Ama aynı zamanda sen de belirttin, yani en yüksek faiz sunan para birimi aynı zamanda. Böyle bir ikilem arasında hani Merkez Bankası'nın hani faiz indirmesi çok zor gibi duruyor bana. Ben şimdilik hani böyle tabii ana senaryo hep şey, evet. Yani sen de söyledin ya, yani İran-Amerika savaşının biraz da azalacağı yönünde. Ana senaryodan gidersek 100-200 puanlık bir faiz indirimi, yani yılı 35-36'larda tamamlama ihtimalimiz bence hala söz konusu.
0: Vahap, çok çok teşekkürler. Vahap Taş'tan konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz ve Ahmet Emre Kılıncı yayına davet edelim. Fitch Ratings Bankalar Direktörü. Merhaba Ahmet Bey, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş buldum. Teşekkürler.
0: Fitch'in Türk bankalarına ilişkin son analizi üzerinden biraz sizinle konuşmak istiyoruz. Şöyle ki, yüksek seyreden faizler, yine az önce Vahap'la da konuştuğumuz jeopolitik etkiler, yani savaşın yarattığı enflasyonist riskler, baskılar üzerinden Türk bankalarının faaliyet koşullarının zorlaştığı notunu düşüyorsunuz. Karlılık, çekirdek sermaye oranlarının gerilediği, aktif kalitede ve varlık kalitesinde baskı olduğu tespiti var. Ne kadar güçlü bir risk görüyorsunuz burada? Bir yandan da hani bütün bu süreçte Türk bankalarının direnci noktasında da pozitif bir çıktı yok mu?
2: Aslında biraz hikayeye şöyle bakmak lazım. Başlangıçta ne bekliyordunuz? Daha sonra o yolda neler oldu?
0: Evet, güzel
2: biraz
0: bir,
2: öyle bakarsak.
0: Güzel bir açı bu.
2: Sanırım herhalde Ocak ayının başında bizim beklentimiz, İşte 2026'nın daha işte faizlerin aşağı geldiği, işte daha karlılığın daha iyiye doğru gittiği bir yıl oldu, olacağı yönündeydi. Burada en önemli değişken tabii ki global anlamda gerçekleşen İran'daki savaş. Ondan sonra da bizim gördüğümüz ve hepimizin gördüğü faizlerin yukarı gidişi. Özellikle ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yukarı çıkması, mevduat faizlerinin yukarı çıkması. Bu aslında buradaki bozulmadan kastettiğimiz şey, yıl başındaki beklentilerle yılın devamında beklenen şeyler arasındaki bozulma. Bunu şöyle bakalım, yani Türkiye'de herhalde bu çok klasik olan bir şey şudur. Mevduatlar kısa vadeli, kendimizden düşünelim. Aktifler uzun vadeli. O yüzden faizler yukarı gittiği zaman net faiz marjı daralır. Ve bunu çok kısa bir zamanda görürsünüz. Aslında Mart ayında bunun ilk emareleri vardı. Takip ettiğimiz rasyolardan ve Merkez Bankası'nın yayınladığı data setinden. İkinci çeyrekte de bankalar yavaş yavaş sonuçlarını açıklamaya başladığında da gördüğümüz gibi hafif yönlü bir aşağı revize var. Net faiz marjında ve karlılık tarafında. Aslında bu hikayenin aslında ikinci çeyrekte yavaş yavaş realize oldu. Biz yani net faiz marjının bu dönem hala baskılanmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Sizin de az önce bahsettiğiniz gibi yüksek seyreden faizler yüzünden. Yani aslında şunu şöyle söyleyebiliriz belki. Yani beklentiler 2027'ye ötelendi. Karlılık tarafında net faiz marjındaki toparlanma, artış şu andaki ilk senaryo. Ama şunu söylemek lazım, burada ana belirleyici faizlerin nasıl gideceği. Yani faizlerin ve buradaki ana belirleyici de global anlamdaki gelişmelerin, İran Savaşı, az önce Fethi tartıştınız, bunların nasıl ilerleyeceği, hepsinin yansımaları ve diğer bir önemli nokta.

0: keçi tarafında. Şimdi KOBİ'lerde görüyoruz. Yani burada da, ama hala biz bunun yönetilebilir olduğunu düşünüyoruz. İşte takipteki kredi rasyosu işte en son 2.9. Hani biz biraz daha yükselebileceğini, risk maliyetlerinin 200-250 bas puan altında olabileceğini düşünüyoruz. Biraz teknik şeyler de var burada tabii. Sermaye hesaplamasındaki bazı değişiklikler oldu. BDDK'nın yayınladığı bazı şeyler değişti. Onun etkisi oldu. Yani günün sonunda evet, sermaye yeterliliğinin de yeterli olduğunu, genel olarak bankaların ve sermayeden yeterli olduğunu ama risklerin arttığını gördüğümüz için faaliyet anlamında bir bozulmadan bahsettik.
1: Şunu da sorayım. Şimdi Türk bankalarının sendikasyon ve işte Eurobond ihraçlarında bir hızlanma da kademeli de olsa söz konusu sizin de notunuzda var. Şimdi küresel konjonktürdeki son geldiğimiz ortam, yani biraz daha kırılganlık riskinin ya da belirginleştiği diyeyim, öyle ifade edeyim, piyasalardaki bu dış borç çevirme maliyetleri açısından ne düşündürüyor bankalar ekseninde?
0: Hı hı. Aslında biraz gene geçmişten bugünümüze bakarsak daha iyi, beklentileri de ona göre, belki bizim beklentimiz ona göre söyleyebilirim. 2025 yılında çok ciddi ihraçlar gördük. Yani birçok bankadan farklı enstrümanlar gördük. Özellikle hani bankacılıkta bizim Senior Unsecured dediğimiz, Additional Tier 1 dediğimiz sermaye benzeri krediler, işte Subordinate Tier 2 krediler. Tabii çok ciddi anlamda gördük. Tabii savaşın ertesinde bunda bir yavaşlama, bir durumu oldu. Tekrar başladı. Yani buradaki maliyetlerin artışı global ölçekle alakalı biraz. Ama burada diğer bir nokta da ne kadar bunları rollover edebiliyorsunuz. Yani tekrardan borçlanmanın, uzun vadeli borçlanma olduğunu gördük. Yani burada bizim için şu anda diğer bir önemli nokta da baktığımız kendi analizlerimizde rollover etme. Çünkü bildiğiniz gibi Türkiye'de bankacılık sektörünün dış borç rasyoları yüksek. Ve ama şu da var, piyasaya hala erişebildiklerini görüyoruz. Yani bu anlamda da işte sendikasyonlar olsun, işte DPR dediğimiz sekürtizasyonlar olsun. Yani buradaki erişimin olduğunu görüyoruz. Yani buradaki erişim devam ediyor ama sizin de belirttiğiniz gibi maliyetlerde de biraz yükselme var.
1: Peki, yani özellikle bundan sonraki, şimdi bilanço sezonundayız bir yandan bankalar için. Gelenler var, gelecekler var. Hem oradaki değerlendirmenizi merak ediyorum. Sonraki çeyreklere ilişkin buradan çıkarmak gereken sonuçlar var mı? Yılın geri kalanında, gerçi biraz yine senaryolara bağlı olarak analiz yapacağınızı düşünüyorum ama nedir burada hani bas senaryo üzerinden baktığınızda?
0: Aslında en başta söylediğim, belki tekrar söyleyeyim. Ya yani ikinci çeyrekte bizim beklentimiz net faiz marjlarında aşağı gelir. Bunun nedeni de mevduat faizlerindeki ve ortalama fonlama maliyetindeki artış. Burada önümüzdeki dönemde biz daha çok böyle yıl sonu ve 2027'ye doğru baz senaryomuza göre, ama burada dediğim gibi Merkez Bankası'nın faiz politikası, global anlamdaki gelişmeler gene etkili olacaktır ve önemli değişkenler bunlar. Onların etkileriyle beraber daha 2027'nin ilk yarısına doğru net faiz marjındaki toparlanmayı ya da artışı bekliyoruz. Bu sene net faiz marjındaki belki yıl sonunda birazcık toparlanma olmasını öngörüyoruz. İkinci çeyrekte de genel olarak bankaların net faiz marjında daralma öngörüyoruz. Dediğim gibi hani bu Mart ayındaki değişen İran Savaşı ile beraber zaten rakamlardan da görünüyor. Ama bu biraz daha beklentilerin 2027. Burada ama sizin de dediğiniz gibi bir bas senaryo var. Bir de olası riskler var. Buradaki olası risklere göre. Diğer taraftan aktif kalitesindeki bozulma devam ediyor. NPR rasyosu dediğim gibi şu an %2.9, %2.9 civarında. Ya biz bunun hala yönetilebilir olduğunu düşünüyoruz. Orada da ama yine de risk maliyetlerinin yüksek kalacağını tahmin ediyoruz. Yani bu sene karlılık üzerindeki baskıların devam edeceğini öngörüyoruz. 2027'de işte marjların toparlanması, burada şunu da söylemek lazım. Bankaların karlılık anlamında bir dayanıklılık konusunda da şunu söylemek lazım açıkçası. Özellikle ücret ve komisyon gelirlerinde birçok banka guidance'larından, açıkladıkları beklentilerden daha iyi perform ediyor. O taraf burayı destekleyecektir. Ama günün sonunda biz ilk beklentilerimize göre karlılığın gene beklentilerimizin altında kalacağını öngörüyoruz. Şu anda da biraz ona göre. Zaten bankaların revize ettikleri beklentilerine de bakarsanız onlarda da paralel şeyler var.
1: Ahmet Emre Kılınç, çok teşekkür ediyorum katıldığınız, sorularımızı
0: yanıtladığınız için.
1: Sağ olun. Seans ortasını burada noktalayalım. Birazdan piyasa hattı var. Görüşelim tekrar.

0: reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
1: bak, televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
1: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
1: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır, uyan.
3: Abi,
2: o zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

0: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Açılışla beraber bir son dakikada ekrana düştü. İngiltere Merkez Bankası da politika faizini sabit tuttu, beklenti paralelinde. Şimdi hemen ilk konuğumuzu, daha doğrusu programın alışılmış konuğunu Harun Raşit Demircan'ı davet edelim. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı. Harun, bugün süremiz her zamankinden kısa, hızlı başladım. Şimdi dün FED sonrası piyasa tepkilerini gördük küreselde. Özellikle tahvil tarafında sert tepkiler, sert bir dikleşmeyi takip ettik. İçeriye baktığımızdaysa Borsa İstanbul'daki negatif görünüm devam.
1: Merhaba Zeynep Hanım, iyi yayınlar. Özet geçmek gerekirse söylemiş olduğunuz gibi küresel tarafta Fed'in faiz kararını takip ettik. Aslında beklentiye paralel bir karar. Karardan sonra da metinde de zaten çok sürpriz bir gelişme söz konusu değil. Burada kısaca şunu söylemek gerekir ki bekle gör pozisyonunda kalmaya devam edecek gibi duruyor FED. Burada ABD-İran Savaşı'nın akıbeti muhtemelen beklentileri şekillendirecektir. Ancak şu anki beklentinin önümüzdeki toplantıda bir faiz artışı olacağına dair oluşunu söyleyebilirim. Fiyatlamalar zaten bunu yansıtmıştı, ancak şu anki fiyatlamalar biraz daha dolar endeksinin değer kaybettiği, altın değer kazandığı bir görünümü işaret ediyor. Bunun akıbeti, fiyatlamanın seyri dediğimiz gibi ABD-İran gelişmesine bağlı olacaktır. Yurt içinde de daha önce söylemiş olduğumuz gibi önümüzdeki hafta enflasyon tarafı bizim için en kritik nokta. Burada finansalları almaya devam ediyoruz. Yine Garanti Bankası'na finansalları geldi. Beklentinin hafif üzerinde bir kar karşıladık. Burada endeksi ağırlığı yüksek şirketlerin performansı biraz daha önemli olacaktır. Ancak ana seyirin önümüzdeki hafta enflasyon rakamı olduğunu söyleyebilirim. Teknik anlamda da Borsa İstanbul'da 13.900 seviyesini yine takip etmeye devam ediyoruz. Şu anda teknik göstergelerde zayıf seyrediyor. Burada olası bir toparlanma için bu seviyenin aşılmasına ihtiyacımız var. Son olarak da şunu söylemek gerekir ki endeksi bir toparlanma için bankacılık tarafının pozitif performansına ihtiyacımız var. Bundan dolayı banka finansalları, özellikle önümüzdeki süreçteki faiz indirim beklentilerine ihtiyacımız var. Bu da banka tarafının fiyat hareketine öncülük sağlayacaktır diyebiliriz.
0: Harun, çok çok teşekkürler. Harun Raşit Demircan'ın notlarını aldık. Stüdyoya dönelim. Stüdyoda Haşim Işık konuğum, Grain Türk Holding CEO'su. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi sizin şirketin ana faaliyet alanı tarım sektörü. Doğru söylüyorum değil mi?
2: Ama başlangıç noktamız öyle.
0: Evet, hareket noktanız çok en doğru. Azından tanınırlığınız oradan. Ama son dönemde yani yenilenebilir enerji, gördüğüm kadarıyla hani siber güvenlik, gayrimenkul, bu taraflarda da yatırımlar var. Böyle hani çok yönlü bir büyüme modeli olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki strateji devam edecek mi? Hani bu yatırımlarla yeniden böyle hani gelir yapısını çeşitlendirme amaçlı strateji izlemeye devam edecek misiniz?
2: Aslında çok doğru bir başlangıç yaptınız. Evet, biz tarım alanında çok tanınan, bilinen ve güçlü bir firmayız. Bizim ana DNA'mız aslında tarımdan geliyor. Hatta tarımda da tek başına tarım ticareti yapan bir şirket değiliz. Dikey entegrasyon yoluyla aslında farklı alanlarda da faaliyet gösteriyoruz. Bizim 2 milyon metrekarenin üzerine yayılmış olan meyve bahçelerimiz, 30 bin metrekarenin üzerinde üretim yapmış olduğumuz seralarımız, yaklaşık 200 bin tonu lisanslı, 300 bin tonun üzerinde depolama kapasitemiz ve bunun dışında da ilave olarak hububat ticaretiyle biz aslında dikey entegrasyonda kendi bölgemizdeki en büyük, Türkiye'deki önemli tarım oyuncularından birisiyiz. Tarım sektörünün önemli oyuncularından birisiyiz. Ama bu bizim başlangıç noktamızdı. Son yıllarda özellikle sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi farklı alanlarda yeni yatırımlarla aslında hem portföyümüzü çeşitlendirmeye hem de değer yarattığımız alanlar arasında bir sinerji oluşturma gayreti içerisindeyiz. Özellikle yenilenebilir enerji tarafında başladığımız ve şu anda faaliyete geçmiş olan önemli bazı yatırımlarımız söz konusu. Gayrimenkul tarafında değer yaratacağı konusunda şirketimize, özellikle nakit akımı anlamında değer yaratacak önemli bazı yatırımlarımız söz konusu. Önümüzdeki dönemde biz aslında tarımda güçlü kalmaya devam eden ama farklı alanlarda da yatırım yapıp bu dengeyi oluşturan bir çeşitlendirilmiş portföy yapısına sahip bir holding olma hedefindeyiz.
0: Haşim Bey, bir canlı yayın noktasına gideceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun konuşacağı birazdan ve araç muayene hizmetlerinde yeni döneme ilişkin başlık tema bu. Şimdi kısaca özetlemeye çalışayım. 20 yıllık yeni imtiyaz döneminin sözleşmeleri bugün imzalanacak. Zaten bakanın açıklamaları var. 2027-2047 döneminde araç muayene hizmetlerinde yeni dönemin temellerini atıyoruz diye. Yeni dönemde araç muayene istasyonu sayısı 321'den 352'ye çıkacak. Yine
3: sadece yeni bir dönemin başlangıcı ve bir hizmet taahhüdü.
0: Kulak verelim bir miktar.
3: Bu imzalar tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren yaklaşık 34 milyon araçlık park ve yılda 16 milyon muayene işlemiyle trafik güvenliği açısından kilit bir konu ve stratejik bir kamu hizmetinin sorumluluğuna atılmıştır. Türkiye yüzyılına ve Cumhurbaşkanımızın vizyonuna yakışır yeni nesil muayene merkezleri tesis edeceğiz. Ülkemize ve insanımıza karşı duyduğumuz bu sorumlulukla Turka olarak uluslararası standartlara uygun, sürdürülebilir, geleceğin mobilite ihtiyaçlarına yanıt veren bir araç muayene sistemi kuruyoruz. Saygıdeğer konuklar, hedefimiz vatandaşlarımızın beklentilerini ve memnuniyetini merkeze alan hızlı, güvenilir ve şeffaf bir araç muayene sistemi oluşturmak. Bu önemli dönüşümü kamu kurumlarımızın vizyonu, finans kuruluşlarımızın güçlü desteği ve tüm paydaşlarımızın işbirliğiyle hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Yeni dönemi mühürleyen imzaların atıldığı bugün finansman sürecinin de tamamlandığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli misafirler, sürecimiz baştan sona planlandığı gibi devam ediyor. Taahhüt ettiğimiz her istasyonun zamanında ve tam kapasiteyle teslim edileceğini gönül rahatlığıyla söylemek istiyorum. 15 Ağustos 2027'de yeni nesil araç muayene sistemimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu vesileyle projemize duydukları güven ve katkıları için tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor. Sözlerimi biz bir kez daha bu yeni dönemin ülkemize, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dileyerek tamamlıyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum.
4: Sayın Ezer'e değerli konuşmalar için teşekkür ediyoruz ve şimdi konuşmalarını yapmak üzere sözü Özelleştirme İdaresi Başkanımız Sayın Bekir Emre Haykır'a arz ediyorum efendim.
5: Sayın Bakanım, Bakan Yardımcılarım, Büyükelçilerim, Genel Müdürlerim, kıymetli protokol, değerli misafirlerimiz ve basın mensuplarımız. Bugün burada ülkemizin ulaşım, altyapısı ve trafik güvenliği açısından önemli bir dönüm noktasını hep birlikte paylaşmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. İmzalarını atacağımız Araç Muayene Hizmetleri İmtiyaz Sözleşmesi, önümüzdeki 20 yıl boyunca ülkemizde sunulacak araç muayene hizmetlerinde yeni bir dönemin başlangıcını ifade etmektedir. 2025 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz ihale süreci, şeffaflık, rekabet ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda tamamlanmış, ulusal ve uluslararası yatırımcıların katılımıyla gerçekleştirilen rekabetçi bir süreç sonucunda iki bölge için toplam 1 milyar 720 milyon Amerikan doları tutarında imtiyaz bedeline ulaşılmıştır. Bugün itibariyle yatırımcı şirket gerekli ödemeleri yapmış, teminatları idaremize sunmuştur. Büyüklüğü, finansman yapısı ve uluslararası yatırımcı ilgisiyle bu işlem son yıllarda yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'nın da en dikkat çekici, en büyük altyapı yatırımı ve imtiyaz projelerinden birisi olarak öne çıkmaktadır. Bu sonuç, ülkemize duyulan uluslararası yatırımcı güveninin, ekonomimizin sağlam temellerinin, şeffaf, öngörülebilir yatırım ortamının en somut göstergelerinden birisidir. İhale sonucunda en yüksek teklifi veren MOİ Ortak Girişim Grubu tarafından kurulan Turka Araç Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim Anonim Şirketi imtiyaz sözleşmesinin tarafı olarak 15 Ağustos 2027 tarihinde başlayacak yeni dönemde araç muayene hizmetlerini yürütmek üzere gerekli yatırım ve hazırlıkları gerçekleştirecektir. İmtiyaz sözleşmesi niteliğindeki bu sözleşmeler Cumhurbaşkanımızın onayı, rekabet kurulumuzun, Danıştayımızın olumlu görüşleri alınarak tüm hukuki süreçleri tamamlanmış, böylelikle güçlü bir hukuki ve kurumsal zemine kavuşmuştur. Kıymetli misafirler, yeni dönemde hizmet kalitesini arttıracak önemli iyileştirmeler ve yatırımlar hayata geçirilecektir. Tüm bu yatırımlar kamu bütçesine ilave yük oluşturmaksızın işletici şirket tarafından gerçekleştirilecek. Ayrıca Karayolları Trafik Kanunu uyarınca muayene ücretlerinden alınan kamu payı hazineye aktarılmaya devam edecektir. Böylelikle hizmet kalitesi, kamu yararı en yüksek düzeyde korunacaktır. Bu vesileyle 20 yıl süreli imtiyaz hakkını devralan Turka anonim şirketine başarılar diliyorum. Sözlerime son verirken sürecin başarıyla tamamlanmasına katkı sunan başta Sayın Bakanımız olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, tüm kamu kurum kuruluşlarımıza, emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor. Yeni dönemin ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılarımla selamlıyorum.
4: Sayın Başkanımıza değerli değerlendirmeleri için teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere sözü Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcımız Osman Boyraz'a arz ediyorum efendim.
6: Saygıdeğer Bakanım, çok değerli sektör temsilcileri, kıymetli hazırın, basınımızın değerli mensupları, ülkemizin ulaşım güvenliği, karayolu trafik kalitesi ve kamu hizmetlerinin etkinliği açısından önemli bir dönüm noktası olan araç muayene hizmetlerinin ikinci dönemine ilişkin imtiyaz sözleşmelerini imza töreninde sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyor. Sizleri en kalbi duygularımla, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Yeni dönemle birlikte 249'u sabit, 103'ü seyyar istasyon olmak üzere toplamda 352 noktaya çıkarak vatandaşlarımızın hizmetine erişim kolaylığını en üst seviyeye yükselteceğiz. Ülkemiz genelinde her geçen gün hızla artış gösteren araç parkı ve trafik yoğunluğunun göz önünde bulundurarak ihtiyaç duyulan noktalarda ilave muayene kanalları ve yeni sabit istasyonları hızlıca hayata geçireceğiz. Tesislerimizde en son teknolojik gelişmeler ve dijital dönüşüm trendlerini takip ederek sürekli olarak yenileyeceğiz. Bu yenileme ve modernizasyon çalışmalarımızı vatandaş odaklı hizmet anlayışımızla da güçlendireceğiz. Ortak akıl ve vizyoner bakış açısının en güzel örneklerinden biri olan bu stratejik projenin ülkemize, milletimize ve tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor. Bu büyük başarının arkasında yer alan hazırlık aşamasından imza aşamasına kadar emeği geçen, mesai mefhumu gözetmeksizin katkı sunan bakanlıktaki çalışma arkadaşlarımıza, özelleştirme idaresi başkanlığımızın kıymetli yönetici ve çalışanlarına, yatırımcı firmamızın yetkililerine ve burada bizleri yalnız bırakmayan başta Sayın Bakanımız olmak üzere basınımızın çok değerli mensuplarına şahsım ve bakanlığımız adına teşekkür ediyor. Hepinizi en derin ve en saygılarımla selamlıyorum. Hayırlı olsun.
4: Sayın Boyraz'a değerli değerlendirmeler için teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirler, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'nu imza törenini teşrif etmek üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım.
0: Evet. Araç muayene hizmetlerinde 2027-2047 dönemini kapsayan ikinci imtiyaz dönemine ilişkin sözleşmeler bugün Ankara'da imzalanıyor. O imza töreninin bir bölümünü ekrana getirdik. İmza töreni kapsamında yapılan konuşmaların Bakan Uraloğlu da zaten ekranda tören kapsamında yerini almış durumda. Konuyla ilgili kendisinin daha önce yaptığı açıklamalar vardı. Yeni bir dönemin temellerini atıyoruz diye araç muayene hizmetlerinde dediğim gibi 2027-2047 dönemini kapsayan sayısı yeni dönemde araç muayene istasyonlarının 321'den 352'ye çıkacak. Yine Turka cephesinden de kredi kartıyla yapılacak araç muayene ödemelerinde kredi kartı komisyonu alınmayacağı açıklaması var. İmza töreni de şu an ekranda. Bir yandan bir son dakikayı da seslendireyim. PPK özetlerini takip ediyoruz. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makro ihtiyati adımlarla desteklenecek notunu da aktaralım. İçinden geçtiğimiz süreçte para politikasına ilişkin yeni adımlar ne olabilir, yeni adımlar gerekir mi sorularını da bir yandan konuştuğumuz bir süreçteyiz. Dediğim gibi araç muayene hizmetleri imza töreni Ankara'da yapılıyor. Bakan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun da katılımıyla bir imza töreni ekranda. Birazdan kendisinin konuşması da olacağını anlıyorum. Onu da bir miktar ekrana getiririz.
7: Bakan Uraloğlu
4: çek takdimini izliyoruz kıymetli misafirlerimiz.
7: 4 yılında başlatılan özelleştirme sürecinin ardından 2007'de, Ağustos 2007'de ilk özel sektör işletmeli araç muayene istasyonlarının hizmet vermeye başladığını da yaptığı açıklamada hatırlatmıştı. Bu yeni dönemle ilgili konuşurken geride kalan yaklaşık 19 yılda 50 milyonu muayene tekrarı olmak üzere 210 milyonun üzerinde araç muayenesi gerçekleşmiş. Yeni dönemde hizmet erişimini kolaylaştırmak amacıyla yatırımlar yapılacağı vurgusu da var. Kendisi konuşuyor. Bir kulak verelim.
8: Çok ciddi bir emek var. Özelleştirme İdaresi Başkanımız ve değerli personelinin, yine bizim bakanlığımızın, arkadaşlarımızın çok değerli katkıları, emekleri var. Elbette bu ihaleye hazırlanan hem Türk, hem İspanyol, hem de Arjantin firmalarının ciddi bir finansman ve ihale hazırlık süreçleri var. Ben onun için emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Yine firmalarımızı tebrik ediyorum. Gerçekten çok rekabetçi bir fiyat verdiler. Tabii şöyle bakarsak, biz önce yolları yaptık. Önce at arabaları, yaya yolları vesaire, sonra araç yollarını yaptık ve o araç yollarını bir standartta yaptık. Sonra o standartlara göre gidecek olan araçları yaptık. Araçlar geliştikçe yolların standardını değiştirdik ve birbiriyle eşgüdüm haline getirdik onu. Şimdi yollarımızın da, ülkemizde de böyle, dünyada da yollarımızın da, araçlarımızın da standartları var. Ve bunların sürekli korunması lazım. Tabii yollarımızın standardını korumak birincil derecede bizim bakanlığımızın işi, hem inşa etmek hem de onları korumak. Aynı standartta seyredilebilir durumda tutmak. Tabii elbette bu yeterli değil. Üretilen araçların da mutlaka o üretim standartlarında seyahat ediyor olmaları gerekir. Onun için de araç muayene ihtiyacı bizim karşımıza çıkmıştır. Şöyle dünyaya baktığımızda 1900'lü yılların başında başlayan süreç var. Almanya'da, Amerika'da vesaire. Türkiye'ye geldiğimizde 1953 yılında İşte Karayolları Emniyet Müdürlüğü ve Şoförler Odası'nın başlatmış olduğu bir araç muayene süreci var. Sonrasında yanlış hatırlamıyorsam 1985 yılında karayollarına verilmiş bu görev. Ve o günkü hani çok fazla da bir ekipmanın olmadığı, daha çok kişisel becerilerle yapılan bir araç muayene süreci vardı. Tabii araç sayısı arttıkça, araçların teknolojisi arttıkça bu yeterli olmadı. Onun üzerine biz 2000'li yıllarda başlattığımız bir süreçle 2007 yılında modern araç muayene istasyonlarını ülkemize kazandırmıştık. Ve 20 yıllık bir işletme süresinin işte 19. yılındayız. 20. yılı seneye tamamlanmış olacak. Ve bakın, Türkiye'de 2002 yılında 8,5 milyon araç vardı. Bugün 34,5 milyon yollarda dolaşan araç var ve şu andaki işletmeci firmamız toplamda 210 milyon adet araç muayenesi gerçekleştirmiş. Hangi şartlarda? Modern şartlarda. Onun için şu andaki işletmeci firmamıza teşekkür ediyoruz. Elbette artık mevcut teknoloji bize yeter durumda değil ve işletme süresi de doluyor. Onun için yeni teknolojilerle, yeni ekipmanlarla ve ekiplerle donatılmış bir araç muayene ihtiyacımız vardı. Ve onu da bugün imzalarını attığımız ihale sürecini tamamladık. Arazideki araç muayene istasyonlarının kurulumları başladı. Sayın Bakan Yardımcımızın da bahsettiği gibi 352 tane toplam araç muayene istasyonuyla vatandaşımıza hizmet edeceğiz. Tabii burada mümkün olduğu kadar İnsan faktörünü minimize edeceğiz. Araç ilk istasyona girerken plaka tanıma sistemiyle başlayıp sonrasında da oradaki sürücünün ve teknisyenin mümkün olduğu kadar sürecin içerisinde olmadığı, araç sahibinin olmadığı, tamamen otomasyon sistemiyle ve belli ekranlarda da aşamaları izlenebilen bir sistemi biz kurmuş olacağız. Ve bu sayede olabilecek olan tartışmaları, olabilecek soru işaretlerini de tamamen ortadan kaldırmış olacağız. Bu kıymetli. Onun için ben hani bunun vatandaşımız için, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu bize neyi sağlayacak değerli kardeşlerim, değerli misafirlerimiz? Bu bize yollarda emniyetli seyretme, daha emniyetli seyretme imkanını sağlamış olacak. Onun için bu anlamda kıymetli. Yine bizim vatandaşımızın talep ettiği ve zaman zaman da eleştirilere maruz bıraktığı bir konu vardı. Neydi o? Kredi kartlarından alınmış olan komisyonlar doğrudan buradaki araç sahibi veya şirket sahiplerine yükleniyordu. Biz bu yeni ihalemizde bunu ihaleye şart koyarak bunun yüklenici tarafından üstlenilmesini sağlamış olduk. Bu da bizim için gerçekten kıymetli. İnşallah önümüzdeki Ağustos 2027'nin Ağustos ayında işletmeye girdiğimizde artık kredi kartı problemi ya da kredi kartı komisyon problemi de ortadan kalkmış olacak. Dünyada ne varsa en üst seviyede, dünyada ne varsa Türkiye'de de o olacak. Ben onun için tekrar bu sürece gelinceye kadar emeğe geçen özelleştirme idaresi başkanımız ve heyetine, ekibine, bizim bakanlığımızın çalışanlarına, bizim ulaştırma düzenleme genel müdürümüz ve onun ekibine ve bahsettiğim gibi böyle çok çok iyi hazırlayıp hazinemize de çok ciddi bir şekilde ödemeyi göze alan ve altına imza atan yüklenici firmalarımıza da ben teşekkür ediyorum. Ve tabii burada şöyle bir espriyi de katayım. Bir tane Türk var, bir tane İspanyol, bir tane de Arjantinli var. Bu kupada ikisi beraber yarıştılar. Kupayı İspanya aldı. İspanya'yı tebrik ediyoruz. Arjantin'in de ikinciliğini tebrik ediyoruz. Burada da güzel bir işbirliği var. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Sizleri saygıyla selamlıyorum.
7: Evet, stüdyodaki konuğumuza dönelim hemen kaldığımız yerden sohbetimize. Haşim Işık, Green Turk Holding CEO'su. Az önce odağımız tarım ama farklı sektörlerde yatırımlarımız devam edecek diyordunuz. Biraz o yatırım odağının nerelerde ne yapacaksınız, ağırlığı nasıl dağıtacaksınız, ciroya karlılığa yansımasını ne vadede hesaplıyorsunuz?
2: Biz uzunca bir zamandır aslında yenilenebilir enerji alanında araştırmalarımıza, yatırım fırsatlarını araştırmaya devam ediyorduk. Geçtiğimiz dönemde bir iştirakimiz üzerinden yapmış olduğumuz yatırımla Urfa Viranşehir'de 130 megawattlık güneş enerji santralimizi devreye almış durumdayız. Bu geçtiğimiz yıl 2025 yılında kısmi olarak bizim finansallarımıza yansıdı ama 2026 yılı içerisinde bir tam yılın finansallarına yansımasını görüyor olacağız. Bu 130 megawatt aslında izniniz olsa biraz açmak istiyorum. Yani konuşmuş olduğumuz hacim Türkiye'nin toplam güneş enerji kapasitesinin, mevcutta var olan kapasitenin %5'inin biraz üzerinde. Tek başına iki santralde böyle bir hacme sahip olmak önemli bir büyüklük. 2 milyon metrekarelik bir alana yayılmış durumda. Bunun dışında yenilenebilir enerji tarafında bizim 3 ayrı bölgede RES lisanslarımız var ve onlarla ilgili olarak da geliştirmelerimiz devam ediyor. Orta ve uzun vadede 360 ile başlayıp sonrasında 1000 megawata kadar çıkmayı planlamış olduğumuz bir yatırım öngörümüz var yenilenebilir enerji tarafında. Bu açıdan baktığımızda yenilenebilir enerji bizim açımızdan çok stratejik bir alan ve stratejik alan olarak kalmaya da devam edecek. Önümüzdeki dönemde hem toplam gelirimiz içerisindeki payının arttığını hem grubumuzun nakit yaratma becerisine ciddi anlamda katkı sağladığını, çünkü %85'ler seviyesinde bir EBITDA marjından bahsediyoruz burada, ciddi bir nakit yaratma katkısı sağladığını görüyor olacağız diye tahmin ediyorum. Bunun dışında yatırımların tamamını tamamlamış olduğumuz, yani bizden artık ilave nakit çıkışı gerektirmeyecek ya da direkt gider gerektirmeyecek olan önemli miktarda da bir gayrimenkul portföyümüz mevcut. İki ayrı alanda, iki ayrı bölgede yaklaşık 30 bin metrekarelik satılabilir alana sahibiz. Bunlar bizim açımızdan sadece bilançodaki bir pasif varlık kalemi değil. Önümüzdeki dönem yapacağımız yeni yatırımlar, önümüzdeki dönemde gireceğimiz yeni işlerde ve veya mevcut işlerimizin ölçeğini büyütmede önemli bir nakit girdisi sağlayacaklar bize. Biz o yüzden mevcut gayrimenkullerimize de bir parça bizim stratejik yol haritamızda finans kaynağı olarak da bakıyoruz. Böyle bir değer yaratma potansiyeli içerdiğini düşünüyoruz bunların. Önümüzdeki dönemde mevcuttaki var olan bu üç alanda ölçek büyümesine devam etmek gibi bir planımız olduğunu söyleyebilirim.
7: Şöyle çok kısa bir cevap rica edeyim. Yani odaklandığınız sektörlerin orta vadede ciro ve karlılıktaki yüzde payını nasıl öngörüyorsunuz? Mesela şu an ne nereye gelecek?
2: Yani şu anda baktığımızda tarım hala ağırlıklı olmakla beraber muhtemelen bu yıl sonu itibariyle olabildiğince eşit dağılmış bir yapıya kavuşacağız diye tahmin ediyoruz. Önümüzdeki yıl bunu çok daha net göreceğiz. Çok büyük ihtimalle gelir kompozisyonumuz mevcut iştiraklerimizin eşit paya sahip olduğu bir bölünmeye dönmüş olacak, bir varlığa dönmüş olacak.
7: Şimdi son dönemde yine tarım tarafına dönecek olursak önemli dalgalanmalar yaşanıyor orada emtia piyasalarında. Onu biraz yansımasını merak ediyorum sizin açınızdan faaliyetlere, beklentilere. Bir de bir şey daha var, bir iklim krizi meselesi var. Öngörülmesi çok zor olan, zaten jeopolitik taraftan gelen tedarik riskleri de buna ekleniyor. Dolayısıyla nasıl bir risk yönetimi stratejisi izleyeceksiniz?
2: Şöyle, aslında çok doğru değindiniz. Yani emtia piyasası aslında son 5 yıllık dönemde çok ciddi dalgalanmalarla karşı karşıya. Yani Covid döneminde başladı bu. Arkasından çok ciddi bir navlun krizi yaşadık. Şimdilerde arz talep dengesindeki dengesizlik sebebiyle de fiyatlarda ciddi bir dalgalanma ve en son bu yılda bir savaşla karşı karşıyayız. Bölgede yaşanan bir savaşın ciddi anlamda etkilediği hem lojistik hem de emtia fiyat dalgalanmalarıyla karşı karşıyayız. Tarım ise maalesef bunların üzerine ilave olarak mevsimler koşullarda da, mevsimsel dönemlerde de çeşitli dalgalanmalara maruz kalan bir şey, emtia türü. O yüzden de oldukça aslında hassas bir yapıdan bahsediyoruz. Bizim buradaki en güçlü yanımız ve avantajımız, biz tarımda sohbetin başında ifade ettiğim şekliyle tek boyutlu bir yatırım, tek boyutlu bir faaliyet alanımız değil aslında bizim açımızdan tarım kısmı. Tarım tarafında hem iç hem de dış ticaret, uluslararası ticarette çok etkiniz. Hı hı. Bunun yanı sıra çok güçlü bir depolama kapasitesine ve altyapısına sahibiz. Evet. Bölgede önemli bir operasyonel deneyimimiz söz konusu. Bunların üzerine aynı zamanda kendi üretim alanlarımız da var. Bunları böyle hani bir dikey entegrasyonun parçalı olarak değerlendirdiğimizde aslında muhakkak ki biz de etkileniyoruz tabii ki bu dönemsel değişimlerden, iklim değişimi, savaşlar vesaire. Ama bunların hepsini bir araya getirdiğimizde bu dikey entegrasyon bize çok daha güvenli bir risk yönetim alanı veriyor. Biz orta ve uzun vadede gıdanın çok önemli olacağına ve hep gündemde olacağına çok inanıyoruz. Yani iklim krizi de savaşlar da bunu destekliyor olacak aslında. Gıdanın önemini destekleyecekler.
7: Bir kez daha Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına dönüyoruz.
8: Aslında imza töreninin hemen arefesinde, hemen böyle dakikalar kala orada tespit edilen teknik bir ayrıntının düzeltilmesi noktasında bir düzeltme ihtiyacı oldu. Zaten muhatabımız Ulaştırma Bakanı da kendisi bir açıklama yaptı Irak'a döndükten sonra. Teknik bir noktanın düzeltilmesi gerekiyordu. Bunu düzelttikten sonra imzayı atalım şeklinde bir öneriler oldu. Biz de makul karşıladık. Orada asla bir hani görüş farklılığı olmadığının özellikle altını çizmek isterim. Ama tabii kamuoyuna ve siz gazetecilere ya ne oluyor orada, imzadan vaz mı geçildi, imzalanmayacak mı diye bazı soru işaretleri oldu ama hani biz netti. Anlık dediğim gibi tespit edilen bir küçük eksikliğin düzeltilmesiydi. Zaten hemen basın açıklamasından sonra da biz Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakan'ın huzurunda iki bakan olarak bu iki imzayı da atmış olduk ve onu da kamuoyuyla paylaşmış olduk. Ama özellikle altını çizmek istiyorum. Burada hem Irak tarafında hem Türkiye tarafında çok net bir irade vardı. Ve bunda bir şüphe oluşmadı ve bu şüphe oluşmadığı gibi imzalar

0: atılmış oldu. Sadece teknik bir detaydı. Onu da gidermiş olduk. Ülkemize, Irak'a, Orta Doğu'ya hayırlı uğurlu olsun. Biz bu projeyi bitirdiğimiz zaman artık Hürmüz Boğazı veya kritik su yolları daha az konuşuluyor olacak. Eğer biz bugün kalkınma yolunu bitirmiş olsaydık Hürmüz Boğazı bugün dünyanın bu kadar gündemine oturmamış olurdu. Bundan sonraki yol haritamız hızlıca bunun teknik altlıklarını hazırlayarak orada bir an önce kazmayı vurmak ki Irak tarafı tuğla koymak ya da taş koymak diyorlar hani bir binanın başlangıcı gibi. İnşallah bir temel atma töreniyle süreci başlatmış olacağız.
1: Ne kadar sürecek?
0: Tabii şöyle şimdi normal şartlarda baktığınızda bu 4-5 yıl sürecek olan bir projedir. Bunu hem Irak tarafı hem biz daha kısa zamanda bitirebilir miyiz diye istişare ettik. Bir kere şuna ben özellikle muhataplarımıza şunu söyledim. Şu anda dünyada iş yapan 250 büyük firmanın 50 tanesi Türk müteahhit firmanın ve gerçekten çok çok hızlı işler yapıyoruz. Burada 4-5 yılda bitebilecek bir projeden bahsediyoruz. Ama başladıktan sonra acaba bunu 3 yılda bitirebilir miyiz? Elbette bunu da konuşacağız.
1: Sayın Adam, proje bittiğinde, tamamlandığında Türkiye ekonomisine nasıl bir katkısı olacak? Transit taşımacılık anlamında nasıl bir potansiyeli sahip?
0: Burada şöyle tabii sadece bunu bir demir yolu ve Türkiye üzerinden işte milyonlarca ton yükün taşınması olarak değerlendirmemiz işin açıkçası doğru olmaz. Bununla beraber Türkiye'de kurulacak lojistik merkezler yine özellikle petrole dayalı kurulacak petrokimya tesisleri ve ona dayalı birçok ürünün Türkiye'de üretilmesi noktasında tesislerin kurulmasını öngörüyoruz. Hani şöyle global bir rakam vereyim size müsaade ederseniz. Biz AK Parti hükümetleri döneminde 355 milyar dolarlık yatırım yaptık ulaştırma altyapısına. Bunun 10 yıllık periyottaki ülkemize katkısı 2 trilyon dolar. Ve yıllık da 1 milyon insanımızın istihdamına vesile olmuş. Yani dolayısıyla bunu sadece bir ulaşım projesi değil, adı üzerinde bir kalkınma projesi olarak da değerlendiriyoruz.
1: Peki ilk kazma bu sene vurur mu?
0: Hedefimiz o. Hedefimiz ilk kazmayı inşallah bu sene vurabilmek, ona gayret ediyoruz.
1: Efendim demir yolu mu, otoyol mu öncelik olacak? Nasıl olacak oradan?
0: Şöyle öncelik demir yolu olacak. Yani şu anda işin açıkçası istediğimiz standartta olmasa da tekerleğin döndüğü bir karayolu var. Yani dolayısıyla o elimizde bir avantaj. Ama demir yolu noktasında maalesef bir imkan yok. Silvaş'tan demir yolunu yapacağız. Bir de burada hedef ülkelerin Avrupa olduğunu düşünürsek karbon emisyonunu azaltabileceğimiz birincil ulaşım modunun demir yolu olduğunu belirtmek isterim. Dolayısıyla önce demir yolu. Evet, ben teşekkür ediyorum. O da kıymetli. Biz şu anda tabii günlük yüzlerce trenin geçmesinden bahsediyoruz. Yıllık 30 milyon ton civarında bir kapasiteden bahsediyoruz. Elbette ülkemizde de yapmamız gerekenler var. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de boğazı standart ve kapasite kısıtı olmayan bir hatla geçmek. Şu anda Marmaray'dan günde sadece 4 tren geçirebiliyoruz. Niye? Çünkü orada günlük 300 tramvayımız, 300 metromuz Marmaray'dan seyahat ediyor. Ve ancak 4 tren geçirebiliyoruz gece vaktinde. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yapacağımız bağlantılarıyla birlikte Gebze, Sabiha Gökçen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı ve Çatalca'ya gidecek 122 kilometrelik bir hat. Bunu yaptığımızda çift hat olacak ve bir kapasite problemini kaldırmış olacağız. Dünya Bankası'nın liderliğinde 6 tane uluslararası finansman kuruluşundan 6.7 milyar dolarlık bir kredi anlaşmasını çok çok uygun şartlarda yaptık. Ve yanlış hatırlamıyorsam 16 Ekim'de ihalesini yapacağız. Orada hani bu sene muhtemelen başlayamayız. 2027 yılında da orada başlamış olacağız. Biz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz.
2: Evet, stüdyoya dönelim. Grain Türk Holding CEO'su Haşim Işık. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Yine
2: katıldığınız için sağ olun. Burada bir kısa araya ve gidelim. Aranın ardından piyasa hattı devam edecek.
3: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
4: Reklam. Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterileri...

0: İş Bankası. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam ediyor.
4: Piyasa hattına devam ediyoruz. Ahmet Yaşar yanı başımda. Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Bey, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Zeynep Hanım.
4: Şimdi siz holding bünyesinde faaliyet... Bugün sürekli dilim sürçüyor benim. Quick Sigorta'nın halka arz sürecindesiniz.
5: Evet.
4: Dün başladı talep toplama, evet. Değil mi?
5: Bugün işte, devam ediyor. Yarın da
4: devam edecek.
5: Kadar devam edecek.
4: Önce halka arz aslında sektörde 12 yıl sonra gelen ilk...
5: Evet.
4: Halka arz olma özelliğini de taşıyor. Dolayısıyla bir motivasyonunuzu konuşarak başlayalım. Neden halka arz kararı aldınız? Elde edilecek kaynakta ne yapacaksınız?
5: Evet. Şimdi tabii sizin de söylediğiniz gibi sigortacılık sektöründe 12 yıl sonra hayat dışını dikkate alırsak bizim faaliyet gösterdiğimiz alan 19 yıl sonra gerçekleşen bir halka arz. 7. şirketi olacağız borsanın. Ortak satışı olmayacak bir halka arz. Diğer halka arzlardan biraz farklı. Ve öz kaynak büyüklüğü 25.1 milyar lira olan bir şirketin halka arzını konuşuyoruz. Kendi sektöründe öz kaynak büyüklüğünde 5. sırada, aktif büyüklükte yine 5. sırada. Dolayısıyla aslında çok güçlü sermaye yeterlik oranı var sektöründe. Ön sıralarda geliyor. Peki niye halka arz oluyor? Biz aslında bir vizyon, bir strateji olarak halka arz oluyoruz. Çünkü bir sigorta şirketiyiz. Yani sigorta şirketleri dünyada da böyledir. Kurumsal kapasitesi yüksek, hesap verilebilirliği yüksek, şeffaf yapılardır ve öyle olması gerekiyor. Çünkü işte ülkemiz açısından baktığımızda bu ülkenin koruma açıklarını kapatmaya talip olan bir sigorta şirketi. Dolayısıyla ülkenin ekonomik dayanıklılığını artırmaya talip olan bir sigorta şirketi. Bulunduğu konum itibariyle de öyle. Beşinci sırada izledik. Bizim önümüzdeki iki şirket, yerli şirketimiz de halka açık. Diğer ikisi de zaten global şirketler ve onlar da ülkelerinde halka açık şirketler. Dolayısıyla sigorta şirketleri bu sürdürülebilirliklerini, sürdürülebilir büyümelerini sağlayabilmekler için de halka açık ve kurumsal yapılar olması gerekiyor. Dünyada çok büyük sigorta reasüran şirketleri %100 halka açıklık oranına ulaşmış durumdalar. Biz de şirketimizin %10'unu halka arz ediyoruz. Baktığımızda 2025 yılı sonu faaliyet kârımız

0: 10 milyar liranın üzerinde aslında 3-3,5 yıllık bir karımızla bu şirkete ortak alma şansını sağlıyoruz. Öz kaynakları güçlü dedim. Bu öz kaynakları daha da güçlendirmek için bir halka arz gerçekleştiriyor. Çünkü sigorta şirketleri sermaye şirketleridir. Ne kadar güçlü sermayeye sahip olurlarsa o kadar kapasitelerini artırabilirler. Risk alma kapasitelerini artırabilirler. Teminat verme kapasitelerini artırabilirler. Dolayısıyla biz hem bir yandan bu şeffaflığı, hesap verilebilirliği, kurumsal kapasitemizi, kurumsal yönetişimizi artırabilmek hem de daha güçlü alanlarda hizmet verebilmek için halka arz oluyoruz. Son 2 yıldır öz kaynağının %5'i kadar temettü dağıtan bir şirketiz. Dolayısıyla bunun böyle devam etmesini planlıyoruz. İlk faaliyet yılımız 2017 yılı Mayıs ayında başladık biz sigortacılık faaliyetine. O zaman kuruldu şirket ve o yarım dönemin dışında kar etmediğimiz bir dönem olmadı. Niye peki 2 yıl öncesine kadar temettü dağıtmadık? Çünkü demin de söylediğim gibi bizim sermayemizi önce güçlendirmemiz, öz kaynaklarımızı güçlendirmemiz lazımdı bir sigorta şirketi olarak. Dolayısıyla 5. sıraya da geldikten sonra, bu büyüklüğe geldikten sonra 25.1 milyarlık bir öz sermaye büyüklüğüne geldikten sonra da temettü dağıtmaya başladık. Ve 2 yıldır da bunu gerçekleştiriyoruz. Bu böyle devam edecek.
1: Şöyle devam edelim. Şimdi halka arzdan sonra biraz detaylandıralım. Yani evet. Yeni pazar ve ürün stratejilerinizi nasıl şekillendireceksiniz? Evet.
0: Şimdi biz kara araçları sorumluluk sigortasında 7 araçtan birini sigortalayarak sektör lideriyiz zaten. Ve 2023 yılından bu yana bu böyle. 2022 yılından bu yana. Şimdi tabii sadece sorumluluk tarafı değil, aynı zamanda oto sigortaların diğer tarafı, kasko sigortalarında da şu anda %3'lük bir pazar payımız var. Ama faaliyetimiz boyunca 30 milyon aşkın poliçeye imza atmış durumdayız. Dolayısıyla çok ciddi bir deneyimimiz ve müşteri deneyimimiz var. Dolayısıyla çok ciddi bir network'ümüz var. Türkiye'nin 81 il, 972 ilçesine yayılmış 9000'den fazla acentemiz var. Dolayısıyla işte anlaşmalı servislerimiz 3000'den fazla, hastanelerimiz anlaşmalı, işte avukat network'ümüz vesaire. Tüm bu organizasyonu, altyapıyı da düşündüğümüzde bizim öncelikle bu oto sigortalar alanındaki diğer branşlarda daha da büyümek. Bir de tabii Türk sigorta sektörünün bir hedefi var. 2030 hedefi 50 milyar dolar. Şimdi bu bir sıçramayla olması gerekiyor. Yani şu anda üretim artışlarıyla 31 milyar dolardayız sektör olarak. 50 milyar dolara gitmek için bir sıçramaya ihtiyaç var. Bu sıçrama yeni sigorta modelleriyle olacak. Yani branşları demiyorum ama işte neler var bunlarda? Mikro sigortalar var. İşte gömülü sigortacılık dediğimiz bütünleşik sigorta dalları var. Parametrik sigorta ürünleri var. Çünkü işte riskler etrafımızda. Orman yangınlarına haber yapıyorsunuz, dinliyoruz. İşte seller, yer kaymaları, deprem riski zaten ülkemizin en yakın riskleri. Dolayısıyla her geçen gün artan bu risklerde ülkemizin koruma açıklarını kapatmamız için de bu hedeflere ulaşmamız lazım. İşte Quick Sigorta'da hem teknolojik altyapısını buna hazır etmiş durumda, hem 9000 acentesiyle dağıtım kanallarını buna hazır etmiş durumda. Şimdi kurumsal kapasitesini daha da güçlendirerek ve öz sermayesini, zaten güçlü olan öz sermayesini daha da güçlendirerek işte bu sıçrama döneminin hazırlığını tamamlamış olacak bu adımla.
1: Şimdi şunu sorayım, bir yüksek faiz sürecini idrak evet. ediyoruz bir müddettir. Yüksek faiz süreci sizin karınızı ne oranda destekledi? Evet. Ciddi destek verdiğini düşünüyorum.
0: Doğru, çok doğru.
1: Şimdi patika indirime doğru geçtiğinde buradan gelecek bir baskıyı hesaplıyor musunuz?
0: Evet. Şimdi bizim tabii çok ciddi fonlarımız var. Yani varlıklarımız çok yüksek ve ben hemen yatırım gelirlerimizden sektörle karşılaştırıcı bir örnek vereyim size. Hı hı. Mesela Mart 2026 sonu itibariyle Quick Sigorta'nın yatırım geliri oranı %94 iken sektör ortalaması %36. Buna 2025 yıl sonu itibariyle baktığımızda Quick 59, sektör 38. Dolayısıyla dediğiniz gibi bir yerli şirket olmamız bu bize hızlı karar alma süreçlerini sağlıyor ve Türkiye gibi bir piyasada her gün her şeyin yeniden değiştiği bir piyasada hızlı karar alma çok önemli. Dolayısıyla bu noktada biz varlıklarımızın dağıtımını çok iyi bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Ama sadece tabii ki varlıklar işte vadeli mevduatlarda vesairede değerlendirmiyor. Onun dışında birçok alanda değerlendirdiğimiz varlıklarımız var. Quick Sigorta aynı zamanda bir ekosistemin amiral gemisi. Yani Quick Sigorta kendi iştirakleri olan, finansal iştirakleri olan bir yapı. Bizim iştirakimiz olan finansman şirketi, ödeme sistemleri şirketi, gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi, mobilite şirketi, bir hayat sigorta şirketi Quick Hayat, teknoloji şirketimiz gibi bir ekosistem var. Dolayısıyla tüm dünya finansal market modeline geçerken, çünkü insan

0: Quick Finansol adı altında bu finansal ekosistemi oluşturduk ve bunun merkezinde amiral gemi olarak Quick Sigorta var. Çünkü iştiraklerin esas sahibi Quick Sigorta. Dolayısıyla buradan gelen yüksek büyüme modelimiz ve karlılık modellerimiz var.
1: Şunu da sorayım. Evet. Yani bu çizdiğiniz tabloda bir yandan da yani şimdi enflasyon, dolayısıyla yüksek maliyetler nerede yer alıyor? Yani işte yedek parçadan işçiliğe, işte ücret artışlarına, sağlık maliyetleri yükseliyor vesaire. Yani sigorta kapsamına girecekleri düşünüyorum.
0: Maliyetler
1: bir
0: artıyor.
1: Yandan. Aynen öyle. Dolayısıyla bu tarafta hani hasar tazminatları tarafına ne yansır? Yani teknik zarar riski yükselebilir mi?
0: Tabii
1: yükseliyor mu?
0: Tabii ki yükseliyor. Sigorta şirketleri zaten tüm dünyada da bu böyledir. Aslında çok teknik kar elde eden yapılar değildir. Sigorta şirketleri bizim hani kombine rasyo dediğimiz birleşik rasyonun aslında başa baş noktasında işte %95'ler %100'ler seviyesinde kalması bile bizim için başarıdır. Çünkü sigorta şirketleri riskleri yönetir. Önleyebildiği riskleri önler, önleyemediklerinin kötü sonuçlarını önler. Bunu yaparken de bir prim toplar. Bu primler bir fon oluşturur. Bu oluşturduğu fonlarla yatırım gelirleri elde eder. Dolayısıyla tazminatı ödemeyle, yani primi almayla tazminatı ödeme arasında geçen zamandaki fonu da değerlendirerek, yöneterek mali gelir elde ederler ve çoğunlukla da yatırım gelirleriyle, mali gelirlerle teknik, bütün sektör ortalamalarına baktığımız zaman Türkiye'de de bu böyle. Biz aslında yatırım gelirleriyle teknik zararlarımızı sübvanse ederiz. Hele ki Türkiye gibi özellikle hasar primi yüksek olduğu ülkelerde bu böyle. Ama öbür taraftan tabii biz şunu çok iyi bir şekilde yapıyoruz kurulduğumuz günden beri. Biz sadece mali gelir, finansal gelir tarafını iyi yönetmiyoruz. Aynı zamanda hasar maliyetlerini de iyi yönetiyoruz. Çünkü bu paralar aslında sigortalıların bize emanet ettiği paralardır bu fonlar. Bu fonları demin ülkeyi bir baştan bir başa dolaşan avukat network'ümüzden de bahsettim. Sadece anlaşmalı hasar servislerinden değil. Bu çok diğer şirketlerde rastlanan bir durum değil. Biz yeri geldiğinde kaza yerine avukatla göndermeyi uygun görüyoruz. Niye? Çünkü bu özellikle biliyorsunuz SDDK'da son dönemde bu örgütlü yapılarla, illegal işte kişisel verileri haksız yere ele geçiren yapılarla da bir mücadele başlattı. Biz aslında bu mücadeleyi uzun zamandır yürütüyoruz ki maliyetleri bu tarafta kontrol etmeye çalışıyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ Ahmet olun. Yaşar Maher Holding Sigorta Grup Başkanı konuğumuzdu. Sağ olun. Bol şans diyelim size halk arz sürecinde ve piyasa hattını burada noktalayalım. Finans Merkezi'nde tekrar görüşelim.
2: Nurol Portföy piyasa hattını sundu. Reklam.
3: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.

0: İş Dünyası'ndan herkese merhabalar efendim. Ecem Ağat. Ben İş Dünyası'nın bugünkü konuğu Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel stüdyoda konuğumuz. Hoş geldin Sinan Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi aslında perakende sektörünün şöyle bir sorunlarını konuşarak başlayalım isterim. Ben nasıl geçti ilk yarı yıl diyeceğim. Orayı böyle bir kısaca da olsa değerlerseniz sevinirim. Onun ardından biliyorum ki siz aslında paydaşlarınıza soruyorsunuz, anketler yapıyorsunuz. En önemli sorunları ne diye. Biraz şu 6 aylık dönemde neler öne çıktı bize aktarın.
1: Ece Hanım, 6 aylık dönemde üyelerimizin %62'si benim satışlarım geçen yılın ilk 6 ayına göre %30'un altında kaldı. Yani enflasyonun altında kaldı dedi. Bu önemli bir veridir diye düşünüyorum. Adet kıyaslaması yaptığımız zaman da %46'sı altında kaldı dedi. Artış bildiren üye sayımız ise sadece %54. Adet satışlarda da fiyat artışlarına rağmen adet satışlarla bir avantaj sağlayalım diye düşünürsek adet satışını arttırabilen üyelerimiz de yaklaşık BMD'nin 520 üyesinin yaklaşık yarısı. Dolayısıyla perakende'de sorunlar devam ediyor.
0: Devam ediyor. Peki en önemli sorunlar nereden kaynaklanıyor? Biliyorum ki birçok sorununuz var. Özellikle kira tarafını detaylıca konuşacağız ama onun dışında neler var sorunlarda?
1: Maliyetler, özellikle üretim maliyetleri, faiz, kredi bulmadaki güçlükler, yüksek faiz maliyetleri, kira da onlardan biri tabii ki. Hepsi bunları evet burada da yansıttınız. Şampiyon tabii ki fahiş kira artış talepleri.
0: %83 üyeniz sanıyorum ki bunu söylemiş.
1: Evet, evet, yani şampiyon yüksek fahiş kira artış talepleri. Yani bunu lütfen şöyle algılanmasın. Devletin belirlediği üst sınırdan bahsetmiyorum burada. Birkaç örnek getirdim yanımda. Üyelerimize AVM'lerden gelmiş kira artış talep yazıları. Farklı AVM'lerden. Şimdi biri %162 bildirmiş. Özellikle birkaç çok var da 4-5 tane. Biri %543 talep etmiş.
0: Senelik kira artışları.
1: Evet. 5. yıl sonunda, 10. yıl sonunda. Tamam. Biri %275 talep etmiş. Biri 323 talep etmiş. Yani böyle onlarca talep var. Diyeceksiniz ki bu talep oluyor da peki ne oluyor? Tehdit ediyor sizi mülk sahibi, diyor ki seni diyor çıkartırım yoksa diyor yatırım yapmışsınız orada. %500'ü işte size %250'ye, %200'e razı olmaya zorluyor. Bütün bunlar neyi beraberinde getiriyor? Fiyat artışlarını beraberinde getiriyor. Suni fiyat artışlarını, çünkü artamıyor fiyat. Müşteri bir defa almıyor. İndirime gidiyorsunuz. Zaten yapılan satışlarında onu da yapıyoruz. İndirimli satışların, toplam satışların içindeki payı anketi yapıyoruz. O da en fazla toplam satış içindeki pay hızla yukarı doğru çıkıyor. İndirim yapılmadan gıda dışında satış yapabilme imkanı kalmadı diyebiliriz çok rahatlıkla.
0: Peki şimdi o indirimli satışlara geleceğim ama bu kira tarafında orada beklediğiniz bir çözüm önerisi var mı? Ne yapılması lazım?
1: Var, çok var. Yani biz bunu uzun zamandır söylüyoruz. Bütün bakanlıklara bu taleplerimizi ilettik. Bu 5. ve 10. yıl sonundaki fahiş kira artış taleplerinin artık bir önüne geçilmesi gerekiyor. Çünkü bu milli bir mesele haline geldi. Çünkü yani bizim de firma olarak ve yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızın hepsinin karşılaştığı konu, dava açılıyor size, kira tespit davası 5. yılın sonunda. AVM'nin en ölü noktasındaki mağazaya açılan kira davasında AVM'nin girişindeki en canlı ve en yüksek ciro yapan AVM'nin,
0: onun örneğini veriyorlar,
1: onu örnek, emsal olarak o gösteriliyor. Şimdi bu çok büyük adaletsizlikleri beraberinde getiriyor. Zaten 2011'de bu yasa gelmiş. Bu yasanın düzeltilmesi gerekiyor. Bu çok ciddi enflasyonun bir sebebi. Bütün Maliye Bakanı, Ticaret Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, her yere biz bu konuyla ilgili başvurduk. Bu yüksek kiralamanın en önemli sebebi bu diye görüyoruz biz.
0: Peki şimdi biraz önce söylediğiniz ona dair de bir aslında grafiğiniz var. Ben de yönetmenimden rica edeyim ekrana getirsin. İndirimli kampanyalı dönemlerde satışların ne kadar bundan pay aldığına dair. Şimdi burada görüyoruz sizin grafiğiniz. Evet. Sanıyorum ki %1 ve 20 arasında indirim yapılan dönemde %26 gibi mi okumalıyım?
1: Yok, nasıl okumalıyım? Hayır. Şimdi diyor ki indirimli kampanyalı satışlarımın toplam satışlara oranı diyen üyelerin oranı %26. %40'la %80'le %100 arası veya %60'la 80 arası üyelerimizin %21'i diyor ki benim satışlarımın %60'la 80 arası
0: kampanyadan
1: geliyor. Yani dolayısıyla bu normal sağlıklı bir yapı değil. Çünkü siz baştan fiyatınızı makul normal bir fiyat koyacaksınız ki resmi verilerde de TÜİK verilerine göre giyim ayakkabının son 3-4 yıldaki artışı %30, %40 civarında. Ama TÜİK verisinde TÜİK ortalaması %412'lerde. Şimdi bu noktada hadi bunun markalar nezdinde daha farklı yansımaları olduğunu varsayarsak bile hazır giyim özelinde ve gıda dışında çok ciddi bir sıkışma var. Zaten yüksek fiyatlama yapamıyor perakendeci. Maliyetini dahi koyamıyor. Bu durumda ne oluyor? Sermaye erimesiyle beraber de kredi mevzu. Biliyorsunuz kredi konularında da çok ciddi daralmalar var. Çok bütün STK'lardan bu konuyla ilgili şikayetler var. Faizlerin çok yüksek olduğu konusunda. O da tabii ki perakende sektöründe zorluyor.
0: Şimdi ekrana da geldi zaten ilk 6 ay satış kıyaslamasında da orada siz de aktardınız. Ciddi şekilde düşüşler olduğunu görüyoruz. Şimdi sizin söylediğiniz bu indirimli ve kampanyalı dönemlerde satışların artmasına paralel olarak burada izleyen seyircilerimiz o zaman şunu sorabilir diye size soracağım, yönelteceğim. O zaman daha çok kampanya yapılırsa oradaki satış adetleri yükselmez mi diye ne söylersiniz? Yani ne kadar aslında bu satış oranları kampanyalı dönemlerde zararına gibi mi oluyor? Yani oradaki oranları nasıl anlamlandırmalıyız?
1: Şu anda ISO, ISO'nun ilk 500, ikinci 500'lerine baktık.
0: Evet.
1: Şimdi perakende sektörü de ondan farklı bir sonuç, orada da farklı bir sonuç yok. Bir kazanç var ama kazancın önemli bir kısmı faize gidiyor, faiz giderine. Perakendede ise bu faiz, personel ve kiraya gidiyor. Dolayısıyla bu orta ve uzun vadede firmaların yapısını bozan ve bu firmaları, markalarımızı tehdit eden bir durum oluşturuyor. Evet, kısa vadede tüketici ben daha uygun fiyatlı ürüne çok çabuk ulaşıyorum. Her pazarlarda, alışveriş merkezlerinde, caddelerdeki mağazalarda büyük kampanyalar yapılıyor diye belki seviniyor ama bu firmalarımızı orta vadede ve uzun vadede çok ciddi sıkıntı. Çünkü sağlıklı bir yapı yok.
0: Çünkü yabancı satışlarında da ciddi şekilde düşüşler olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye'nin bir pahalı olduğu algısı da var.
1: Evet.
0: Özellikle buraya turistler gelip alışveriş yapardı. Böyle bazı markaların kapısında kuyruk olurdu. Geldiğimiz noktada düşüş ekranlara yansımış durumda.
1: Evet, bakın bu da BKM verisi. Tabii biz bu arada bütün verilerimizi diğer BKM ile ve diğer resmi verilerle örtüştürmeye çalışıyoruz. Bizim anketlerimizle birebir örtüşüyor. Bakın 2022'de yabancı alışverişi toplam alışveriş içindeki payı 9.23 iken 2026'nın ilk 4 ayında 2.74'e düştü. İşlem sayısında çok dramatik bir düşüş yok ama gördüğünüz gibi ciroda çok ciddi bir düşüş var. İşlem sayısı %1.83'ten 1.27'ye gerilemiş ama ciro 9.23'ten 2.74'e gerilemiş. Bu da ne demek? Yabancı alışveriş yapmıyor Türkiye'den artık demek. Yani turist geliyor belki ama alışveriş yapmıyor.
0: Ya da daha lüks markaları tercih etmiyor. Belki de oradaki cirodaki azalmayı belki ona bağlamalıyız. Peki son olarak şöyle az bir vaktimiz kaldı ama siz de söylediniz bu finansman koşullarını konuşalım. Orada aslında hem zaten yüksek faiz ortamı var hem de bankaların bir miktar iştahsızlığı da konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde TOB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun da buna dair bir açıklaması vardı. Bir o tarafı sormak istiyorum çünkü Dedi ki Hisarcıklıoğlu, bankalar %60 faiz alıyorlar ama faizler çıkarken bir günde çıkarıyorlar, düşerken çok öteliyorlar düşürmek için. Dolayısıyla sizden hiç %60 kar ediniz var mı gibi bir aslında sitemi oldu, neler söylersiniz?
1: Şimdi burada Sayın Başkanımızla, sevgili başkanımızla çok aynı fikirde olmadığımı söylemek istiyorum ben. Şöyle ki, şimdi bankaları savunmak istemiyorum ama orada da şöyle bir durum var. Şimdi bankalar %35 ile 40 arasında, 42 arasında mevduat topluyorlar veya %30 ile 40 arasında mevduat topluyorlar diyelim. Bunu %60'a satıyorlar. Arada 20-25 puanlık bir makas var. Tabii herkese de %60 yapmıyorlar. 55-60 aralığında bir rakamla bunu satıyorlar. Bu çok yüksek bir oran. Bu oranlarla zaten para kullanıp bir iş geliştirebilmeniz mümkün değil. Ama sevgili başkanımıza tabii cevabı ben biraz önce bizim grafikte vardı. Hani böyle bir para kazanan bir sektör var mı deyince, var öyle bir sektör. İşte biraz önce bizim son 4 yılda 100 bin liranın kiranın tüfeğiyle artışı ve USD karşılığı dediğimiz zaman, o tabloyu yeniden getirebilirsek karşılığı olarak, döviz bazında %83.98 4 yılda kazanan bir sektör var, gayrimenkul sektörü. Döviz bazında %84 son 4 yılda kazanılan bir rakam var. Maalesef bizim artışlarımız ve karlılıklarımız bu kadar değil. Ben Sayın Başkanımızın bizim de perakendenin bu sorunlarına biraz daha dile getirmesini de ayrıca rica ediyorum.
0: Peki benim editörüm de hatırlatmış, AVM endeksinde de geçen ay bir düşüş, gerileme var demiş. Hani onun sebepleri hakkında başka söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: AVM endeksiyle biz arada bir örtüşüyoruz. Rakamlarımız örtüşüyor ama AVM endeksinin nerelerden alındığı, verinin nereden alındığı belli değil. Bunu sürekli biz dile getiriyoruz ama AVM endeksinin hangi AVM'lerden, hangi markalardan, kaç markadan alındığı hiçbir zaman açıklanmıyor. Yani bu neye benziyor? Siz bir hastanın kan tahlili yapıyorsunuz ama hastanın kim olduğu belli değil. Hangi veriler nereden alındığı belli değil. Evet, bu ay örtüşmüş olabiliriz ama biz o verilerin çok sağlıklı olduğunu, gizli kaldığı için çok açıklanmadığını düşünüyoruz. Biraz önce yarım kaldı, ben izninizle onu söyleyeceğim.
0: Şöyle bir dakikalık vaktimiz
1: tabii, tabii.
0: Var.
1: Yani tabii. Oradan bizim özellikle Top Perakende Meclisi'nde biz sorunları dile getirirken, bu kira artışı talebimiz maalesef biraz kesintiye uğruyor. Hani bakanlıklara sorunları iletilirken bunları Top Perakende Meclisi bakanlığa iletmiyor. Burada sizin aracılığınızla da onu da söyleyeyim. Bu çok önemli bir sorun. Çok ciddi anlamda milli bir sorun haline geldi. Sayın Başkanımızdan, Rıfat Hisarcıklıoğlu Başkanımızdan işin bu yönünü de biraz dile getirmesini ve bu yönde de bir düzenlemeler konusunda bizim yanımızda yer almasını özellikle rica ediyorum.
0: Peki, sizin çağrınızı da iletmiş olalım. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Önce'ye çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun.
0: Ve iş dünyasını noktalıyoruz efendim. Saatlerimiz 19'u gösterdiğinde 60 dakikada görüşmek üzere.
2: Bloomberg GT Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Gözlerimizi Amerika'nın Merkez Bankası Fed'e çevirmiştik ve dün akşam itibariyle de o çok merak edilen yazın ortalarına denk gelen o FOMC kararını gördük. Piyasalar bundan çok da mutlu değil desek herhalde yeridir. Birazdan Bloomberg KT Baş Ekonomisti Aslı Savranoğlu Seren'le işin belki de magazinine kadar girebilecek noktalarına değineceğiz stüdyoda. Bir piyasalara bakalım ama şu an bizim zaman dilimimize, coğrafi olarak periferimizdeki ülkelere baktığımızda belki o piyasaların mutlu olmayışını gösterir çok kızıl renklerin hakimiyetini görmeyeceksiniz ama haritamızı ekrana verelim. Borsa İstanbul Fed'den de bağımsız olarak açıkçası çok olumsuz bir Temmuz sonu yaşıyor. Çok fazla konu başlığı, çok fazla bununla ilgili teknik detay da var. Ama şu an ekranda görebileceğiniz üzere bilhassa İspanya borsasının %1,5 yükseldiğini görüyoruz. Bununla beraber ana endekslerde Kakara'nın öncülüğünde yine yönün yukarı olduğunu görüyoruz. Kırmızı renkte yani düşen kimler var diye baktığımızda Sofya, Makedonya, Romanya ve Belçika var. Biz %1'in üzerinde düşerek bugün 100 endeksinde 13.300'lere kadar geldik. Bununla beraber bizim dışımızda Avrupa'da az önce saydıklarımla beraber Romanya borsası da %1,5'un üzerinde düşüyor bu arada. Çok da şu an negatifte olan yok. Bununla beraber Asya'ya baktığımızda CSI 300'de ve Kospi'de sancı devam ediyor. Kore, Güney Kore özellikle ciddi anlamda belki ileride vaka analizi olabilecek şekilde bugün bilhassa yurt dışı haber akışlarına baktığımızda gördüğümüz bir duruma dönüşmüş vaziyette. Belirli dönemlerin rekoru da geçtim artık. Anomali biçimde gösteri vaziyette en pozitif borsası ciddi bir kısır döngüye girmiş vaziyette. Bugün CSI 300 ile beraber Kospi düşenler arasında çok cılız bir renk yükseliş var. Nikkei'de bir miktar toparlanma eşiğine gelmeye çalışıyor. Ama aylık bazda özellikle burada o bir zamanların en çok yükselen borsası dediğimiz Kospi'nin şu an terminalde gördüğüm %34 düştüğünün altını çizelim. Bununla beraber aylık bazda pozitifte olan tek endeks ana Asya endeksleri içerisinde Hang Seng %13 yükselmiş. Avrupa'dan bağımsız orada da durum bu şekilde. İçeride 240'larda CDS'imiz karşımızda duruyor halen. Bununla beraber diğer endekslerde de biz yüze benzer görünümler var. 47.40'ı geçtik dolar TL'de. 54.5 diye şu an Euro TL'yi görüyorum. Birazdan Aslı Savranoğlu Seren'le konuşuruz. Euro dolarda ibre bir miktar daha bu kez Euro tarafına döndü. Ekranda da görüyorsunuz 1.14'ün altındaydık. 1.15'lere yaklaştık. Spot dolar endeksi de 100'ün altına, 101'in altına geldi. Rant ve WTI bugün %1'in üzerine düşüyor ama buradaki artık günlük değişimler ne kadar önemli onu sizlerin takdirine bırakıyorum. Gümüş 58 doları üzerine geldi. Ons gümüş. Ons altına baktığımızda da 4.100 dolara yaklaşmaya çalışıyor ama cılız bir görünüm var. Bununla beraber VIX endişe endeksi 19'un üzerinde belki 20 endişe eşik değerinde değil ama 19'un üzerinde altını çizelim. 16'lara kadar olası bir ateşkesse gelmişti ama en nihayette buralarda da çok tutulmadı. Bugün aynı zamanda ABD verilerine dair yine takvimdeki önemli günlerden bir tanesi. Zaten program içerisinde de karşılayacağız ama biz Aslı ile sohbetimize başlayalım. Zaten dün Aslı canlı borçla konuşurken gelmişti buraya ama önce bir kapak girelim tabii unutmayayım.

Evet, reji çok güldü. Kendi esprimi kendim yapayım. Kapak oldu bana. Şimdi Aslı Savranoğlu Seren'le sohbetimize başlayalım. Biz gülüyoruz diye de seyircilerimiz kızmasın bu arada. Borç ciddi anlamda bir Arafa itti. Yani Arafa itti. Ama tabii sen dün canlı canlı cümlelerini takip ettin. Burada anlık olarak yorum

0: tanımladın. Biz de parmaklarımızla sürekli bir şeyler üretmeye çalıştık ama böyle bir yani sabit kalınsa bile haleti ruhiye bekliyor muydun?
1: Aslında evet, yani bu, benim beklendiğimden o kadar da farklı olmadı. Çünkü bir şey söylemiyor olması ya da bazı şeyleri söylememeye çalışması da aslında bir yönlendirme diye düşünmek lazım. Yani şunu yapıyor aslında bence Çağlar, yani boş şu anda tam olarak bir dot plot gibi bir o kadar net bir sözlü yönlendirme yapmak istemese de aslında şu anda kullandığı dilin de bir yönlendirmesi var. O yönlendirme de şundan başlıyor. Bir fiyat istikrarına ve %2 hedefe sadık kaldıklarına ilişkin cümlenin altını çizerek aslında şahin bir duruş sergilediğini gösteriyor. Ama bir taraftan da o altını boş bırakarak ve piyasaya bırakarak aslında fiyatlamayı burada işin bir kısmını piyasaya yaptırmış oluyor. Dolayısıyla bence çok yani bu tabirimi ben şey yapıyorum, bayağı şahin görünüşlü bir güvercin bakışı devam ediyor diye düşünüyorum. Yani kendisi faiz arttırmadan aslında piyasada özellikle uzun vadeli faizlerin artmasına neden olacak bir duruş sergileyerek aslında bir miktar oradaki sıkılaşmayı ve istenen belki ekonomideki yavaşlamayı buradan sağlayacak gibi gözüküyor. Amaç bu. Dolayısıyla olabildiğince faiz arttırımlarını öteleyeceğini ve imtina edeceğini düşüncem hala devam ediyor. Yani Walsh'un ilk konuşmasından beri bu sene faiz artışı yapacağına ilişkin düşünce, yani o konuda çekinceli olduğumu hep belirtiyordum. Hala bence o konu çekinceli. Yani hala daha şu anda piyasa hala birin üzerinde, yani 1,5'a yakın bir faiz artışı bekliyor aslında. Ama 2'ye yakın bekliyordu. Onu biraz törpüledi ama hiç gelmeme olasılığı hala var.
0: Şimdi seninle biz borç eksenindeki konuşmalarda uzun uzun seyircilerimizin huzurunda yahu bunu yıllardır aslında birilerinin çıkıp ya da kurumsal olarak bir uzlaşı ya da konsorsiyum etrafında belki küresel merkez bankacılığı normu olarak konuşmalı, bir şeyler yapmalıydı ama bunu Walsh yapıyor. Neticede bir yerden birileri bir şeye başladı. Belki sonu hayra yorulabilir diye bu merkez bankacılığı mevzusunu ele almıştık. Ama şunu sormak istiyorum sana. Burada özellikle ben size herhangi bir önümüzdeki sürece ilişkin alıştığınız şekilde set ya da öngörü sunmayayım deyince en azından dün akşamın tecrübesi, birazdan verileri de göreceğiz gerçi ama piyasayı başıboş bırakınca daha büyük belaları alabiliriz başımızanın bir fragmanını gördük mü?
1: Evet, aslında çünkü belirsizliği büyük oranda arttırıyor bu. Sonuçta bunu bir gün önce de konuştuk. Yani tam piyasa, yani saatler kala hala daha bir konsensüs oluşamıyor olan bir ortamdan bahsediyoruz ki burada piyasanın, daha doğrusu Walsh'un istediğinin ötesine de geçebilecek fiyatlamalar olması da söz konusu olabilir.
0: Tahvil çünkü tarafı çok fiyas koydu zaten.
1: Çok.
0: Yani. Zaten fiyatladı dedi konuşmasının ardından gördüğümüz tahvil faizi seviyeleri yani.
1: Çok. Yani orada tabii şu şimdi ne gördük biz? Onunla ilgili bir grafiğimiz de var aslında. Geçen toplantıdan sonra Haziran toplantısıyla bu toplantı arasında biz bütün Amerikan tahvil faizlerinin getiri eğrisinde yaklaşık 20 bas puana yakın yukarı yönlü bir hareket görmüştük. Yani hem 2 yıllığında hem 10 yıllığında hem 30 yıllığında yukarı yönlü bir hareket görmüştük. Orada da ne söylemiştik o zaman? Piyasa Merkez Bankası'nın, yani Fed'in 25 bas puan faiz fiyatlamasını aslında şeye, kendisi fiyatlara, yani şeylere, evet, şeylere yansıttı. Tahvil faizlerine yansıttı. Burada gördüğümüz turuncu olan bugün itibariyle olan getiri eğrisi, beyaz olan da 16 Haziran'da, yani tam FED toplantısı öncesindeki getiri eğrisi. Gördüğünüz gibi her vadede yaklaşık 20 bas puan civarında bir artış var. Dünkü karardan sonra oysa anlaşıldı ki Fed'in yakın vadede o faiz arttırmaya o kadar da hevesli değil. Dolayısıyla 2 yıllıklar, yani yakın vade tahvil faizleri aşağıya geldi biraz. Ve uzun vade tahvil faizleri de daha çok yukarı çıktı ki burada yani şunu fiyatlamaya başladı piyasa. Kısa vadede bir faiz arttırma olmayacaksa uzun vadedeki enflasyon beklentileri olumsuz etkilenecek ve bu aynı zamanda o prim, vade primleriyle birlikte uzun vade faizlerinde daha yüksek bir etkiye sebep olacak. İşte o yaklaşık bir ay öncesine göre bakarsak, 1,5 ay öncesine göre bakarsak 10 yıllık tahvil faizleri işte yaklaşık bir 25 bas puan kadar yukarıda, 30 yıllıklar 30 bas puanı kadar açılmış oldu. Buradan aslında şunu söylemek mümkün, 30 yıllıkların bu kadar yukarıya doğru, yani uzun vadenin yukarıya doğru gidiyor olması aslında ekonomik aktiviteyi sönümlendirmek, talebi sönümlendirmek, en sonunda da belki enflasyonu kontrol altına almak için o kadar da kötü bir fikir olmayabilir. Evet. Aslında sonuçta burada yapmaya çalıştığı şey boşun belki de bu anlamda çok da işlemiyor sayamayabiliriz. Sonuçta gerçekten burada bir sıkılaşma var, özellikle de uzun vadeli bir sıkılaşma var. Çünkü tersi olsaydı ne olacaktı iyi de konuşacak olursak, yani dün Fed bir faiz arttırımı sinyallemiş olsaydı ya da faiz arttırmış olsaydı. Çünkü aslında Eylül'e ilişkin de bir faiz arttırımı da sinyallenmiyor. Metinde de hiçbir değişiklik yok. Oraya da ilişkin bir sinyal yok aslında ki. Daha önce biz Eylül'de neredeyse tam bir faiz arttırımı bekliyorduk. Şu anda o %60'lara kadar indi. Şimdi eğer bunu yapmış olsaydı şu anda ne görecektik? Kısa vadeli tahvil faizlerinde belki daha fazla bir yükseliş. Ama uzun vadelerde daha aşağıya bir hareket görecektik ki o belki de aslında o istenen sıkılaşmayı da bir nebze törpüleyecekti en azından uzun vadede. Çünkü orada mortgage faizleri vesaire daha fazla etkileniyor bundan. Şu andaki aksiyon isteyerek mi istemeyerek mi bilmiyorum. Ama sonuçta sanki biraz isteyerek ve biraz programlı gibi farklı bir yönlendirme kullanıyor gibi. Aslında o sıkılaşmayı bir şekilde sağlayacak gibi gözüküyor. Sadece burada senin bahsettiğin konu var.
0: Bu bilgi koyalım istiyorsan. 3,5 dakika reklamımız var çünkü. Dönüşte ikimiz beraber tam veriyi anlık olarak karşılayalım. Bu virgülden sonrasında devam da veriyle beraber devam edelim. Kısa bir araya gidelim şimdi, devam edeceğiz akıllı paraya. ABD verilerini karşılayacağız.

0: NTT Radyo. Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi 2026 yılının ikinci çeyreğinde %1,5 büyüdü beklenti. %2'lik büyümeydi. İlk çeyrekte de %2,1 ile %2'nin üzerinde bir büyüme rakamı vardı. Bununla beraber dün akşamın üzerine elimizdekilerle baktığımızda genel olarak Core PCE'de de beklenti altı, özellikle aylık bazda değişim görüyorum terminalde solumda. Yıllık bazdaki rakam beklentiye paralel. Kişisel harcamalar beklentiye paralel. Kişisel gelirler beklentinin altında. Tam manasıyla aslında solumdaki veriler kompozisyonuna baktığımda gördüğüm, hemen Aslı'ya döneceğim. Borşu, oh dün akşamdan sonra bugünü en azından veriler anlamında iyi yapmışım demese bile ucuz atlattım dedirtmiştir herhalde.
2: Evet, bu şu anda bu veriler çok daha güçlü gelmiş olsaydı gerçekten daha farklı bir
1: şey olacaktı. Keşke gelseydi.
2: Hareketli daha olurdu değil mi?
1: Evet, Amerika'daki
2: ama yani baktığımız zaman Core PCE en azından aylık bazda beklentinin altında gelmesi bir nebze olumlu. Ama yıllık bazda baktığımız zaman yine 3,31 yani çekirdek PC'den bahsediyoruz. Bu %2 hedefinin halen üzerinde.
1: Kabaca 1,5 puan üzerinde yani hala.
2: Aynen. Burada bu arada bir düzeltme yapılacak benim bildiğim kadarıyla PC hesaplamalarında. Dolayısıyla bir miktar daha önümüzdeki aylarda aşağıya doğru gelebilir ama her halükarda %3 civarında seyreden bir çekirdek enflasyon sonuçta burası için yüksek kalmaya devam ediyor. Gene bir rahatlatıcı bir veri de herhalde GDP'nin ikinci çeyrekte %1,5 gibi beklentinin altında büyümüş olması. Orada bir yavaşlama var. 2,1'den 1,5'a doğru bir yavaşlama var. Çeyreksel bazda yıllıklandırılmış rakam. Dolayısıyla yani hem işte hem gelir hem harcama tarafına baktığımızda hepsi aslında beklentilerin bir tık altında. Dolayısıyla gerçekten Fed'i en azından ekstra burada endişelendirecek, keşke dün faiz arttırsaymışım dedirtecek bir veri yokmuş gibi gözüküyor. Tabii bunlar Haziran verileri, bir onu söylemek lazım. İkincisi de ikinci büyümede ikinci çeyrek verisi, sonuçta hepsi geçmiş veri diye görüyoruz ama geçmiş veriyi de bilmek önemli. Çünkü ikinci çeyreğin aslında o kadar da güçlü geçmemiş olduğunu buradan görmek mümkün. Yani bence çok fazla söylenecek bir şey yok üzerine. Burada yani enflasyonla ilgili belki şunu söylemek lazım. Dün aslında Woş'un da biraz bu konudaki yorumlarından bağlayacak olursak. Evet, enflasyon işte en baktığımız hala çekirdek enflasyon PC'ye bakıyoruz. Ama aslında biz burada bazı kalemlerin biraz fazla etki olduğunu düşünüyor olduğunu biliyoruz Woş'un.
1: Mesela, her Merkez Bankası Başkanı bence şu an ülkesindeki enflasyonla ilgili genel olarak böyle düşünüyor.
2: Bence de öyle düşünüyor. Bu arada ama bunlarda bir de Amerika'da bir de ekstra şöyle bir şey daha var. Bu yapay zeka, yani hem sadece enerji üzerinden olan ikincil etkilerinin geçici olduğunu düşünmekten ziyade bir miktarda yapay zekaya ilişkin onunla ilgili ürünlerin şu anda talebinin çok yüksek olması nedeniyle buradan gelen ekstra bir baskı olduğunu da aslında biraz bunu da budamamız gerektiğine ilişkin aslında bir algısı var belki Woş'un. Dolayısıyla bu enflasyon o %3 olarak belli ki görmüyor. Bir kere bence buradan başlamak lazım. Bunu açık olarak söylemiş olmasa da. Bu kısmın bir kısmını geçici olarak gördüğünü düşünebiliriz. Ama yine de yani şunu bir şeye koymak lazım herhalde. Çekirdek PC %3 civarında, gerçek yani çekirdek olmayan PC de %3,7 civarında, 4,1'den 3,7'ye düşüyor. Bunlar aslında yüksek enflasyon verilerinin neden kaynaklanırsa kaynaklansın, işte enerji de olsa, gıda da olsa, işte yapay zeka ilişkin ürünler de olsa, manşet enflasyon en sonunda ikincil etkiler üretme potansiyeline sahip. Çünkü işte fiyatlama davranışını, yani uzun süre burada kaldığında hem fiyatlama davranışını bozma potansiyeline sahip, hem de özellikle ücretler tarafında, ücretler yeniler belirlenirken bu manşet veriler oldukça katı bir gösterge oluyor. Bizde de benzer şeyler var. Hane halkı aslında kendi enflasyon beklentilerini oluştururken devamlı geçmiş enflasyona referans alıyor. Ve hemen arkadaki enflasyona bile değil, hatta en yüksek nerede gördüyse ona referans almaya da uzun sürede ona referans alıyor. Dolayısıyla tamamen de göz ardı edilmemesi gereken bir veri olmakla birlikte şu anda biraz
1: Kısa vadede en azından tansiyon ilacı almasına falan
2: yani
1: gerek yok.
2: En azından yani şöyle bir kaçış noktalarından bir tanesi oluyor. Bir, verilerle ilgili zaten biz çok şey değiliz, hevesli değiliz. Daha doğrusu hevesli değilken çok da kendimizi şeyde güvende hissetmiyoruz. Aslında bu veriyi çeşitlendirip daha da şeyini, frekansını yüksek verileri kullanıyor olmamız gerekiyor ve bununla ilgili çalışıyoruz. Başlıyor. Sonra da işte aslında genele yayılmış bir enflasyon yoka kadar getirip para politikasında faiz artışını biraz daha ötelemek için bir bahane olarak kullanmaya devam ediyor.
1: Şimdi Aslı hemen veri sonrası ilk yorumlarını yaptı. Piyasa hareketliliğini de siz değerli izleyicilerimize aktaralım. Verinin üzerinden kabaca bir 6 dakika geçtikten sonra. Mesela ABD 10 yıllıkları %4,70'lere dayanmıştı demiştik. Şu an itibariyle %4,67-4,68 civarında çok da uzaklaşılmadığını görüyoruz. Tabii daha çok daha erken, en azından yarın ayın ve haftanın kapanışında buradaki bulunduğumuz seviyeler açısından gelinen seviyelere ne kadar uzak olduğumuzla ilgili daha sağlıklı şeyler söyleyebiliriz. 2 yıllıklar %4,25'lerde, 5 yıllıklarda %4,39'larda. Biraz önce Bloomberg KT Baş Ekonomisti Aslı Savran Ulusal'ın altını çizdiği üzere dün defaatle akşam Fed yayınında Bloomberg KT'de bütün konuklarımızın Hande ile beraber altını çizdiği üzere 30 yıllıklardaki seviyede bulunduğu seviyeler bakımından 2007'den 2026'dan beri gelmiş olduğu en yüksek seviyelerde. Şimdi Aslı Savran Ulusal'le sohbetimize devam edeceğiz ama her bizim ABD verisini karşıladığımız da olduğu gibi bir de farklı görüş alacağız. ADM ISI Baş Ekonomisi ve Küresel Stratejist Mark Oswald'dan. Hi Mark, welcome on show.
3: Mark merhaba, programımıza hoş geldin.
1: Today, merhaba. After yesterday of war.
3: Evet, şimdi dünün ardından, Washington açıklamalarının ardından bugün gelen verileri nasıl yorumlamak gerekiyor? Evet, aslında biraz şok oldu. Çünkü Sayın Walsh dün... Yani enflasyonla mücadeleyi tekrar etti ama şimdi baktığımızda mesela büyüme beklenenden aşağıda geldi ikinci çeyrek için. Ama hani aylık bazda Haziran verileri ılımlı olsa bile aslında ülkede ekonominin detaylarına bakmamız gerekiyor. Tabii büyüme verisinin detaylarına da bakacağız. Mesela 3.1'lik bir nihai satış verisi var. 3.9'luk özel sektör verisi var. Tamam, bu taraflarda ekonomi güçlü gözüküyor ve enflasyon hala bir miktar yüksek ve hedefin ötesinde gözükse bile 2021 Mart ayından bu yana Sayın Walsh enflasyonla mücadele edecek güçlerinin olduğunu söylüyor ama kredibilitesi artık kaldı mı? Bu büyük bir soru işareti. Peki Mark, acaba ciddi bir değişiklik yaşanır mı bu noktadan sonra, özellikle de Ağustos ayında ABD tahvilleri için ne beklemeliyiz? Yukarı yönlü bir baskı olacaktır diye düşünüyorum. Tabii Walsh'un da dün açıklaması vardı ama açıklamasında da ne düşündüğümü söylemeyeceğim dedi. Ve piyasalar da dedi ki o zaman ne yapacağını da bilmiyoruz dedi. Tabii FOMC'nin geneli de muhtemelen bir noktada bir şeyleri pusuya düşürecektir. Şimdi FOMC... bildirisini de gördük. Basın toplantısını da takip ettik. Bir sonraki toplantıya kadar tabii verileri takip edeceğiz dediler ama Eylül dediğimiz 2 ay sonrası tabii artık ara seçimler de çok yaklaşacak ve Fed de tabii karakoyun olmak istemeyecektir. Aralığa kadar da beklemek istemeyecektir. Ama belki şunu söyleyebilir. Aa işte hay Allah, bütün çabalarımıza rağmen enflasyon hala yüksek. Belki de sadece bunu söyleyecek. Peki bir yandan piyasalar da ABD endekslerine odaklı durumda ve aslında bu tarafta da enteresan değişiklikler yaşanıyor. Performanslı nüanslar dikkatimizi çekiyor. Ve bu dünya çapında yaşanan bir şey aslında. Şimdi hal böyleyken
1: make change after Fed's
3: acaba Fed'in bir değişikliğe gitme olasılığı kaldı mı? Yani bir yön değiştirme ihtimali artık var mı? Şimdi şu noktada bence herkes çeşitlenmeye gidecektir dolar haricinde. Çünkü tabii artık riskler var. Herkes bir sorgulama süreci yaşayacaktır. Yani ciddi alımlar da oldu. Mesela teknoloji, yapay zeka, çip üreticileri inanılmaz alındı. Bütün bu şirketleri düşününce evet, mesela Meta, Amazon, Apple, Google dev şirketlerden de bahsediyoruz ve çok ciddi, çok güçlü nakit akışlarından da bahsediyoruz. OpenAI, Anthropic, SpaceX, burada nakit akışı yok ama bir ümit, bir umut var. İşte gelecek burada diyor ya herkes. Gelecek çok daha güçlü olacak ve bir şeyler iyi gidecek. Beklentisi var sadece ama bence çoğunluk çeşitlenmeyi tercih edecektir. Belki sağlık, savunma gibi geleneksel endüstriler tercih edilebilir ABD'de. ABD dışında da daha geniş çaplı bir değerlendirme yapılabilir bundan sonra. Peki Mark, son olarak bir soru daha sormak isterim. Senaryoyu ne düşün, nasıl öngörmek gerekir dünya çapındaki endekslerle ilgili olarak? Gerçekten ne olacak, ne olabilir bilmiyorum. Yani özellikle de ABD-İran özelinde. Şimdi baktığımızda çatışmalar durdu. Tabii ara sıra haberler geliyor aksi yönde. Ama büyük bir sorun da yaşayabiliriz. Yani rafine petrol, yani dizel, jet yakılı yakıtları olsun. Bu taraflarda fiyat çok artarsa bunun enflasyonda da etkisi olacaktır ve daha fazla baskı yaratacaktır. Tabii o zaman da faizlerin artması gerekecek. Sadece gelişmiş değil, gelişmekte olan ülkelerde aynı şey ihtiyaç duyulacak. Bu da tabii hisse senetlerinden pek çok şeye de yansıyacaktır. Mark, çok teşekkürler aktardıkların için. Ben teşekkür ederim.
1: ADM, ISI Baş Ekonomi Küresel Stratejist Mark Ozbulut'tan veri sonrası tepkilerini aldık. Dinlemeyenler için özellikle tavsiyedir. Başından itibaren Mark'ın yanıtları da ilginçti. Kullandığı ifadeler de ilginçti. Hemen Aslı'ya dönelim. İstersen Fed'le ilgili olan kısımdan, zaten seninle veriyi de konuşmuştuk. Döneriz tekrar gerekirse veriye ama devam edelim.
2: Veriye, evet, şöyle orada veriyle ilgili bir cümle bağlayayım istersen Çağlar. Çünkü gayri safi yurt içi hasıla beklentinin altında geldik dedik ama burada özellikle altına baktığımız zaman net ihracattaki küçülmenin çok etkili olduğunu görüyoruz. Yani net ihracatın büyüme aşağı çektiğini, aslında tüketici harcamaları tarafında da yatırımlar tarafında da aslında canlılığın devam ettiğini görüyoruz ki bu anlamda aslında o Merkez Bankası'nın o biraz önce konuştuğumuz rahatlığı da tam da sağlamıyor olabilir. Buradan tekrar o yüksek uzun vadeli tahvil faizleri ve yüksek faizlerin aslında büyümeyi aşağı çekmek anlamında gene de en azından o tüketici talebini aşağı çekmek anlamında yararlı olacağını söylemek lazım. Bu arada tabii şunu da hep konuşuyoruz ya, aslında yani Trump yönetiminin istediği uzun vadede yüksek tahvil faizleri ya da uzun vadeli faizlerin yüksek kalması da değil. Çünkü biliyoruz ki orada bir yarış var bu yapay zeka ile ilgili ve aslında şuna da hep sanki Bosch'un kendisi de çok böyle gururla biraz bahsediyor orada. Üretkenlik çok yüksek, yatırımlar çok iyi gidiyor, işte yapay zeka yatırımları da gayet iyi gidiyor diye. Bu taraftaki yatırımların finansmanı açısından aslında bu uzun vadeli tahvil, ya uzun vadeli faizlerin sadece tahvil faizi değil yüksek kalıyor olması bir risk tabii ki. Zaten buranın finansmanı ile ilgili çok ciddi şu anda sorulu işaretlerin olduğu bir dönemde buradaki faizlerin yükseliyor olması da ekstra bir risk yaratıyor aslında burada bu açıdan baktığımızda. Çok da istenen bir şey bu anlamda değil. Yani hani şunu belki konuşmak, buradan geri dönüp konuşmak lazım. Sonuçta Bosch'un yaptığı şey enflasyonu dizginlemek adına uzun vadeli faizlerin yüksek kalacağına doğru piyasayı yönlendirmekse bir yandan da aslında Trump'ın istemediği bir kompozisyon da oluyor ki o da uzun vadeli faizlerin yüksek kalacağı.

0: üretme süreçler var. Biz belki de kendi görüşümüzü ifade edemiyoruz. Kafamızdaki önyargı ya da çıpalamalardan dolayı hep borçun yerine kendimizi koyarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama şunu özellikle hatırlatalım. Dün yayını izlemeyenler vardır ya da bu detayları görmeyenler vardır. 2016'dan bu yana burada aynı yönde 3 karşı oy, yani muhalif oyun kullanıldı. İlk FOMC, üst üste 5. toplantı, bu da 2008'deki faiz döngüsünün içerisindeki bir müddetlik arayı takiben en uzun hiçbir şey yapmadan bekleme. Daha doğrusu faizleri değiştirmeden bekleme. Birçok şey oluyor aslında orada. Yanlış bir ifade kullandım. Bundan da özel bir anlam çıkarmalı mıyız ve burada da işte bildiğimiz bir Fed yetkilisi ya da adaylardan, makul adaylardan biri değil de işte son bir senede belki hayatımıza giren yeni bir Fed başkanı var.
1: Yani en azından 3 tane üyenin faiz arttırma yönünde oy kullanıyor olması aslında burada bilgi değeri var. Hatta biraz önce İngiltere Merkez Bankası'ndan da karar geldi. Orada da 6'ya 3, yine 3 tane
0: onlar ama zaten bu furyayı önceden başlatmıştı. Orada bir 3 var, kişi
1: zaten
0: var.
1: Aynen. Onlar sürekli artıyor toplantı... ama arttı galiba. Bir kişi daha arttı, evet, galiba. Tamam, 7'ye 2 idi, şimdi 6'ya 3 oldu. Ama evet, yani oradaki furya biraz daha erken başlamıştı, doğru. Şimdi dolayısıyla bu üyelerin aslında şunu görüyoruz herhalde, değil mi? Aslında geldiğimiz noktada, enflasyonun geldiği noktada, petrol fiyatları hala bu kadar yüksek seyrederken ikincil etkilerini çok yaygın bir şekilde görmüyor olabiliriz belki, ama aslında enflasyonist baskıları bir sürü alandan görüyoruz. Ve bunlar da hani petrol fiyatı aşağı gelse de şu anda %2 olmayacak bu enflasyon, orasını görüyoruz. Dolayısıyla yani en basit eski kurallara bile gitsek, işte Taylor kuralı vesaire gibi, aslında çok daha yüksek olması gereken bir faizden bahsediyoruz şu anda, olması gereken seviyenin. Ve buna karşı da bazı üyelerin faiz arttırım yönünde haklı bir şey var, çekincesi var. Şimdi bir sonraki toplantıda, ki Eylül ayında olacak, o toplantıya kadar bu gelen iki tane, işte herhalde enflasyon verisi gelecek, bunlara bakılacak. Ve bunların ne kadar yaygınlaştığına bakılacak enflasyonun ve petrolün hangi seviyede oluştuğuna da bakılacak tabii ki burada. Şu anda 90 dolar seviyesindeyiz. Bu arada Haziran'daki toplantıda 80 dolar seviyesindeydi aslında petrol fiyatı. Şimdi dolayısıyla buradaki yayılım ne kadar yüksek olacak ve ekonomik aktivite burada biraz daha zayıflayarak, aslında bizim hikayemiz gibi, bir miktar buradaki geçişkenliği değiştirecek mi? Bu seyredilecek. Sonraki toplantıda bu sayı artabilir mi, artamaz mı? Bunu konuşacağız buradan. Çünkü yani Woş'un nerede durmak istediğini biliyoruz, ama üyelerin de sonuçta her ne kadar Woş'un üyeleri etkileme kapasitesi olsa da buradaki sayının artıyor olması aslında piyasadaki fiyatlamalar ve belirsizlikler açısından da yeni bir belirsizlik unsuru olabilir aslında. Dolayısıyla buradaki sayıyı küçümsememek ve azımsamamak lazım. Ama her zaman da başkanın oyunun daha ağır olduğunu da bilmek lazım diye düşünüyorum.
0: Son 2-3 dakika özellikle burada tabii piyasaların netlik de olduğu zaman, işte kar realizasyonundan tutalım, bir takım bu sefer parasal koşulların ötesinde kendi dinamikleri oluyor. Ama biraz önce markada sorarken ifade etmeye çalıştığım şey oydu. Zaten soruyu da direkt öyle sordum, sana da sorayım. Karşılaşacağımız en abuk sabuk senaryo hangisi? Özellikle Fed özelinde soruyorum bunu.
1: Yani en abuk subuk senaryo herhalde faizlerin dokunulmadığı senaryoyu şu anda ben o kadar abuk bulmuyorum açıkçası. Hala bana ihtimal varmış gibi gözüküyor. Sadece orada enflasyonun ne kadar kontrolden çıktığını görmek lazım. Orada bence korkutucu olan, daha doğrusu daha bizi bence bilinmez kılan, bu görev güçlerinden nasıl bir şey gelecek? Özellikle bilanço küçültme konusunda.
0: O kadar övdük diyorsun burada. Güzel adamlar
1: topladılar. Dün de ondan bahsetti. Çok iyi adamlar topladık. Hatta içlerinde aynı fikirde olmayanlar da var diye. Gerçekten o aynı fikirde olmayanlardan nasıl bir şey hikayesi çıkacak merak ediyorum. Özellikle de bilançoya ilişkin nasıl bir şey gelecek merak ediyorum. Evet. Ya da komünikasyonun tamamen böyle kesilerek buradaki fiyatlamanın, piyasa fiyatlamasının bu kadar başıboş bırakılması, senin de bahsettiğin gibi aslında risklerden bir tanesi. Bu arada şeylerden dünkü bence Woş'un konuşmasındaki dikkat çeken unsurlar.

0: Bir tanesi de sürpriz yapmak gibi bir amaçları olmadığının altını çizmesiydi. Çünkü biz dünkü şeyden önce ne bekliyorduk? Yani piyasa beklemiyordu ama bir sürpriz yapar mı şeyi vardı. O bir sürpriz yapar mı hikayesini çok da aslında yapmak istemiyor gibi
1: Onu en
0: anladık.
1: azından
0: Onu
1: belirtti.
0: şeyden çıkartmış olduk. Dolayısıyla evet bence bu görev güçlerine ve özellikle de ben
1: Orası da boş
0: bilanço
1: çıkarsa yandı
0: tarafından.
1: diyorsun. Hayırlısı
0: Göreceğiz
1: olsun.
0: bakalım.
1: Peki.
0: Hayırlısı olsun diye
1: Teşekkür
0: kapatayım.
1: ediyoruz. Bu markete başa göstereyim. Aslı Sabranoğlu seyredin.

0: Akıl Pay'a noktayı koyalım burada. 16'da Finans Merkezi sizlerle olacak. Hoşçakalın.
1: Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Bloomberg ET Radyo.

Merhaba, Finans Merkezi'ne hoş geldiniz. Önce günün öne çıkan başlıkları gelsin, başlayalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 23 Temmuz tarihindeki para politikası kurulu toplantısının özetini yayınladı. Merkez Bankası yeniden yükseliş eğilimine giren ham petrol fiyatları ve aynı döneme denk gelen Eşel Mobil Sisteminden kademeli çıkış stratejisinin enflasyon görünümünü olumsuz etkilediğini belirtti. Merkez Bankası'nın brüt rezervleri geçen hafta 2,1 milyar dolar artışla 162,6 milyar dolara çıktı. Swap hariç net rezervlerde yeniden 38 milyar doların üzerine gitti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre bankacılık sektörünün ilk 6 aylık net karı %25 artışla 527,4 milyar TL olarak kaydedildi. Verilere göre takipteki alacakların toplam nakdi kredileri oranı Haziran'da %2,77'ye çıktı. İngiltere Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda %3,75 seviyesinde tuttu. Para politikası kurulu 6'ya karşı 3 oy çokluğuyla faizlerin sabit kalması yönünde karar aldı. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, faiz oranının mevcut seviyede tutulmasının bu aşamada en uygun yaklaşım olduğunu ifade etti. ABD ekonomisi tüketici harcamalarındaki artışa ve güçlü ticari yatırımlara rağmen ikinci çeyrekte beklenenden daha zayıf bir hızda büyüdü. Ülke ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda %1,5 büyüyebildi.

Evet, rakamlarla görünüme bakalım. Borsa İstanbul için zayıf bir seans günüydü. Baktığımızda dün de aslında negatif bölgedeydi. Bugün satışların bir miktar daha devam ettiğini ve 13.257 seviyesine geldiğini görüyoruz. Borsa İstanbul'un %1,82'lik aşağı yönlü hareketle sektörel kırılımlara baktığımızda dün %2'nin üzerine giden kayıplarla karşılaştığımız bankacılık tarafında bugün de satış eğilimi o civarlara yakın seyrediyor saat itibariyle. Sabah biraz daha sınırlıydı. Bankacılık tarafı %1,92 satıcılı, sanayi taraf %0,91 aşağı yönlü, mali tarafta da %0,86'lık negatif hareketi takip ediyoruz. Hizmetler tarafında %1,30, yine ulaştırma tarafında %1,70, turizm tarafındaysa %0,61'lik negatif seyir karşımızda duruyor. Devam edelim paralara bakarak. Dolar TL, Euro TL seviyeleri 47.41'de Dolar TL, 54.45'te Euro TL var. 172'de Dolar endeksi. Dolayısıyla Euro Dolar çaprazı da Dolar endeksinin bir miktar geri çekilmesiyle 1.1471'e gitmiş. Borsalara bakalım. Avrupa borsaları bir gelsin. Orada görünüm tüm sayfa pozitife dönmüş. Londra borsası %0,37 primli. Frankfurt borsası da benzer oranlarda yukarı yönlü. Kakaren endeksi bugün Fransa en pozitif ayrışan %1'in üzerinde alıcılı seyrediyor. Milano borsasındaysa %0,66'lık yukarı yönlü hareketi takip ediyoruz. Amerikan vadelilerine bakacak olursak özellikle dünkü Fed mesajları sonrası Dow Jones %0,47 pozitif. Nasdaq %1,88 yukarı yönlü. S&P 500'de de %0,72'lik pozitif görünüm var. Hisse tarafında görünüm böyle ama tahvil tarafında yani getiri eğrisinde ise uzun tarafın yukarı gittiği, dikleşmenin bariz olduğu bir görünüm var. 10 yıllık tahvil faizi 4.67'de, 5 yıllıklar 4.39'da, 2 yıllıklar 4.24'te, 30 yıllıklarda yine 5.25'lerde seyrediyor. Uzun tarafın yukarı gittiği bir görünüm var. Dünkü FED görünümü, FED çıktıları sonrası. Son olarak bir Brent petrole bakalım, altına bakalım. $90.41'de Brent petrol, Amerikan tipinde ise $83.96 seviyesini görüyoruz. $4067.41'de spot altının ons fiyatı, $57.84'den geçiyor işlemler gümüşte, 64.799 puanda da Bitcoin fiyatlaması var diyelim ve böylece özetlemiş olalım rakamlarla görünümü ve araştırma turuna geçelim.

0: Araştırma turuna Elif Cansever'le başlayacağız. Elif hoş geldin. Amerika konuşmaya devam ediyoruz. Dün uzun uzun Fed, bugün gün içinde de yine Fed'den çıkanlar ve piyasanın nasıl algıladığı üzerine tartıştık. Bugün de önemli bir makro veri var. Büyüme verisini aldık. Beklenenin altında gelen bir veri. Öyle beklenmiyordu çünkü tüketici harcamalarındaki artış başka sinyal veriyor diye düşünülüyordu. Ama öyle olmadı. Detaylarını senden alalım.
1: Piyasa beklentisi %2 seviyesindeydi. Gelen veri çeyreklik bazda büyümeyi %1,5 seviyesinde aldık Zeynep. Böylece ilk çeyrekte kaydedilen %2,1 seviyesindeki büyümenin bir miktar daha altına geldiğini görüyoruz. İkinci çeyrek büyüme verilerinin. Manşet büyüme verisinin detaylarına baktığımızda aslında ilk gördüğümüzde piyasa konsensüsünün altında kaldığı için negatif algılıyoruz ama altlı kırılımlara baktığımızda aslında verinin o kadar da negatif gelmediğini görüyoruz. Büyümeyi aşağı çeken temel unsurun temel talep tarafı, ekonomideki temel talep tarafı değil de nette ihracat ve stok kalemleri olduğunu söyleyebiliriz bu noktada. Özellikle dış ticaret tarafındaki gerileme büyümeden yaklaşık bir puan, stoklardaki azalma ise 0,67 puanlık bir aşağı yönlü hareketi tetikliyor. ABD ekonomisinin en önemli büyüme kalemlerinden biri olan tüketici harcamaları tarafında ise güçlü seyrini koruyor ABD tarafı. Tüketici harcamaları ikinci çeyrekte 3,2 artarak beklentilerin üstünde gerçekleşti. Ve şirket yatırımları tarafı da güçlü görünümünü koruyor. Özellikle yapay zeka ve teknoloji alanında yapılan yatırımlar bu taraftaki güçlü seyrini koruyorlar diyebiliriz. Aslında analistlerin özellikle baktığı, detay kırılımlara baktığımızda analistlerin özellikle baktığı özel yurt için nihai satışlar tarafı ise 2023 yılından bu yana en yüksek seviyesine geldi. %3,9 seviyesinde yukarı yönlü hareket etti. Bu da ABD tarafında aslında iç talebin özel sektör kaynaklı ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam ettiğini bize gösteriyor. Alt kırılımlar yani GDP'nin altında büyümenin altında baktığımız PCE verilerine baktığımızda ise manşet PCE tarafında %0,1 bir gerileme görüyoruz aslında. Beklentilere paralel geldi. Benzin fiyatlarının etkisiyle manşet enflasyon tarafında bir miktar gerileme gördüğümüzü söyleyebiliriz. Gıda ve enerji hariç çekirdek PCE tarafına baktığımızda ise o tarafta beklenti %0,2 seviyesindeydi. O da %0,1 seviyesinde geldi. Yani ABD tarafında bugün gerilen makro verilerle beraber bir yorum yapacak olursak aslında büyümenin bir miktar daha ılımlı şekilde yavaşladığını fakat enflasyon tarafında da kademeli bir şekilde soğumanın devam ettiğini söyleyebiliriz.
0: Elif teşekkürler. Devam edelim. Aslı Savranoğlu Seren burada. Bu köşede beni bekliyor. Hoş geldin Aslı. Bloomberg TV baş ekonomistimiz. Aslı yine rezerv konuşma zamanımız gelmiş. Baktığımızda nereden nereye geldi? Hani hareket, anlamlı bir hareket var mı? Öyle atayım pası.
2: Yani aslında çok anlamlı bir hareket yok. Ama bu haftanın özelinde bir hareket olmasa da belki son dönemlerde bir artış eğilimi var. Bundan bahsetmek lazım. 162,6 milyar dolara geldi 24 Temmuz itibariyle. Bu da yaklaşık 2,1 milyar dolar haftalık bir artış ediyor. Haziran'ın başından beri brüt rezervlerde Haziran'ın sonundan beri daha doğrusu 15 milyar dolarlık bir artış var aslında. 15,2 milyar hatta. Net swap hariç net rezerve baktığımızda ise 38,3 milyar dolardayız. Burada 0,6 gibi haftalık bir artış var. Haziran'ın sonuna itibaren bakarsak da 7,4 milyar dolar bir artış varmış gibi gözüküyor. Şimdi özellikle son dönemde bir miktar tahvil tarafında yabancı yatırımcıların da ilgisinin arttığını gördük. Hatta bugün de gene 800 milyon doların üzerinde bir artış var. Yabancı yatırımcıların menkul kıymet pozisyonlarındaki artış. Yaklaşık da son 6 haftada da 4 milyar dolara yakın bir artış olduğunu görüyoruz. Biraz bunun bu tarafı beslediğini söylemek mümkün. Baktığımız zaman ama altının fiyat etkisine bakacak olursak geçen hafta özelinde yaklaşık %1'e yakın bir altın fiyatında artış vardı. 2,1 milyar brüt rezervdeki artışın yaklaşık işte 1 milyar doları kadar buradan geliyor diyebiliriz. Ama toplamda geçen haftaya baktığımız zaman net de Merkez Bankası'nın ne alım ne satım yönünde bir pozisyon farkı olmadığını görüyoruz. İran Savaşı başından beri oysa yaklaşık bir 16 milyar dolar kadar bir satış var. Yılbaşından beri de 19 milyar dolar kadar bir satış var. Ama bunlar çok daha büyük seviyelerdeydi. Yani burada brüt rezervden de net rezervden de göreceğimiz gibi Mart-Nisan ayında oldukça düşük seviyelere kadar gelmişti hem brüt hem net rezervler. Sonra arkasından toparlanmayla devam ettiğini görüyoruz. Burada özellikle yani yabancı yatırımcıların da bir miktar ilgisinin artmasının desteği olduğunu söylemek mümkün.
0: Aslı çok çok teşekkürler. Aslı'nın notlarını aldık. Mehmet Özdemir'le devam edelim. Mehmet, bugün İngiltere tarafını biraz konuşacağız seninle. İngiltere'de faiz kararını da takip ettik. Sabit kaldı. Fed gibi o da sabit bıraktı. Evet. Dolayısıyla bunun biraz piyasa yansıması ve de genel olarak orada eğilimin nasıl farklılaştığını biraz bakmakta fayda var galiba. Sen başlığı atmışsın. Anti-teknoloji endeksinde yeni zirve, bu teknolojiden kaçış teması burayı da sardı mı?
3: Evet, sarmış gibi gözüküyor. Genel eğilimden bir miktar daha bahsetmek daha doğru olabilir aslında Zeynep. Ama şöyle bir aslında çip şirketlerindeki realizasyonu. Dün sana BMW'nin kar marjlarından bahsettim. Aşağı doğru, baş aşağı doğru gelen Avrupa otomobil üreticilerinden bahsettim. Bugün özellikle kazananlardan biraz daha konuşacaksak son dönemde işte enerji şirketleri yukarı doğru gelmeye devam ediyor petrol fiyatlarıyla. Bir de bankalar bu tarafta hem trading gelirleri hem de faizlerin yüksek olması sebebiyle bizim özellikle Türk bankalarından bir miktar daha tezat oluşturacak cinsten. O taraf biraz daha yüksek karlar yazabiliyor banka özellikle banka özelinde biraz daha değerlendirirsek ama şu İlk gördüğünüz zirve savaştan hemen 27 Şubat'ı temsil ediyor. Gördüğümüz zirve. İngiltere borsasını yılbaşından bu yana aldım. O zamana kadar aslında Türkiye borsasıyla Borsa İstanbul 100 ana endekse çok benzer bir görüntüsü var. Ama biz son dönemde bir miktar daha aşağı doğru gelirken burayı en azından bir miktar daha yukarı doğru şirketler yukarı doğru ittiriyormuş gibi gözüküyor. Şimdi tabii şöyle bir genel anlamda bunun nedenlerine baktığımızda zaten çipten kaçış temasının bir miktar daha ucuz değerlemelere doğru kayışın temsil ettiğini de söylemiştim. Bunu Dow Jones tarafında da görüyorduk. Döngüsel hisse senetlerinde de bunu İngiltere'de görüyoruz. Neden? Teknoloji hisselerine daha az maruziyeti, otomotiv gibi daha zayıf sektörlere daha az maruziyeti sebebiyle burada şöyle bir baktığımız zaman aslında fon yöneticilerinin de son dönemde buradaki pozisyonlanmalarını bir miktar daha arttırdığını görüyoruz. Şimdi biz de Tüpraş'ı konuşuyoruz Zeynep. Yükselişin son dönemdeki Shell ve BP tarafında sırasıyla bu ay başından itibaren daha doğrusu savaşın başından bu yana %7 ve 13'ler civarında primlenmeler özellikle buraya bir miktar daha yukarı doğru taşıyor. Ve enerji şirketlerinin yanı sıra bir de bankalara özellikle HSBC gibi, Lloyds gibi, Standard Chartered gibi, NatWest gibi ve Barclays gibi karları güçlü gelen bankalarında bir miktar daha bu ivmeye destek verdiğini söyleyebiliriz. Tabii şimdi artık teknik analistler bu grafikte bu çizgiye bir miktar daha odaklanacak. Bunun yukarısında yeni zirveler sıkışmışlığının ardından gelecek mi? Yoksa bir miktar daha işte biraz sonra belki Ceren'le de konuşacaksınız ama İngiltere ekonomisinde hali hazırda problemler devam ederken bu çizgi bu gelişmelerin dışında aşağı doğru mu kırılacak? Biraz daha burayı takip edecek Avrupalı traderlerden.
0: Mehmet çok çok teşekkürler. Mehmet Özdemir'in de notlarını aldık. Az önce kendisinin de işaret ettiği üzere Ceren Dilekçi Kösoğlu ile konuşacağız. Londra'ya gideceğiz. Avrupa notlarını almak üzere. Ceren hoş geldin.
4: Merhabalar Zeynep, hoş bulduk.
0: Evet, yani hem İngiltere özelinde hem Avrupa genelinde notlarını alalım. Avrupa borsaları tam sayfa pozitife dönmüştü son baktığımızda.
4: Evet, Avrupa endekslerinde pozitif bir seyir var. Özellikle bilanço iyimserliği desteklemeye devam ediyor endeksleri. Bugün değerli metallerde yaşanan yükselişin etkisiyle madencilik tarafı öne çıkıyor. %3'ün üzerinde primli, onu inşaat tarafı takip ediyor. Tabii bugün gözler İngiltere Merkez Bankası kararındaydı. İngiltere Merkez Bankası beklendiği gibi faizleri sabit bıraktı. Politika faizi %3,75 seviyesine sabit bırakılmış oldu. Ve bu karar 6'ya karşı 3 oyla alındı. 3 üye 25 bas puanlık faiz artışı yönünde oy kullandı. Tabii bankadan verilen mesajlar önemliydi. Mesela ikinci tur etkilerin henüz görülmediği ifade edildi. Ücretler ve ekonominin diğer alanlarında enerji şokunun etkisinin görüldüğüne dair çok az kanıt bulunduğuna dikkat çekildi bankadan yapılan açıklamada. Diğer tarafta önemli olan bir diğer nokta ise savaşın bugün sona

ödemesi halinde faizlerin şu anda sabit kalmasını isteyen üyelerin büyük bir kısmı stratejide değişikliğe gidilebileceğini ifade ettiler. Hatta iki üye faizlerin indirilebileceğini belirtti. Ardından İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'den açıklamalar geldi. Bailey komitenin faiz artırımına doğru ilerlemediğini açık bir şekilde ifade etmiş oldu. Zaten tahvil faizlerinde biz karar sonrası çok sert aşağı geldiğini görmüştük. Fakat Bailey'den gelen açıklamalar sonrası tahvil faizlerinin düşüş daha da hızlandı. 2 yıllık tahvil faizinde yaşanan düşüş 10 bas puana ulaştı. Sterlin hem euro hem dolar karşısında güçleniyor. Dolar karşısında bir haftanın en yüksek seviyesine tırmandığını takip ettik. Aynı zamanda İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentilerinde de önemli bir düşüş yaşandığını görüyoruz. Şu anda piyasalar yıl sonuna kadar sadece 32 bas puanlık faiz artışı beklentisi fiyatlanıyor. Birkaç gün önce beklentiler 40 bas puan üzerindeydi. Hatta Eylül toplantısında 25 bas puanlık faiz artışı ihtimali ilk kez %40 seviyesinin altında fiyatlanmaya başlandı. Aynı zamanda tahminlerini yayınladı İngiltere Merkez Bankası. Tahminler petrol fiyatları ve doğal gaz fiyatlarının seyrine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Merkezi tahmine göre enflasyonun mevcut %2.6 seviyesinden yıl sonunda %3.2 ile zirve yapmasını bekliyor banka. Fakat kötümser senaryoda, yani petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesinin üzerinde seyredeceği, doğal gaz fiyatlarının mevcut seviyelerden %60 daha yüksek olduğu senaryoda, işte o zaman İngiltere'de enflasyon 2027 yılının ikinci çeyreğinde %4,5 ile zirve yapacak. Fakat her üç senaryoda da büyüme zayıf seyredecek. Mesela bu sene ve önümüzdeki sene büyümenin %1'ler civarında olmasını bekliyor. Ancak 2028 yılından sonra büyümenin hız kazanması beklentisi hakim. Diğer tarafta tabii İngiltere borsası bugün sınırı da olsa iyimser. %0.5'lik bir prim var İngiltere borsasına. Fransa borsası bugün %1'lik primle öne çıkıyor. Bilançoları takip ediyoruz demiştik. Mesela bugün iyi gelen bilançolarda Schneider Electric, Rolls-Royce ve aynı zamanda bankalardan oldukça güçlü sonuçlar aldık. Her ne kadar bugün Adidas'ın sonuçları hayal kırıklığı yaratmış olsa da hisselerinde yaşanan kayıplar %18'i buldu. Güçlü gelen sonuçlar Adidas'ın sonuçlarını dengelemeyi başardı diyebiliriz. Tabi madencilikte inşaat tarafı en güçlü performansı sergileyen iki grup. Sağlık ve telekom grubu geride kalan sektörler arasında. Aynı zamanda bankaları dün takip etmiştik. Bir dizi bankadan bilanço almıştık. Bugün de Société Générale, ING ve BBVA'nın sonuçlarını takip ettik. Her üç bankanın da kârı beklentiyi aştı. Bankacılık sektörü bugün %1.7 primli. Hatta ING'nin oldukça güçlü gelen kârı sonrası hisseleri şu anda %5'e yakın değer kazanıyor ve 25 yılın en yüksek seviyesine tırmanmış durumda. Bugün kötü gelen bilançolar arasında otomotiv şirketi Stellantis'in bilançosu var. Şirketin yaşadığı yoğun rekabet kaynaklı kârlılığın baskı altında kaldığını açıkladı ve hisseleri %4,5 oranında değer kaybediyor Zeynep. Sıla.

0: araştırma turunu noktalayıp bir kısa ara verelim finans merkezine. Aranın ardından konuklarla devam edeceğiz.
1: Yatırımın adresi QNB Invest'le finans merkezi devam edecek.
2: Reklam.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
7: Bloomberg ET Radyo.
8: Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me it's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi devam ediyor. Güntay Şimşek yayına katılacak bu noktada, Habertürk yazarı. Güntay Bey merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Şimdi biraz şu Airbus'un en uzun uçuş testini konuşalım sizinle. Ne kadar sürmüş, sonuçları ne? 22 saatlik bu uçuş ne kadar sürdüğünü söyledim tabii, şimdi nasıl hazırlanacak yolcular, mürettebat. Ne diyorsunuz?
2: Ya aslında 22 saat şeklinde kamuya yansıdı ama bu uçak normalde ne kadar uzun süre havada kalabileceğini göstermek üzere yapılmış bir testi. Yaklaşık 24 saat 40 dakikalık bir uçuş şeyi planlanmıştı test için. Bunu da gerçekleştirdiler ama Qantas'ın ihtiyaç duyduğu işte 21 saat 40 dakika, yaklaşık 22 saatlik bir uçuş dilimi söz konusu. Melbourne, Londra, daha sonra Melbourne veyahut da Sydney, New York, Paris gibi hatlarda kullanmak isteniyor. Tabii şunu da hatırlatmak lazım. Türk Hava Yolları da bu uçağı bekleyen hava yolları arasında yer alıyor. 2027'de de eğer THY filosuna bu uçaklar girerse biz Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Melbourne ve Sydney gibi hatları direkt uçuş noktası haline getireceğini söyleyebiliriz. Ama buradaki şey, özellikle Melbourne Londra arasında ilk uçuş başlayacağı için burada en fazla tartışılan konu nasıl bir uçuş olacak? İnsan sağlığına, bununla seyahat eden yolculara yönelik neler düzenlenecek? Çünkü Londra'dan işte öğleden sonra yola çıktığınızda Melbourne'e giderken iki gündüz, nerede baksanız iki de gece geçirmiş gibi oluyorsunuz. Dönüşte gündüzünüz çok uzuyor. Yani sirkadein zaman dilimi, vücut üzerindeki etkisi çok daha fazla artıyor. Bunun için ne tarz düzenlemeler yapılması gerekir? Bu tarz yolculuğu uçuşlarda özellikle first business tamam rahat ama ekonomi yolcuları için nelerin tasarlanması gerekiyor? Özellikle ışık düzeni, gece ve gündüz farklılığını uçuş noktasından gidilecek noktaya uyum sağlamak anlamında jetlag etkisini artıracak tedbirlerin neler olabileceğine dair çalışmalar var. Yine bu tarz uçuşlarda hem dinlenme alanları, egzersiz yapma yerleri, koltuk aralıkları, özellikle bunlar hepsini business class için söylüyorum gibi çalışmalar var. Sadece bu da yetmiyor. Çok uzun uçuş olduğu için bunun ona göre kabin personelinin de tasarlanması gerekiyor. Hem pilot tarafının hem kabindeki uçucu ekibin zaman dilimleri dikkat alınarak mesai kavramlarının ayarlanması gerekiyor. Yani her şeysiyle ele alınması gereken bir şey uçuş ve bunda en fazla ben araştırdığım şey...

0: mesele uzay istasyonunda görev yapanlar günde 16 defa gece gündüz yaşıyorlar. NASA'nın oraya yönelik ilginç çalışmaları var. Bazı şirketler hem THY'nin hem de işte Qantas'ın veyahut da diğer böyle uzun uçuşlar yapacak ve havada iki gece iki gündüz geçireceklerin NASA'nın tecrübelerinden faydalanma imkanı olabileceğini söylüyorlar ki bu süreçte havada uyuma, dinlenme, yeme içme gibi birçok şey var. Yani yolcuya anlatılması gereken, yolcunun sağlıklı uçuş yapmasını sağlayan önemli detaylar var ve ilginç bir tecrübe yaşayacak gibi görünüyor.
1: Peki Güntay Bey, biraz yani özellikle bu son dönemdeki jeopolitik iklimle, tansiyonun sürekli yükselmesiyle, petrol fiyatlarındaki oynaklıkla birlikte bu havayolu tarafında ciddi etkileri de konuşur olduk. Ne kadar daraltıcı etkisi var, beklentiler nasıl şekilleniyor?
0: Şimdi biz hep bulunduğumuz bölgeyi ele alıyoruz. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı. Akabinde Körfez'de işte ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının çok yoğun uçuşların olduğu Körfez bölgesindeki etkileri, uçuşların kesilmesi gibi durumlar var ama IATA genellikle bu verileri biraz daha Körfez'i dışarıda tutarak daha fazla ele alıyor. Çünkü Körfez bölgesi diğer bölgelerden önemli ölçüde ayrılan ve önemli ölçüde de bu savaş sürecinden etkilenen bir bölge. Ama bu bölgenin toplamda küresel ölçekte de etkisi var. Bunun da işte geçen yılın 2025'in Haziran'ıyla 2026'nın Haziran'ı karşılaştırdığında yaklaşık 1.7 %1.7 oranında bir yolcu azalması söz konusu. Hem arz edilen koltuk anlamında bir azalma var. Onun da başka sebepleri de var. Özellikle Çin, Amerika ve Japonya gibi ülkelerde iç hat uçuşlarının azalması, buradaki yolcu talebinin düşmesinin bu 1.7'lik oranda çok ciddi etkisi söz konusu. Bunların hepsinin toplamda hem ekonomik etkileri hem de özellikle petrol fiyatlarının çok yukarı çıkmış olması, nereden baksanız işte tonu 750-800 dolar seviyesindeyken uçak yakıtının tonu bir dönem 1400-1600'lere falan çıktı. Şimdi tekrar 1400'lerin üzerine çıkmış durumda. Diğer taraftan uçak temininde yaşanan sıkıntılar da var. Hem yakıtın pahalı olması hem yeni uçakların hizmete girmemesi, dolayısıyla eski ve çok fazla yakıt tüketen uçaklarla hizmet veriliyor olması bu süreci ciddi anlamda etkilemiş durumda. Doluluk oranları, yolcu arz edilen koltuk kapasitesi düştüğü için yolcu doluluk oranları biraz daha uluslararası uçuşlarda %4 falan seviyelerde, %4 seviyelerinde artmış gibi görünüyor ama bunu toplamda ele aldığınızda o da yine aşağı gelmiş durumda. Bunu çünkü Körfez bölgesi dışarı çıkarak tutulmuş bir rakam. Dolayısıyla küresel ölçekte yolcu talebi düşmüş görünüyor. Bunun sebebi de uçak bilet fiyatlarının maliyetli hale gelmesi, ülkeler içindeki ekonomik dalgalanmalar, yani Çin, Amerika ve Japonya'nın bunda çok büyük etkisi var. Henüz Körfez'de durumun ne olacağı da belli olmadığı için bu tablonun önümüzdeki aylarda nasıl seyredeceği veyahut da eğer bir barış anlaşma olursa ne kadar süre toparlanacağı konusunda da çok olumlu sinyaller söz konusu değil.
1: Güntay Bey, Türkiye'de sektörün rekabet gücü açısından nasıl bir değerlendirme yapmak lazım? Ne kadar dirençli, ne kadar riskler noktasında manevra alanı var?
0: Ya sektör denince aklımızda ilk önce Türk Hava Yolları geliyor.
1: Türk Hava Yolları rekabet gücünü devam ettiriyor diyebiliriz.
0: Çünkü Türk Hava Yolları'nın network ağı çok güçlü. Birçok şirket bazı hatlardan çekildiği zaman bir oraların yolcusunu bu ağın güçlü olması ve THY yönetiminin de bu tarz krizleri daha önce de yaşadığı ve tecrübeli olduğu için hazır olmaları nedeniyle THY'nin sadece petrol fiyatlarından dolayı bilançosuna yansıyan olumsuz bir durum var ama yolcu sayısı anlamında, yolcu tedariği anlamında THY küresel ölçekteki en

0: Tabii şirketlerden birisi. İşte yaklaşık bu yıl 6,5 milyar dolar seviyesinde, 6-6,5 milyar dolar seviyesinde bir yakıt maliyetinden bahsediliyordu. Bu artan fiyatların TİHA'ya 8,5 milyar, 9 milyar dolar seviyesinde bir yük getireceğini ve arada da nereden baksanız 2,5 milyar dolarlık bir fark olacağının altı çizilmişti. Dolayısıyla TİHA'nın en önemli etkilendiği yer yakıt fiyatları, ama bazı yerlerdeki krizi de TİHA'ya bu network sayesinde bir fırsata çevirme potansiyeli var. Çok hızlı tedbir alan, refleks gösteren bir havayolu olmasının da bunda ciddi anlamda katkısı olduğunu söyleyebilirim.
1: Günter Şimşek, teşekkürler, sağ olun katıldığınız, katkınız için.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Burada bir araya daha gidelim aranın ardından. Piramit Menkul Kıymetler Yönetim Kurulu üyesi Doktor Berra Doğaner yayına katılacak. Az sonra görüşürüz.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le finans merkezi devam edecek.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Finans Merkezi'ne devam ediyoruz. Sevgili Berra Doğaner konuğumuz, Piramit Menkul Kıymetler Yönetim Kurulu üyesi. Hoş geldiniz Berra Hanım.
1: Merhabalar sevgili Zeynep Hanım.
0: Vallahi şöyle piyasalara bakıyoruz, az önce yayına girmeden de konuşuyorduk Berra Hanım'la. Öyle tadı yerinde bir piyasa dinamiği yok. Aslında baktığımızda böyle bir dar bir alana sıkışan Borsa İstanbul seviyesinden bahsediyorduk ki aşağı kaydı, 13.264'e kadar gelen bir seviyede. Bankacılık tarafında satış baskısı ön planda, yine ulaştırma tarafında da var. Bir yandan da halka arzlar var. Son dönemde hızlanan bir halka arz trafiği var. Biraz önce oradan başlamak istiyorum müsaadenizle. Sonra geliriz yine buranın kırılımlarına da. Halka arzlar ne kadar etkiliyor? Daha doğrusu nasıl etkiliyor? Hani farklı fiyatlamaları da görüyoruz orada. Geçmişteki beklentilerle tezat görünümleri de, geçmişteki gerçekleşmelerle diyeyim, ya da tezat durumları da görüyoruz. Gerçi o tavan günleri çok geride kaldı ama dolayısıyla hani buradaki likidasyonu da düşündüğünüzde halka arzların etkisi ne oluyor?
1: Ya biraz dinamikler bozuldu gibi gözüküyor. Bir dönemin, sen de söyledin, halka arzlar bir tarafa, diğer mevcut hisseler bir tarafa dönemi yaşadık. Yatırımcılar mevcut işlem gören hisselere hiç göz ucuyla bile bakmayıp bütün varlıklarını yeni halka açılan şirketlere yönlendiriyorlardı. İşte tavan serileri falan, o da sağlıksızdı, tamam. Sonra uzun süre piyasanın halka arzlara aç kaldığı bir dönem yaşandı. İşte siyasi gelişmeler, jeopolitik gelişmeler nedeniyle hakikaten aylarca hiç halka arzın olmadığı dönemler, piyasa iştahı oluştu. Sonra bir dönem tekrar açıldı halka arzlar ama haftada bir tane, bilemediniz iki taneyle. Yine bir iştah vardı açıkçası, fakat bu son bir aydır diyeyim. Biraz izinlerin arka arkaya gelmesi, aynı haftada 5 halka arz gördük ve evet, hakikaten gözlerimize inanamadık. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni başkanı belli ki farklı bir strateji uygulamak istedi. Bunu da yaşamak istedi. Bunu da belki bir piyasanın ve kendilerinin deneyimlemesini istedi bir yeni rota çizerken. Ardından 4 halka arz birden derken bunun sonuçları çok da iyi olmadı. Hepsi tamamlandı bu arada halka arzların, onu da ifade edeyim. Şirketler açısından bir sorun oluşmadı. Tamamlandı, hepsi ortak satışını ya da sermaye artırımını gerçekleştirip parayı kasalarına ya da şahsi hesaplarına koydular. Ama olan yatırımcıya oldu. Birçok halka arzın değerinin altına, halka arz değerinin altına aynı gün dahi indiğini gördük. Buradan sonraki adım belki de halka arzların tamamlanma noktasında bile yeterli talebin oluşup oluşmayacağını tartışma noktasına kadar geldik. Şu anda onu görmedik ama bir sonraki adım odur. Hani çok 8 kat 10 kat talep, 5,5 milyon yatırımcı katılımından halka arz tutarını bir miktar aşan ve 1 milyon civarında yatırımcının, hatta daha az yatırımcının katıldığı bir döneme girdik. Bir sonraki, biraz daha gerilersek, acaba bu halka arz tamamlanacak mı, satılabilecek mi kaygılarını tekrar aracı kurumlar ve şirketler yaşamaya başlayacak. Burada aslında benim uzun zamandır söylediğim bir şey var. Çok konvansiyonel şirket geliyor halka arzlara. Bunu değiştirmek lazım. Eğer halka arzlarda SPK'nın bir strateji değişikliği yapması gerekiyorsa, bu şirket profilini değiştirmekle olur. Kurul şu anda tabii sıradan kim varsa tamamlayanlara geçit veriyor. Şimdi bakıyoruz, işte enerji, ticaret, gıda gibi şirketler. Uzun zamandır söylüyoruz, bir teknoloji şirketleri, yazılım şirketleri, savunma sanayi şirketleri, yani hem yatırımcıyı heyecanlandıracak şirketler bunlar, hem de ülke ekonomisine daha fazla katma değer yaratacak şirketler bunlar. Şimdi bu konvansiyonel şirketler geldikçe yavaş yavaş, ya acaba bu da mı ilk gün taban yapacak, girmeyeyim diyecek, girmeyeyim diyecek yatırımcı. Zamanla oralarda bir şey başlayacak tekrar, yani patinaj başlayacak diyeyim. Bunun olmaması için bir iki tane böyle güçlü, yatırımcının seveceği, katma değeri daha yüksek, fiyatı gerçekten cazip. Yani bu arada değerlemelere de girmiş oluyoruz ama fiyatı da gerçekten cazip. Birkaç halka arz gelirse bu halka arz heyecanını tüketmemek lazım piyasada.
0: Şimdi bu söylediğiniz bana şunu düşündürdü. Bu ISO 500 açıklandığında ve oradaki işte çıktılara baktığımızda yine özellikle finansman tarafına ilişkin sıkıntılar ve kaygılar ön plandaydı. Ama bir yandan da o en büyüklerin borsada aloke olma görünümü bizde zayıf. Dolayısıyla şu soruyu da o dönem tartışmamızda hatırlıyorum. Aslında hala da bu geçerliliğini koruyan bir tartışma. Hani özellikle borsaya yabancı gelişi noktasında hani büyükler gelmediği için mi gelmiyor, gelse ya da yabancı olmadığı için mi onlar gelmiyor gibi böyle bir nasıl diyelim fasit döngüde tartışılan bir soru da var. Bir miktar belki bu dediğinize yabancı girişi etkisini de eklemek gerekir mi? Hani o olsa bu da hızlanır mı?
1: Tabii aslında şöyle bir etkisi var. Biz eğer 3 sene önce, yani bir 3 senedir 4 senedir halka arzlar çok canlı. O gün küçük gibi görünen bir cazip şirketi, yabancıların da sevdiği bir teknoloji şirketini, bir yazılım şirketini, bir yapay zeka şirketini 3 sene 4 sene önce küçükken halka arzını yapsaydık ve o giren kaynakla o bugün yeterince büyümüş olsaydı yabancı gelir onu alırdı. Ben Türk borsasına yabancının gelmemesinin bir sebebinin de sevdikleri türde hisse senetleri kalmamasına da bağlıyorum ya da çok azalmış olmasına bağlıyorum. Yabancı artık dünyada da hani gidip konvansiyonel bir sektöre çok fazla yatırım yapmak istemiyor. İşte Nasdaq'la S&P'nin ayrışmasının sebebi de bu. Hani niye Nasdaq'ta teknoloji hisseleri çok daha primliyken daha konvansiyonel şirketler daha geride kaldı? Artık yatırımcı da kaynaklarını onlar yerine daha günün hisselerine, daha geleceği olan hisselere yatırmak istiyor. Şimdi Türkiye'ye baktıklarında böyle şirket bulamıyorlar borsamızda ya da çok az buluyorlar. Onun için bakmıyorlar bile. Yani bizde yapılması gereken büyük şirketleri alalım tutkusundan, daha stratejik şirketleri alalım tutkusuna doğru bir dönüşüm yaşanmalıydı. Evet, küçük bu şirketler kabul ediyorum ama böyle büyüyecek. Yoksa nasıl büyüyüp yarının dev şirketi olacak bu yazılım şirketleri, bu teknoloji şirketleri? Bir açılım yapılmaya çalışıldı orada. Gelişen şirketler pazarı diye bir mevzuat çıkarıldı. Kotasyon koşullarının daha düşük olduğu ve 5 yıl içinde büyümesini borsadan finanse edip ana pazara çıkma potansiyeli olan bir yapı tasarlandı. Fakat hayata geçirilmedi. 2-3 yıldır başvurular da var o pazara. Birçok iyi şirketin ama maalesef o pazar sıfır noktasında şu anda çalışmadı. Yani üstüne odaklanılması gereken husus bu. Biz de yabancıyı da çekebilmek için, yerli yatırımcıyı da daha çok çekebilmek için mutlaka o cazip sektörleri, o heyecan uyandıran sektörleri artık halka arzlarda ön plana çıkartmamız lazım.
0: Peki, şimdi gelelim Borsa İstanbul tarafındaki görünüme ve hani yılın geri kalanında ne olabileceğini. Şimdi bir yandan yani uç riskleri geride bıraktık diyemediğimiz bir süreç var jeopolitik tarafa baktığımızda. Petrol oynak, dolayısıyla hesap yapmayı zorlaştıran bir görünüm var. Enflasyonist baskı ve riskler devam. Bir yandan yüksek faiz hadleri küreselde devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye gibi bir ülke için hani ciddi reel faiz verme zorunluluğu da devam ediyor. Dolayısıyla hani Borsa İstanbul'un sene başında beklentisi olan kademeli olarak enflasyon ve faizler inecek. Dolayısıyla yatırımcı da aradığı getiriyi borsada bulacak beklentisi ne kadar daha öteleniyor?
1: Evet, bu beklenti yılbaşında birkaç yıldır diyeyim. Geçen yılda beklentimiz oydu. Faizlerin düşüş hikayesi, enflasyonun ve faizlerin düşüşü. bu senenin ana hikayesi, ana teması da buydu ama gerçekleşemiyor. İki senedir bazen iç sebepler, iç politik sebepler, bazen dış jeopolitik sebepler iki yıldır buna engel oldu. Ve yani sadece borsa yatırımcısı için değil, tüm ülkenin hemen hemen her katmanı için...

0: eğer Türk lirasında duruyorsanız, tabii ki bu yüksek faiz ortamı bir tek bu grup için şikayet edilmiyor. Yani onlar da enflasyona karşı ne kadar paramızı koruyabildik gibi bir kaygı içerisinde, ama yine de en iyi durumda olan Türk lirası getirisi arayan yatırımcılar oldu. Daha ne kadar ertelenecek? Yani belli ki bu yılın sonları en erken. Yani şimdi Temmuz ayı enflasyonunda da yine bir yükselme bekliyoruz. Dolayısıyla mümkün değil. Sonraki ay zaten PPK yok. Derken Eylül'e geliyoruz. Eylül'de de ben açıkçası savaşın, yani yakınımızdaki İran savaşının, ABD savaşının çok hızlı sonuçlanabileceği kanaatinde değilim. Baştan beri de değildim. Bu yani Trump İran'ı, yani bir Irak gibi gireceğiz, hemen oradaki halk da bize destek olacağız, devireceğiz heykelleri falan gibi gördü, ama İran tabii çok farklı bir medeniyet, çok farklı bir coğrafya. Dolayısıyla satranç gibi taktik savaşlarda yürüyor filan. Yani bu dalgalanmalar, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, enflasyonist baskılar herhalde sonbaharın erken zamanlarında da maalesef ki gündemimizde olacak. O nedenle benim, hani olursa inşallah, bir fırsat penceresi bulsa, ben eminim Merkez Bankası da faizleri indirmek istiyor, ama yani enflasyonla mücadelede o kadar çok bedel ödendi ki ve o kadar uzun süredir savaşılıyor ki, haklı olarak onlar da tekrar bir enflasyonist baskıyı göze alamıyor. Ve toplantı odaklı ve veri odaklı, hakikaten de dedikleri gibi öyle hareket ediyorlar. Bakalım enflasyon ne zaman başını aşağıya tam olarak eğecek ve Merkez Bankası'na faiz indirme fırsatı verecek. Bu önümüzdeki 2-3 ayda şimdilik pek de mümkün görünmüyor maalesef.
1: Peki, az 2 dakikalık bir süremiz var. Şu an fırsat gördüğünüz yerler, yani ucuzluk teması ekseninde, ama tabii finansallarına da baktığınızda sağlam duran, potansiyel vadedenler hangileri?
0: O kadar çok ucuz hisse var ki. O kadar çok ucuz hisse var ki, yani inanın ayırt edip saymak
1: mümkün değil.
0: Mümkün değil. Yani tarihi değerlerinin çok çok altında, olması gereken temel değerlerinin çok çok altında, fakat bunlar bugünden yarına prim yapacak demek de çok zor. Hani belki yavaş yavaş uzun vadeli toplamaya başlayacak. Hani havacılıktan mı başlarsınız, nereden başlarsınız?
1: Sanki bu ara biraz bankacılıkta
0: biraz kar marjları çok baskılanacak. Yani bankacılıkta maalesef karlılık bu sene çok gitti. Yani, yani çok iyi istendiği
1: orta
0: gibi
1: uzun
0: değil.
1: Orta uzun vade diye bakılacak olursa.
0: Tabii ki. Bankacılık mutlaka orta uzun vade için. Ama kısa vade değil. Yani çok fazla ucuz hisse var. İçlerinden istediğini seçebilir yatırımcı. Ama acele etmeden, yavaş yavaş. Çok fırsat veriyor piyasa.
1: Neye baksın yatırımcı finansal metrik olarak özellikle ucuzları seçerken?
0: Faaliyet kar marjına baksın. Bir de bence patronuna baksın. Yani ben her zaman hisse senedi alırken neye dikkat edelim dediğimizde, tabii bunu BIST 30 hisseleri için söylemiyorum ama onun dışındaki hisseler için, bence her şeyden önemlisi patronaj. Yani o kadar büyük hayallerle yatırımcının gündemine girmiş, fiyatları arşa çıkmış şirketlerin çok kötü yönetilip konkordatolara falan gittiğini yaşadık biz burada. Onun için patronaja baksın, patronun hisse senedi işlemi yapıp yapmadığı çok önemli. Sürekli tedavüldeki hisseyi kendinin ve diğer ortaklarının arttırıp arttırmadığı çok önemli. Hani şirketine güveniyorsan uzun vadeli halka açıklık oranını %90'a çıkarmazsın. Hmm. Elinde ne var ne yoksa satmazsın. Hani bu tür hisselerden çok uzak durup o tarafa odaklansınlar bence. Yeni bir şey söylüyoruz belki, hani finansal metrik değil bu, ama bu da bence çok önemli bir metrik.
1: Çok teşekkürler Berra Hanım, katıldığınız değerli katkınız için. Berra Doğaner konuğumuzdu, kendisinin analizleriyle finans merkezini noktalayalım. Yarın görüşürüz, sırada kapanışa doğru var. Didem Arslanoğlu gelecek. Bloomberg ET'den ayrılmayın.
2: Yatırımın adresi QNB Invest, finans merkezini sundu.
3: Öncelikli yayın. emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu

0: Fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Herkese merhabalar. Saatlerimiz 17 oldu. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz ekranlarınız başına. Fed'in faiz kararını dün akşam itibariyle aldık. Bir değişikliğe gidilmediğini gördük. Warsh'un açıklamaları üzerine de çok konuştuk. Ancak tabii bununla birlikte piyasalar üzerindeki etkilerini de hem konuştuk hem de konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü kafaların karıştığı noktalar da var. Bundan sonra ne olacak dediğimiz alanlar var. Bütün bunları bugün kapanışa doğru içerisinde konuşacağız. Önce Elif Canseven birazdan araştırma masasında anlatacak. Ardından da Aysun Karaytuğ stüdyoda konuğum olacak. Ona da sorularımızı yönelteceğiz ama isterseniz bir bu anlar itibariyle oluşan rakamlara bakalım. Özellikle içeriden başlayacak olursak satışların burada %2'ye doğru yaklaştığını gözlemliyoruz. En düşük 13.234 gördük. Bu da zaten son dakikalarda oluşmaya başlayan artan satış eğilimiyle geldi. Şu anda da %1.93'lük kayıpla bu bölgede işlem görüyor endeks 13.242. Öte yandan Aselsan'da bugün yine puansal negatif katkı anlamında ilk sırada olduğunu söyleyebiliriz. Tüpraş var, yine onu takip eden Odin, Türk Hava Yolları, Akbank, BİMAŞ gibi hisseler. Eş zamanlı olarak tabii bilançolar da gelmeye devam ediyor. Ama bir bilanço fiyatlaması olup olmadığı konusu da bir miktar muamma içinde bulunduğumuz bugünlerde. Dolar TL'ye bakalım. 47.41.56'ya geldik orada da. %0.06'lık bir yükseliş var. Bununla birlikte Euro TL'de de yön yukarı, üstelik de %1.5 civarında 54.78 seviyesindeyiz. Euro dolar paritesi de 1.15.28'e gelmiş vaziyette zaten. Şimdi Avrupa borsalarına dönelim bir bakalım. Özellikle tabii burada da bir miktar daha pozitif bir seyir görüyoruz ama Londra mesela %0.29'luk bir yükselişte biraz daha geride kalıyor. İtalya'da %0.85, Frankfurt'ta %0.60 civarı ve Paris'te de %1'lik primler var. Arkadaşlarım da şimdi paylaşıyorlar BIST yüzdeki düşüş, gün içi düşüş %2'yi aştı diye. Paralel bir zamanda bunu da vermiş olduk sizlere. Şimdi ABD borsalarında ne oluyor? ABD borsalarındaki dün özellikle oldukça karışık bir seyir vardı, onu söyleyelim. Yani sert hareketler yaşandı kararla birlikte, Fed kararıyla birlikte. Dow Jones'da şu an %0.64'lük bir yükseliş var. S&P 500'de %1.27, Nasdaq'ta %2.5 oldu yükseliş. Yeniden 25.000 puan seviyesinin üzerine çıkıldı. Sert satışlar yaşanıyordu Nasdaq'ta bir süredir. Birazdan Elif bize daha da detaylı olarak anlatacak. Tahvil tarafına baktığımız zamansa alımlar dikkat çekiyor. Özellikle 2 yıllık tahvil tarafındaki alımlar biraz daha belirgin ve getiriyi 4.21.91'e getiriyor. 5 yıllıkta 4.36.97'ye gerilediğini görüyoruz getirilerin ve 10 yıllık tahvil getirisinde de 4.66.31'e doğru bir geri çekilme yaşandı. Buradan emtia ve Bitcoin ekranına dönüp baktığımızda bir kez daha Brent petrolde 90'ın altını gördüğümüzü söyleyeyim. Öncelikle %1.28'lik düşüş var. $89.61'deyiz. ABD tipi ham petrolde de %0.83'lük bir geri çekilme. Orada da $83.77'den geçiyor işlemler. Ve Bitcoin yukarı yönlü bir reaksiyon oluştu tekrar. Burası da oldukça hareketli ve volatildi dün de. Bu dakikalarda %2.25'lik bir artış var. $64.867'dan geçiyor işlemler. Gümüş ve altına bakacağız son olarak. Spot altın yeniden 4.100'ün üstüne geldi bu dakikalarda. Biliyorsunuz dün özellikle bir ara $4.000'ı aşağı yönlü olarak test ediyordu. Sonra Fed kararı, oradaki hızlı dalgalanmayı takip ettik. Bugün de yine 4.100 ile $4.000 arasında böyle bir seyir var. Oldukça volatil, %1'lik bir primle. Şu anda $4.109'dan fiyatlanıyor altın. Gümüş tarafında da %1.32'lik bir yükseliş var. Orada da $58.46'den geçiyor işlemler. Biraz sonra dediğim gibi Aysun Karaytuğ da stüdyoda yanımda olacak. Bu emtialara ve daha nicelerine ilişkin görüş ve yorumlarını da alıyor olacağız. Rakamlar böyle. Hiç vakit kaybetmeden araştırma masasına geçelim istiyorum. Şimdi Elif Canseven hazır ve notlarıyla birlikte bizi bekler. Buyurun.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank.
0: Araştırma analistimiz Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, hoş geldin yayınımıza. Hakikaten çok yoğun bir gündem. O kadar çok malzeme var ki konuşacağımız dedik seninle yayından önce. Ama herhalde bir özet geçmekte fayda var. Fed, veriler, bugün gelen bilançolar, yine dün gelen önemli bilançolar da vardı. Ve bütün bunların fiyatlamalara nasıl etki ettiği konusunda senin bulgularınla devam edelim.
2: Evet Didem, aslında birazcık fiyatlamaların şu anki seviyesine baktığımızda özellikle Wall Street tarafında olumlu bir senaryo görüyoruz. Ama birazcık detaylarına inmemiz gerekirse dün akşam saatlerinde Fed'i karşıladık ve faizlerin sabit bırakılmasına ve Kevin Warsh'un konuşmasına piyasalar bir miktar daha sert hareketler verdi. Keza sen bunları zaten yayının başında girişte iletiyor oldun ama birazcık alt kırılımlara baktığımız zaman özellikle tahvil faizlerinde 30 yıllıklarda 2007'den bu yana en yüksek seviyelerin çıktığını, 5.23 seviyelerine çıktığını sabah saatlerinde söyleyebiliriz. Ki dün akşamki çıkışını bu sabah itibariyle de, satış dalgasını bu sabah itibariyle de sürdürmüştü. Şu an geldiğimiz noktada 5.20 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Buradan hemen geçmek istiyorum. Bir miktar teknoloji bilançolarından bahsedeceğim. Çünkü dün akşam Wall Street kapanışının hemen ardından biz Meta ve Microsoft bilançolarını aldık. Microsoft tarafında Azure büyümelerinin bir miktar daha bilançoya destek olduğunu ve piyasaya güven verdiğini söyleyebiliriz. Keza orada bilançoyla beraber bir miktar daha piyasalar toparladı ve aslında beklenilenden iyi geldi Microsoft tarafında bilançolar. Meta tarafına baktığımızda ise piyasa bir miktar daha negatif karşıladı bilançoyu. Beklenenin altında bir bilanço açıkladı Meta tarafı. Ve dün yine bu saatlerde seninle Asya borsalarında eski Hynix'in gelen bilançolarını değerlendiriyorduk. Bugün de o taraftan Samsung bilançosunu karşıladık ve aslında şirketin karını %250 arttırdığını ve bunun artık telefon ve televizyon satışlarından değil de yapay zeka bellek çipi satışlarından elde ettiği karlarla beraber arttırdığı önemli detaylardan bir tanesi oldu. Fakat Asya seansında sert satışlar görmemize sabah saatlerinde engel olmadı. Bir miktar daha satışlarını toparladı sabah saatlerinde ama yine de bilançonun tek başına KOSPI endeksini kaldırmaya yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Buradan hemen geçmek istiyorum makro verilere. Çünkü dünkü FED toplantısının ardından bugün aslında makro verilerde çeyreklik büyümesini karşıladık ABD tarafının. Ve ABD tarafının çeyreklik büyümesine baktığımızda %1,5 seviyesiyle piyasanın beklentisinin bir miktar daha altında kaldığını ve Mayıs ayındaki bir önceki çeyrekteki %2,1 seviyesinin de bir miktar daha aşağıya geldiğini gördük. Fakat bu büyümenin alt kalemlerine baktığımızda ise en başta ne kadar negatif görünse de ilk görüşteki kadar negatif olmadığını görüyoruz. Çünkü büyümenin özellikle ekonomideki temel talep tarafından değil de net ihracat ve stok kalemleri tarafından aşağı yönlü çekildiğini söyleyebiliriz. Burada en önemli verilerden biri olan ve aslında ekonomistlerin de yakından takip ettiği özel yurt içi nihai satışlar tarafında %3,9'a varan yükseliş görüyoruz. Ki bu 2023 yılının başından beri gördüğümüz en yüksek seviyelerden bir tanesi. Yine alt kırılımlar GDP'nin altındaki PCE verisini incelediğimizde ise manşet PCE'de %0,1 gerileyerek aslında beklentilere paralel geldi. Enerji ve gıda hariç çekirdek PCE tarafına baktığımızda ise %0,1 artarak piyasa beklentisi olan %0,2'nin bir miktar altına kaldı. Yani Amerika tarafı için şu an genel yorumumuz, bunu 4'te Zeynep Özyol'da da konuştuk ama büyüme için ılımlı bir yavaşlama ve enflasyon için de kademeli bir soğuma olduğunu söyleyebiliriz. Fed'in bundan sonra atacağı adımlar da bir miktar daha bu taraftan olacak. Buradan hemen dönmek istiyorum tahvil tarafına. Çünkü az önce aslında tahvil tarafında dün özellikle uzun vadeli tahvillerde yukarı yönlü satışlarla beraber faizlerinin yukarı yönlü gelmesiyle tahvil eğrisinde ciddi bir dikleşme gördük. Keza dün doların bir miktar daha değer kaybetmesiyle FED açıklaması ve Kevin Warsh'un açıklaması sonrasında 101'in altına gelen bir dolar endeksi takip ettik. Ki şu an şu saatlerde 100,06 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor ama bu dolardaki düşüşün tahvil piyasasındaki dikleşme gelişmenin bir miktar daha euroya destek olduğunu söyleyebiliriz. Burada aslında tahvil eğrisinin bir miktar daha Temmuz'un ikinci haftasından itibaren dikleşmeye başlamasıyla euronun dolar karşısında değer kazanması eş zamanlı olarak ilerliyor. Fakat bunun temel nedeninin aslında yatırımcıların daha uzun vadeli getirilerle yüksek talep etmesi ve doların faiz avantajına ilişkin beklentilerin bir miktar daha zayıflaması yönünde. Dolar üzerinden euroyu destekleyen unsurlar azaldıkça euronun değer kazanması da buna eşlik eden unsurlardan bir tanesi diyebiliriz Didem. Biz de önümüzdeki sürece bu akşam da önemli bilançoları karşılayacağız. Hem Apple tarafından hem Amazon tarafından. Bu arada dipnot olarak bunu da ekleyeyim. Bugün BOE tarafından da Merkez Bankası kararı alındı. Yani İngiltere Merkez Bankası'nın da bugün faizleri sabit bıraktığına şahitlik ettik. Burada da FTSE endeksi gün içi en yüksek seviyelerinden bir tanesini gördü. Yarın da Japonya Merkez Bankası'nın kararını karşılıyor olacağız. Bu akşam gelecek olan aslında Apple ve Amazon verileriyle beraber de piyasaya yansımalarını yine de yarın seninle değerlendiriyor olacağız.
0: Elif Canseven, çok teşekkür ediyorum. Paylaştığın tüm bu notlar için sana kolaylıklar diliyorum. Elif'i uğurlayalım, bir reklam arasına gidelim. Dönüşte Aysun Karaytu ile kaldığımız yerden devam edeceğiz.
3: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
7: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
8: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
9: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
10: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
11: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
12: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
13: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru devam ediyor. Bu bölümde Gigant Swiss Consulting Yatırım Danışma Kurulu üyesi Aysun Karaytu bana eşlik edecek. Aysun hoş geldin.
2: Hoş bulduk Didemciğim.
1: Nasılsın?
2: İyiyim. Sen de iyisin.
1: Ben de iyiyim. Harika. Teşekkür ederim. Sağ ol. Yani yandan bakıyorsun. İyiyim. İyiyim ben.
2: Tamam süper. İyi
1: İyiyim ben. Öyle bir replik vardı. İyiyim ben diye.
2: Öyle mi?
1: Evet. Ha. Sonra gönderirim sana. Tamam. Şimdi Fed'le başlayalım. Çünkü Fed tabii ki hani dün faiz değişikliğine gitmesini pek kimse beklemiyordu. Citadel böyle bir notla biraz hani düşündürdü bizi. Gündemde oldu, konuşmadık da değil. Hı-hı. Ama değişikliğe gitmedi. Warsh açıklamalarını yaptı. Ben bu açıklamaları sen nasıl değerlendiriyorsun diye merak ediyorum. Biraz önce bakıyordum swap harç fiyatlamalara. Orada 70'lerin üzerindeydik Eylül ayı beklentilerinde. 60'ın altına geldiğini görüyorum örneğin.
2: Evet, evet.
1: Dolayısıyla hani bir faiz artışı olacak mı olmayacak mı? Dün Warsh'un

0: verdiği mesajlar ne anlama geliyor, nasıl okumalıyız, ne beklemeliyiz piyasadan?
1: Şimdi şöyle, evet, faiz değişmedi ama faiz artırımı isteyen üyelerin sayısının artıyor olması biraz daha hani Şahin tarafında algılanmış gibi görünüyor. Şimdi sorun hala enflasyon. Bu çok net bir şekilde İran Savaşı nedeniyle yükselen enerji fiyatlarının etkisini hissettirir bir toplantı oldu. Ve enflasyonun hala Fed'in %2 hedefinin oldukça altında oluyor olması, önümüzdeki döneme dair de petrol fiyatlarının çok volatil oluyor olmasından mütevellit hala bir orada risk unsuru olarak duruyor mu? Duruyor, bu bir. İkincisi, istihdam tarafı ikinci riskli taraf. Neden? Çünkü aslında iş gücü piyasasının Fed'i son dönemde zorladığını biliyoruz. Çünkü faiz artırırsa enflasyon düşebilir. Düşebilir de aynı zamanda da biliyorsun işe alımlar hem zayıf, işten çıkarılmalar oldukça zayıf olmaya devam ediyor ve ekonomik büyüme baskı altına girebilir endişesiyle her zaman aslında bu ortamda faiz arttırmak doğru değil bize bir kez daha gösteriyor. Ama onun ötesinde borç hareketsiz değiliz mesajı var. Yani bu ne demek? Temmuz ayında faiz arttırmamış olmamız bundan sonra arttırmayacağız anlamına gelmiyor. Yani bunu piyasa iki şekilde okudu. 2027'de faiz artırımı, enflasyon riskleri masada olduğu sürece %100 neredeyse. Ama 2026 yılı içerisinde enflasyon tarafında son gelen veriyle birlikte. Çünkü Fed çekirdek enflasyona bakıyor, manşet enflasyona bakmıyor. Oradaki 0.1 azalma bile tek bir veriyle hareket etmeyecek Fed'i harekete geçirmiyor doğal evet. olarak. Bu sebeple tam bir şahin duruştan ziyade temkinli bir duruş sergileyen Warsh'un olduğunu söylemek mümkün. Bir de aslında bizim için daha önemli can alıcı noktalar var burada. Yani Warsh'un bazı söylemlerine katılıyoruz. Yani faiz artırarak uzun vadeli faizleri düşüremezsiniz. Özellikle son dönemde uzun tarafı faizlerin, piyasa faizlerinin yükseldiğini ve dikleştiğini gözlemliyoruz. Ve buna ek olarak da aslında 5, 10, 30 yıl olarak değerlendirmeye çalışırsak eğer, Fed faiz arttırırsa vadeli tahvil faizleri düşer argümanının aslında çok geçerli olmadığını Fed'in geçmiş tecrübelerinden de çok net bir şekilde gördük. Burada Fed politika faizini arttırdığında çoğu zaman aslına bakarsan uzun vadeli tahvil faizleri de yükseliyor. Yani aksine düşmüyor. Evet. O yüzden neden acele etsin noktasında Warsh tarafına kesinlikle katılıyoruz. Diğer taraftan Fed'in güvenilirliği tartışması var. Yani faiz arttırması gerekiyor. Eğer faiz arttırmazsa Fed hani tamamıyla hani siyasi iradeyle hareket ediyor.
0: Yani indirmiyor belki ama aslında arttırmaması da
1: siyasi iradeye
0: indirme gibi bir şey evet. olarak algılanıyor siyasi baskı noktasında.
1: Bu argümana da katılmıyoruz bu arada. Neden? Çünkü aslında birinci neden Fed'in enflasyonla mücadelesinde zaten aslında çok uzun yıllardır 35 yıla yakın enflasyon görmemiş bir bölgeden bahsediyoruz. Ve 2020'den gelen bu zamanda bunun Warsh'la ilgisi yok tabii ki. Bundan önceki Powell dönemini de etkileyen bir unsur. Yaklaşık olarak 2020 sonrasında enflasyon oluşmasında arada bir önemli hatalar yapılmış olsa da gerekli adımlar atılmıştı. Tabii. Hani bazen geç atılmıştı, bazen ama neyi görüyorduk? Hala mücadele edildiğini gözlemliyorduk. Ve piyasa ortamı da yani dünya konjonktürü de enflasyonla mücadelede oraya çok destek vermediği için çünkü sürekli olarak önce Ukrayna, daha sonra işte ABD, İran gibi jeopolitik gelişmelerdeki risk bir türlü sönmediğinden dolayı pandeminin etkisiyle oluşmuş enflasyonu Fed'in attığı adımlarla indirememesinin sebebi bu olarak gözlemliyor. Bu sebeple biz diyoruz ki aslında asıl sorun faiz artırımı mevzu değil. Yani buradaki sorun nasıl çözülür? Fed faiz arttırırken para arzı azaltılması mevzu. Yani sorun burada para arzı. Çok fazla likitte veriliyor piyasaya ve para dolaşımı ya velocity deniyor ona ciddi bir şekilde ortalıkta var ve bu sebeple de bir türlü işte endekslerde uzun vadeli faizler yükselmesine rağmen böyle baş aşağı hareketler görmüyoruz. Ya da işte dolar endeksi yükseliyor ama buna rağmen aslına bakarsan istenilen noktada bir endekse düzeltme gerçekleşmiyor.

0: değişmiyordu.
1: Yani çok fazla likitte var. Bu likitte çok hızlı hareket ediyor.
0: Doğru, evet.
1: Dolayısıyla da aslında biraz bildiğimiz, alışa geldiğimiz dengeler çok da geçerli olamıyor bu dönemde. Çünkü bir yere gitmesi gerekiyor, evet, paranın, ve her yere gidiyor aslında.
0: Aynen. Onu da nasıl engelleyebilir Warsh şu anda? Aslında kendisi de bunu söylüyor. Bilanço küçülterek, evet, yani quantitative tightening, niceliksel sıkılaşma aslına bakarsan. Bundan mütevellit de yani Warsh'un yaklaşımını desteklemekle birlikte zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz bu adımları atmak adına. Evet, niceliksel sıkılaşma konusunda biraz daha hızlı davranılabilir. Evet, hani o tarafta, evet, bir eleştiri varsa eleştiri yapılabilir. Ama daha bu ikinci toplantısı. Hani net bir şekilde enflasyonla bilançoda şeyde mücadelede bilanço küçültülebilir. Evet. Ama aynı zamanda da faiz artırılmadan da para politikası sıkılaştırılabilir piyasa görmek istiyor. Ve faiz artırımına değil, bunu görmeye bet ediyor aslında piyasa.
1: Şimdi bu boyutuyla biraz dönelim hisse senedi tarafını. Dönelim. Amerika'da biraz daha detaylı konuşalım. Hani piyasalar tepe taklak aşağı gelmiyor dedin gerçi, ama hisse bazlı olarak baktığımız zaman çok sert, çok tepe taklak diyebileceğimiz satışlar da yaşandığını gördük. Burada hani değerleme sorunu da vardı. O yüzden mi zaten hani en ufak bir satış eğiliminde çözüldü geri kalan hissede olan yatırımcılar? Yoksa aslında hikaye mi çok şişirilmişti, çok mu önden fiyatlanmıştı gibi bir sürü argüman belki konuşulabilir. Senin yorumunu merak ediyorum. Nasdaq bugün şu anda bu dakikalarda %3'ün üzerinde primli. Dolayısıyla bir miktar toparlama var. Microsoft örneğin çok ciddi sert bir yükseliş olduğunu gözlemliyorum.
0: Evet.
1: Ama seçici dengesiz olmaya başladı. Dengesiz, yani hani bir tema topyekün hareket etmiyor şu anda.
0: Doğru. Aslında bunun ikisi de, mesela Microsoft dedin, bir onu alalım, bir de Meta'yı alalım. Çünkü alalım, en önemli devler. Aynen. Bunlar. Birisi %7 yükselirken biri %7 aşağıya
1: Microsoft
0: geldi.
1: Microsoft %14,5 oldu.
0: Ben en son baktığımda %7 idi mesela. Bunun sebebine baktım. Aslında bununla ilgili tweet atmıştım hemen, ama burada da açıklayayım. Şimdi biliyorsun bunların yaratmış olduğu altyapı modelleri var. Bu Microsoft'un altyapı modeli de en önemlisi Azure. Azure ilk kez bir yıllık gelir açıkladı ve 100 milyar doların üzerine çıktı yıllık gelire. Buradaki argüman neydi? Yani son dönemde yapay zeka tarafındaki argüman neydi? Capex'lerin, yani bu yatırım harcamalarının karşılığı karlılık olarak şirketlere dönecek miydi? İlk defa Microsoft AI harcamalarının karşılığını almaya başladığını çok güçlü bir şekilde verdi piyasaya. Yani diyor ki ben artık gelir üretmeye başladım diyor. Bu da tabii ki bu arada AI yatırımlarını da azaltmıyor. Yani 2026 yılı içerisinde toplamda 41 milyar dolar daha yapacak. Yıllık toplam AI harcaması da, CAPEX harcaması da 143,5 milyar dolar olacak. Yani hala buradaki yatırımların geçen yıla göre %69 arttığını gözlemliyoruz. Buna rağmen aslına bakarsan bu yükselişin de fazla olduğunu düşünüyoruz. İşte bu değerlemeler noktasında böyle tepkiler de son dönemde, gerçi Microsoft bayağı bir kar satışı yemişti.
1: Evet,
0: evet, ama şimdi bu kadar da %14'lük bir büyümeyi, yükselişi de hak etmiyor. Çünkü zaten 3 aşağı 5 yukarı tahminlerimiz içerisindeydi. Hem şey açıklaması, çeyreksel bazdaki bilanço açıklaması, hem de Azure modelinin aslında yaptığı harcamalarla birlikte %15'lik büyüme kaydedeceği beklentisi vardı. Bu ayrı bir konu. Diğer taraftan Meta'da ise durum tam tersi.
1: Orası neden? Da %9 aşağıda şu an.
0: Evet, şimdi neden orada, niye aşağıda? Aslına baktığında 61 milyar dolar gibi bir gelir elde etti. Yani hiç de fena değil. Ve hatta buna rekor diyebiliriz İdemci. Buradaki sorun harcamalar. Yani CAPEX yatırımları yaklaşık olarak 130 milyar doları buldu. Aslında beklenti 125 milyar dolardı. Harcamaların artıyor olması önümüzdeki döneme dair nakit akışındaki zayıflığın çok fazla şirket üzerinde baskı yaratmasından mütevellit, serbest akışı da aşağı çektiğinden dolayı karı %14 azalttı. Yani şirketin karı %14 aşağıda. Diğer tarafta şirket karlılığı artarken Meta tarafında yatırımların harcaması buradaki karlılığı aşağı

0: çekmiş durumda.
1: Şimdi o zaman soru şu aslında Aysun. Yani bu kadar dalga boyları yüksekken ve volatilite bu kadar yüksekken ve bunlar devasa şirketler sonuçta. Doğru. Yani hani endeksin en ağırlığı yüksek şirketlerden bahsediyoruz. Yatırımcı açısından hangi vadede alıp ne kadar tutmak lazım? Çünkü bu dalga boyları insanda şöyle bir tedirginlik de yaratmaz mı? Ya yani bugün aldın gidiyor diye %14 çıktı. Aa ne güzel, ama satmadın, yarın %20 düşmeyeceğini bilemiyorsun.
0: Evet.
1: Dolayısıyla o hikayeyi, yani şimdi böyle trade etmeye çalışmaktansa biraz hangi vadede hangi temayı nasıl değerlendirip ne zaman pozisyon almak gerektiği konusunda belki de bir fikir vermek lazım izleyenlere.
0: Doğru. Şimdi şöyle Didemciğim, öncelikle dönem hani gözlerini kapatıp yapay zeka sektörüne girme dönemi değil. Aksine dönem uzun ve orta vadeli yüksek kalitedeki tahvillere girme dönemi. Junklardan kesinlikle bahsetmiyorum. Junklar iyi gelir elde ediyor olsa da oldukça volatil. Ama orta ve uzun vadedeki yüksek kalitedeki tahvillerdeki yatırım modeli şu anda özellikle kurumsal yatırımcıların ilgi odağı haline gelmiş durumda. Çünkü kısa vadede piyasaların yönünü anlayabilmek, belirleyebilmek hiç mümkün değil. Hiç kolay değil. Biz modeller üzerinden Tabii. çalışıyoruz ki orada duygu yok biliyorsun henüz. Tabii. Ona rağmen sapmalar görülebiliyor. Bu sebeple biz diyoruz ki hali hazırda oluşmuş MEG7 değil de onun altında oluşan, şimdi devasa bir veri merkezi dünyası gelişiyor. Bu veri merkezi dünyasının altyapısı ne? Elektrifikasyon enerjisi. O zaman biz yatırım modelimizi altyapı yatırım modeline değiştireceğiz. Rotasyon yapacağız. Mecburuz buna. Bugüne kadar zaten hani hiç Microsoft'a girmediysen, Meta'ya girmediysen ve buradaki dev yükselişlerden faydalanmadıysan artık buradan bir şey bekleme. Çünkü çok volatilitesi yüksek, yönü belli değil. Artık evet şimdi gelir yaratıyor olabilir ama 2020'de 27'de ne olacağı belli değil. Ama bunun yapmış olduğu yatırım modellerine yatırım yapmak daha akıllıca. İşte elektrifikasyon dedik, elektrik enerjileri dedik. Buna ek olarak şimdi baktığında hala çip alanı gelişmeye devam ediyor. Sadece Amerika değil, Çin'in yanına artık Güney Kore de eklendi. Ve Güney Kore ile birlikte aslında daha düşük yatırım modellerini, altyapı yatırım modellerini daha ucuz maliyette kullanıcı artık kullanmaya başlayacak. Öyle. Dolayısıyla yelpaze çok genişledi. Yatırımcının işi daha da zorlaştı. Eskiden ne diyorduk? MEG 7 işte. Büyülü 7, en güzel 7. İçinden al istediğini. 3 yıl yat üzerine, değil mi? Hani o kolay dönem tamamıyla bitmiş gibi duruyor. Evet, ara ara bu tarz haberler, yatırım modellerini açıklıyor olması şirketlerin ya da hani çok ciddi bir düzeltme geldikten sonra yeniden bunları konuşmak mümkün mü? Mümkün. Aslında Nasdaq teknik olarak dün itibariyle şeye girmişti. Correction, düzeltme bölgesine %10'luk aşağı hareketiyle birlikte son bir haftada girmişti. Mesela son bir haftadaki semiconductor indekse baktığımızda %10'un üzerinde aşağıda. Sadece bir iş gününde bile %5 düştü semiconductor, evet. Yarı iletkenler. Evet. Yani bugüne kadar en çok alkışladığımız, beğendiğimiz ve yatırımcı en çok kazandıranlar artık düzeltmeye yavaş yavaş girdiler. O zaman yavaş yavaş biz de daha bellek yatırımlarına, yani bu çipin altında nedir? GPU'lar, bellek yatırımları. Bellek yatırımlarına gireceğiz, elektrifikasyonlara gireceğiz, sağlık sektörüne gireceğiz. Yani aslında yapay zekanın kullanıldığı diğer alanlara gireceğiz. Orada da tabii ki yine hani bilinçli bir şekilde girmek gerekiyor. Çünkü endeksin de baktığında gözünün bir tanesi aşağı doğru. Hani S&P tarafına evet. baktığımızda dönmeye
1: evet, ya
0: başladı.
1: Orada da 7400 mesela hakikaten çok hareketliydi. O taraf da çok hareketliydi. Evet. 7400 seviyesini takip ediyorduk.
0: Doğru.
1: Bir destek seviyesi olarak, değil mi? Şimdi kırıldı aşağı yönlü. Bugün şu dakikalarda %1.20 yukarıda. Aynen. Ancak 7400'ün üstünde,
0: evet,
1: zaten.
0: Evet, ama burası bile mucize demeyeyim ama burası bile aslında geçtiğimiz yılın son çeyreğinde biraz daha riskler konuşuluyor.

0: 6800 deniyordu. Evet. Yani 7400
1: yine iyi tutundu çok... diyorsun yani.
0: Evet.
1: Peki. Ne?
0: Yok. Hayır şimdi hayır. Mesela Nvidia hikayesi var biliyorsun. Nvidia'nın şu an OpenAI'la çok şeyi var. Büyük bir projesi var. Ve buradaki yatırımları şimdi şu anda altyapı finansmanlarını konuşuyorlar. Nvidia da biliyorsun çok büyük, yüksek değerlemelere sahip bir şirket. En büyüklerinden bir tanesi. Google öne geçti galiba dün itibariyle yeniden. Hani bunlar sürekli yer değiştiriyorlar ama...
1: Yani Apple kesinlikle liderliği aldı onu konuşuyoruz
0: Apple,
1: tabii.
0: Apple, doğru söylüyorsun. Şimdi baktığında bu Nvidia'nın daha önce yaklaşık olarak 540 milyar dolarlık bir anlaşma açıklamıştı. Bu güzel. Şimdi bu Güney Kore SK Hynix üzerinden de yaklaşık olarak 500 milyar dolar ekstra bir anlaşma yapacak. Bunların hepsi çok güzel. İlk bakışta bu mesela Nvidia için olağanüstü olumlu görünüyor ama diğer taraftan baktığında Nvidia'nın 5 yıllık CDS'leri yani bu temerrüt riski takısı primi tarihteki en sert yükselişini gerçekleştirdi. Bu çok önemli. Bu yüzden 90 balonuna benzetiyorlar. Yani şirketlerin o dönemdeki temerrüte düşmesiyle aldığı kredileri ödeyememesi.
1: Dotcom.
0: Evet. O yüzden yatırımcılar artık Nvidia'nın üstlendiği bir finansal yükü üstlenmek istemiyorlar. O yüzden çok fazla Nvidia şu an ne kadar yukarıda ya da fiyatı diyorum hani şu anki şeyini bilmiyorum, seviyesini bilmiyorum ama yavaş yavaş aslında kendi müşterisini finanse etmeye başlıyor.
1: 97 dolarda şu an. Ama yani şuna bakıyorum ben 2017'ye kadar geri gideyim mi bilmiyorum da.
0: Gitme o kadar.
1: Gitmeyeyim değil mi? Yok. Tamam yani 5 yıllık zaman zarfına ona da gitmeyeyim. Son 1 yılda zaten %11 primli şu anda.
0: Tabii aslına bakarsan niye bu kadar yatırımlara rağmen ve gelecek projeksiyonlarına rağmen çok düşük bir prim? İşte tamamıyla bu sebepten dolayı. Yani kendi müşterilerini finanse edecek bir noktaya geldi ama bunu taşıyabilecek mi önümüzdeki dönemde? Tabii. Bu sebeple aslında riskler var diyoruz. Yani sadece değerlemeler değil. Hani kimisinin borçlanması çok yüksek, kimisinin nakit akışı bozulmaya başladı, kimisinin modelleri istenilen verimi üretmiyor.
1: Ya bir de bu süreç aslında herkes için biraz yeni bir süreç. Dolayısıyla hani herkes navigate etmeye, yönünü bulmaya, yönünü ayarlamaya ve strateji geliştirmeye gayret ediyor. Kolay da bir sektörden bahsetmiyoruz. Bir Çin rekabeti var. Asya genel olarak rekabette öne çıkabiliyor ara ara.
0: Evet.
1: Peki şimdi gelen sorular da var. Onlarla da devam etmek istiyorum Aysun. Hemen şöyle açayım. Gabriel Rumuzlu izleyicimiz. Şu an gördüğümüz hareket pariteyi 1.20'ye taşır mı demiş. Mesela euro dolar paritesinde 1.15'in üstüne geldik. Nihayet bu arada dolar endeksi de 100'ün altına geldi ki dün 101,5'ları konuşuyorduk. Evet. Dolayısıyla yine bu tarafta da enteresan bir volatilite var. Yani
0: Didemciğim,
1: ne kadar enteresan bilmiyorum ama ne dersin, ne beklersin?
0: Dolar endeksindeki bu volatilite hiç normal değil. Yani evet 101.7'nin üstü çok riskliydi ve o hani pariteyi 1.10'ların altına taşıyabilecek güçteydi ama ne değişti de 100'ün altına gelen bir dolar endeksi. Akşamdan sabaha İran ve ABD arasındaki durum diplomatik anlamda çözüm sağlanamadığı için %180 derece değişebiliyor. Bu bağlamda hani dolar endeksinin yani daha doğrusu güçlü dolar hikayesinin henüz zayıflaması için bence çok erken. Çünkü hala eğer ABD 10 yıllık ve üzeri tahvillere dünyadaki global yatırımcılar yatırım yapıyorsa dünyayı riskli gördüğü için buraya park ediyorlar. Evet belki çok hızlı yükseldi dolar ve dolar endeksi dolar lehine ve daha pazartesi günü baktığında Japon yenine ondan sonra İngiliz sterline ve daha birçok para birimine karşı çok büyük güç elde ediyordu. Hani tamamıyla bitmiş olsaydı, hani müzakereler lehte gelişmiş olsaydı ve daha dünkü misillemeyi görmemiş olsaydık, hani çünkü Trump dedi de İran yaparsa ben de yaparım ve karşılığını daha fazlasıyla veririm diyor ve hani bir türlü müzakere noktasına gelinemediği gibi diplomatik olarak, yani diplomasi dilinde de hiçbir şekilde anlaşamıyorlar.
1: Bir de bölgeye aslında bakıyorsun, şimdi yavaş yavaş bölgeden katılımlar da olduğunu görüyorsun
0: Suudi
1: olaya.
0: Arabistan'ı
1: tabii, yani bir taraftan Ukrayna'dan haber geliyor, İran gemisi vuruldu diye. Mesela işte Rusya'dan oraya belki de silah taşınıyor, tabii, mühimmat tabii. gidiyor diye. Dolayısıyla Avrupa dışındaydı, sessizdi. Ama Avrupa'da bir şekilde biraz biraz oradan buradan
0: ses vermeye başladı. Evet, evet.
1: Ya o yüzden bu taraf hala belki belirsizliğini bir miktar koruyor. Ama petrol fiyatıyla ilgili yorumunu da çok hızlıca almak istiyorum burada da. Çünkü altını sormak isterim sana, bakır sormak isterim. Murat Keskin hatta bir de platin de sormuş.
0: Söyleyeyim hızlı, şimdi şöyle, tabii petrol fiyatlarındaki oynaklık çok sert olduğu için burada petrol fiyatlarına zaten ben hani yatırımcının çok fazla trade ettiğini düşünmüyorum. Hı. Ama mesela Chevron, Exxon Mobil ya da işte Occidental gibi şirketlere yatırım yapanlar yazık haline, yani bir günde %3 yükseliyor, bir gün %5 hı. düşüyor. Hani petrol fiyatlarının oynaklığı demek sadece işte arz talep karşılayamıyor tabii. falan değil. Çok daha geniş çaplı, hani enflasyon endişelerini zaten biliyoruz ama diğer tarafta bir portföy yöneticisi olarak da yaptığın yatırımların çok sert keskin olduğu noktasında can acıtıcı bir sonuçta. Yani yıl yaklaşıyor artık, yıl sonu neredeyse bitti yani.
1: Yani 2026 bitti diye bile hani bakanlar var.
0: Bakıyoruz tabii. Evet. Şimdi petrol fiyatlarının düşmesi normalde hani daha düne kadar yüzün üstüne çıkmış, işte %7 aşağı gelmiş. Bu bizde zaten güven yaratmıyorken kurumsal yatırımcı da hiç güven yaratmıyor. O yüzden aslında bakarsan altına olan talepte de bir artış gözlemleyemiyoruz. İyi haber şu, ileriye yönelik put satış opsiyonlarında azalma var. Yani hani daha da düşerse alırız noktasında durdu yatırımcı. Hani long tarafta, yani call alımlarda bir hareket yok ama en azından satış tarafında tamam, herhalde buralarda konsolide olacak beklentisi var. Ama şunu söyleyeyim, faiz argümanı masada olduğu sürece, yani bir mi artıracak, iki mi artıracak, hemen mi artıracak, Eylül'de mi, yoksa 2027'nin 100 kere değişecek bu hikaye. O yüzden burada da petrolle ilgili ne konuşuyorsak, endekslerle ilgili ne konuşuyorsak aynı volatilite burada da devam edecek. O yüzden biz şey diyoruz, 3900'ün altına inmesin. Çok yoksa hani oranın altı çok bomboş görünüyor aşağıya doğru. Buralarda 4000, aslında 4100'e doğru hareketler bizi biraz rahatlatıyor. En ufak gelebilecek iyi haber demek. Çünkü merkez bankaların alımları devam evet. ettiği için en ufak iyi haber burayı besler. Ama aynı frekansta, o hani geçtiğimiz şeydeki o Mart falan frekansını beklememek lazım.
1: Peki 30 saniye hemen bir bakır. Çünkü o bakır tarafta tabii yine büyüme, yine bahsettiğimiz altyapı çalışmaları vesaire, oradaki çip şu bu bir sürü alanda etkileniyor.
0: Bakır tarafında aslında biz biraz daha pozitif taraftayız. Yani çünkü şartlar ne olursa olsun ABD büyümesinde herhangi bir şekilde olumsuz sinyal almıyoruz. Yani her ne kadar enflasyon aslında tüketiciyi ya da benzin fiyatları tüketiciyi zorluyor olsa da, her ne kadar orada ileriye yönelik işsizlik tarafında riskler var oluyor olsa da tüketici harcamaya devam ediyor. Burada da tabii K şeklindeki ekonomiden kaynaklı büyük evet. çoğunluğu. O yüzden büyüme olduğu sürece ve Çin tarafında da talep konusunda çok aşağılara gelen bir durum olmadığı sürece bakır tarafında iyiyiz.
1: Pekala, çok teşekkür ediyorum Aysun, bana eşlik ettiğin için bugün kolaylıklar diliyorum. Sana tekrar görüşeninde. Hoşçakal efendim. Kapanışa doğruyu burada noktalıyoruz. Bir araya gideceğim ben müsaadenizle. Dönüşte seans notlarında tekrar görüşmek üzere.
2: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
5: Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
6: Reklam. Kamu spotu.
7: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için. Kazancım net,
2: Sigortam.net. Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam. Bloomberg ET televizyonuyla ortak yayın.
8: 27'lik bir yükseliş sergiliyor sadece. Öte yandan Frankfurt'ta %0.73, İtalya'da %1.10, Paris'te de %1.22'ye vardı bu dakikalarda primler. ABD borsaları orada da tamamen yeşillerin yandığını söyleyebiliriz. Burada bir tek özellikle S&P 500'de 7400'ü yukarı yönlü deniyor ama %1.10'luk prime rağmen mesela bu dakikalarda 7397 seviyesinde S&P 500. Nasdaq kritik. Nasdaq'ta %2.42'lik bir yükseliş var. Bu arada burada daha da yüksek primler gördük gün içinde. Ama işin özü 25.000 puan seviyesinin yeniden üstüne geldi Nasdaq kompozit. Hatta Nasdaq 100 endeksinde de %3'ün biraz altında bir primden bahsediyoruz. %2.97 oradaki seviyede. Dow Jones'a bakalım. %0.40 yukarıda. 51.800 seviyelerinde Dow Jones endeksi. Ve tahviller, ABD tahvillerinde alımlar var bugün. Biraz daha belirgindi, belki bir miktar yavaşladı ama getirilerin yönü aşağıya. 2 yıllık tahvil getirisi 4.22.53'e geriledi. 5 yıllığınki 4.37.15, 10 yıllık tahvilde de 4.66.51'e kadar daha sınırlı bir geri çekilme olduğunu söyleyelim uzun vadede. Son ekranımızda emtia ve Bitcoin ekranı. Burada petrole baktığımızda Brent'te %1.10'luk bir düşüş. $89.73'ten işlemlerin geçtiğini görüyoruz. ABD tipi ham petrolde de %0.25'lik bir geri çekilme var. Orada da $84.25'ten fiyatlanıyor WTI. Bitcoin dediğimizde %2'lik bir prim var. $64.706 geldi Bitcoin. Oldukça dalgalıydı ama yine 65 binlerin üstünü görmüştük. Hatta 66'ları da telaffuz etmiştik ki bir miktar satış gelmişti. Bugün reaksiyon var tekrar yukarı yönde. Gümüşle altın tarafında da yine yükselişler dikkat çekiyor. Özellikle altın tarafını hatırlayacaksınız. Dün $4.000 aşağı yönlü olarak zorlamıştık. Bugün de kabaca $4.100-$4.000 arasında bir hareketlilik var ama ağırlıklı olarak $4.100'ü sanki taban edinmeye çalışıyor gibi de bir tablo var. Şu anda $4.102'dan fiyatlanıyor spot altın. %0.84 yukarıda. Gümüşte de %0.84'lük bir yükseliş var. Orada da $58.19'te olduğumuzu söyleyelim. Rakamlar böyleydi efendim. Şimdi sizler için derlediğimiz şirket haberleriyle devam edeceğiz. İlk haberimizde gelsin diyelim. Nerede? Önümde. Peki. Yapı Kredi'den Azimut Grup ile portföy satış sözleşmesi. Yapı Kredi Bankası ve Yapı Kredi Yatırım, Yapı Kredi portföydeki payların Azimut Grup'a satışı için sözleşme imzaladı. Hatırlayacaksınız. Bu dün gerçekleşmişti. Biz de yayınımızda Murat Salar'ı konuk etmiştik. Detaylarını da anlatmıştı. Çok önemli bir haberdi. Bir kez daha sizlerle paylaşmış olduk. Şimdi bugün borsada gong kimin için çaldı? Masfen Enerji için çaldı ve halka arzın detaylarını Masfen Enerji kurucu ortağı Mehmet Songur Bloomberg HT'ye değerlendirdi. Bu röportajın ardından seans notları Mehmet Özdemir'in katılımıyla devam edecek.
9: 3.88 milyar TL büyüklüğünde bir halka arz gerçekleştirdiniz. Detayları dinleyerek başlayalım.
10: Tabii ki 3.88 milyarlık halka arz gerçekleştirdik. Bu halka arzımıza 1.1 milyona yakın ortağımız dahil oldu ve toplamda

0: da 19.3 milyar liralık bir talep geldi. Yaklaşık olarak da 5 kata yakın bir talep.
1: Peki halka arzdan elde ettiğiniz gelirleri nasıl kullanacaksınız? Burada dağılım nasıl olacak?
0: Halka arzdan elde ettiğimiz gelirleri kendi güçlü nakit pozisyonumuzla birlikte öz kaynak olarak kullanarak kendi nakit pozisyonlarımızı halka arzdan elde ettiğimiz gelirlerle birlikte 300 megawatta yakın güneş, rüzgar ve depolama tesisi kurmayı düşünüyoruz. Bunları önümüzdeki 12 ay içerisinde de gerçekleştireceğimizi düşünüyorum.
1: Peki şirketinizin yeni yatırım planlarına biraz bakalım. Siz özellikle yurt dışında Yunanistan ve Romanya'ya yoğunlaşmış durumdasınız. Hem yeni yatırım planlarınızdan bahsedelim hem de yurt dışında yeni pazar hedefleriniz var mı?
0: Tabii ki. Şimdi bizim burada en önemli noktamız, vizyon hedefimiz Enerji Bakanlığımızın 2035 yılında açıkladığı 120 gigawattlık bir yenilenebilir enerji yatırımı. Bu vizyon hedefi doğrultusunda biz de yatırımlarımızı 2035'e kadar her yıl güneş, rüzgar ve depolama tesislerinde arttırmayı düşünüyoruz. Şu anda Türkiye'de rüzgar ve güneş yatırımlarına devam etmekle birlikte 2026'nın son çeyreği ve 2027'de de toplamda 1.68 megawattlık rüzgar projemiz, bir de 102 megawattlık güneş enerji santralimizi hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Ayrıca bizim Avrupa pazarında, Yunanistan'da ve Romanya'da çalışan santrallerimiz var. Şu anda 2026'nın son çeyreği ne kadar ilave olarak 117 megawatt çalışan santralimize ilave olarak 65 megawattlık Romanya'daki santralimizi devreye alacağız. Daha sonrasında da Türkiye'deki 12 yıllık tecrübemiz, bilgi birikimimizle birlikte Romanya, Yunanistan bu bölgelerde de depolama tesislerine odaklanarak teknik tecrübemizi ve mühendislik hesaplarımızla birlikte yapacağımız yatırımlarla Avrupa'daki yatırımlarımızı arttırmayı düşünüyoruz.
1: Peki biraz sektörü konuşalım. Yenilenebilir enerji sektörü özellikle savaştan sonra burada bir ivmelenme gördük. Siz de bu sektörde faaliyet gösteriyorsunuz. Sektöre yönelik orta uzun vadede beklentileriniz, öngörüleriniz nasıl?
0: Şu anda Türkiye'nin yenilenebilir enerji noktasında 40 gigawattlık bir kapasitemiz var. Bunun 2035'e kadar 120 gigawatt olacağını düşünürsek, yani şu andaki kapasitemizin yaklaşık 3 katı kadar bir yatırım yapılacak. Bu yatırımlarla birlikte de enerji sektörü önümüzdeki 10 sene içinde, bu yıldan itibaren de ivmelenerek artacak. Ve bu enerji arz güvenliği açısından da devletimiz için de zaten olmazsa olmazlardan birisi. Birincisi cari açık tarafında, ikincisi de enerji arz güvenliği sebebiyle, bunu özellikle de İran Savaşı'yla, daha önce Rusya Savaşı'yla da görmüştük. Bizim Rusya Savaşı'ndan sonrasında Avrupa'ya adımlarımız oldu ve Romanya ve Yunanistan'da arttırma sebeplerimizden birisi savaştı. Şimdi bu yeni savaşla birlikte de Türkiye'de enerji politikalarında devletin de öncülüğünde inanılmaz bir yatırım kapasiteleri açılıyor ve bizler de bu devletin önce olduğu işlerin arkasında yatırımcılar olarak artıyoruz. Enerji şirketlerinin her geçen gün isimlerini daha da duymaya başlayacaksınız. Hem biz bu yatırımları yapmaya başladıktan sonrasında Avrupa'da da bir yenilenme gerekiyor. Avrupa'da da o yüzden varız ve Avrupa'da özellikle Doğu Avrupa'dan başlayarak oradaki enerji yatırımlarımızı arttırarak orada yenileme işlerine başlıyoruz.
1: Peki ilk 6 aylık performansa baktığımızda Masfen Enerji için nasıl bir 6 aydı? Yılın kalanından ne bekliyorsunuz?
0: Bizim için özellikle son 3 yılda çok iyi geçti. 2026-2025'ten de daha iyi geçiyor. Halka arz raporumuzda da gördüğünüz gibi 837 megawattlık sipariş bakiyemiz var. Yani önümüzde zaten 2027'nin sonuna kadar hazır işlerimiz var. Bu bizim için çok sevindirici ve yatırımlarımızı bu halka arzdan gelen gelirimizle birlikte de kendimize ait yatırımlar yapacağız. Ve burada yatırımlarımızı yaparken kasamızdaki güçlü nakit pozisyonumuzla birlikte de herhangi bir finansman kaynağına ihtiyacımız olmadan çok rahatça yapabilecek bir seviyedeyiz. Yatırımın yolu Akbank.

0: Seans notları devam ediyor. Mehmet Özdemir de geldi, yerini aldı stüdyoda. Hoş geldin Mehmet.
1: Hoş bulduk Didem.
0: Ne var ne yok, iyisin.
1: Çok teşekkür ederim, sen de iyisin.
0: Şimdi birkaç tane iyiyim, teşekkürler. Birkaç tane grafik de çıkarttın bize. Bir tane. Bu kritik desteğin altında BIST 100, tam ona geleceğiz. Ama ya, hakikaten bugün yine çok fazla veri akışı, çok fazla haber, çok fazla gündem başlığını eş zamanlı olarak piyasaların okuması ve fiyatlaması gerektiği bir gündü. Özetle ben bu kadarını söyleyebilirim.
1: Çok güzel bir özet.
0: Sen istersen bunu biraz daha detaylara kırarak bizlerle paylaş. Seans notlarında neler var bugün?
1: Borsa İstanbul'da ayrı bir hikaye var. Küresel tarafta apayrı bir hikaye var Didem. Şöyle bir rakamlara baktığımızda ama bugün itibariyle dün Fed'in ardından ciddi anlamda negatif kapanan Nasdaq'taki %2'yi aşan satışlardan bahsediyorum. Bugün tam tersine bir fiyatlama, tekrar S&P 500'ün 7400'ün üzerine attığı, yani çip şirketleri başta olmak üzere Microsoft'un bilançosunun ardından çok ciddi bir sıçrama yaptığı bir gün, teknolojiden çipe, döngüsel hisse senetlerinde bir miktar daha az olmak kaydıyla tüm ekranlarda neredeyse yeşilleri gördüğümüz bir gün. Tüm ekranlarda diyorum çünkü bugün itibariyle özellikle Avrupa endekslerinde de %1'e yakın alımlar var STOXX 600'de. İngiltere hisse senedi piyasası bugün yeni zirvesini bir miktar daha gördü. 27 Şubat'ta bir miktar daha yukarı doğru gelen endeks o 27 Şubat'ta gördüğü zirveyi bugün itibariyle tekrar aşmaya çalışıyor. Bankalardan enerji şirketlerine alımları yakından takip ediyoruz. Tahviller çerçevesinde evet dün 5 yıllık 30 yıllık ABD tahvili olmak üzere 5.23'lere kadar bir miktar daha uzanan bir fiyatlama vardı. Ama bugün o rekorlardan bir miktar daha geri dönüş var. Belki de ondan daha önemlisi petrolün 90 doların üzerinde evet bir miktar daha geri çekiliyor bugün itibariyle. Ama hala 90 dolar seviyelerindeyken dolar endeksi 100'ün altına geliyor. VIX dün 20'nin üzerine çıkmıştı. O bugün 18'lere kadar geri çekilmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla özellikle yüksek petrol fiyatlarına rağmen doların gevşemesi, başta Japon yeni. Onu en başa yazarım. %163-164'lerden çok sert 158'lerden bir miktar, şimdi dipten alımları o tarafta takip ediyoruz ama %3 değer kaybından bahsediyoruz. Çok sert bir değer kazancı var Japon yeni tarafında. Yarın da Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı. Bugün de İngiltere vardı bu arada. Ama Didem, doların gevşemesini hem Japon yeni tarafında görürken, şimdi euro dolar paritesini 1.15'lere üzerine doğru geldiğini görüyorsun. Gelişmekte olan para birimlerinde de buna çok benzer bir performanslar. Dolayısıyla şu an biraz daha, şimdi birçok dolar endeksindeki gevşemeyi birçok veriye bir tekrar bağlayabiliriz. Ama işte 100 çerçevesinde en azından gezindiği günde şöyle bir risk iştahının yani ciddi anlamda yüksek olduğu bir günden geçiyoruz diyebilirim. Çipşir ve teknoloji şirketlerindeki toparlanma başta olmak üzere. Tabii bugün ABD büyüme verilerini karşıladık o tarafta. Büyümenin alt kırılımlarını biraz daha dikkatli bakmak lazım. Çünkü özellikle bir önceki çeyrekte görülen %2,1 çerçevesinden bir miktar zayıflama var. Ama bunun özellikle baktığımız zaman net ihracat tarafında ithalatın ciddi anlamda artmasından bir miktar daha soğuduğunu görüyoruz. Ama tüketici harcamaları tarafında da çok da bir ciddi bir bozulma yok. Özellikle büyüme ile birlikte gelen çekirdek PCE tarafında yıllık 3.3 beklentileri karşılıyor. Burada son dönemde geri çekilen petrol fiyatları ile birlikte ve beklenenden daha yüksek vergi iadeleri tekrar tüketici iştahını arttırmış gibi gözüküyor. Tabii tüketici iştahı yüksek, büyüme bir miktar daha soğuyor en azından diyelim. Bu da riskli varlıklara ekstra bir destek sağladığını söyleyebiliriz. Ama şu anda görüyoruz ki hani küresel piyasalarda tahvil başta olmak üzere hisse senetleri tarafında çok da fena bir gün olmuyor haftanın 4. işlem gününde.
0: Bizi hariç tutarsan eğer.
1: Tam olarak oraya gelelim istersen.
0: Çünkü bizde %1.6'lık bir geri çekilme var. 3.200'lere doğru bir geri geldik zaten bugün, özellikle de artık günün son diliminde. Ama ben şunu da aslında gözlemliyorum, bilmiyorum katılır mısın? Hani yurt dışındaki fiyatlardan bahsederken, fiyatlamalardan ABD tarafına yönelik olarak belki şunu söyleyebiliriz. Şimdi ne oldu yani, hani Fed bir değişikliğe gitmedi, düştü çıktı aslında ve hani ABD İran tarafında da bir değişiklik olmadı. Ne bir anlaşmaya varıldı ne bir şey. Ama petrol düştü, petrol çıktı, ABD borsaları düştü, ABD borsaları aslında iki yani dünden bir önceki güne geri geldi fiyatlar.
1: Tam olarak öyle.
0: Ama
1: yani
0: çok ciddi hacimler oluştu tabii arada.
1: Evet, yani zaten dünden önceki güne geri geldi ama zaten çok çok kısa vadede daha bu çip şirketlerindeki realizasyonun bir derinleştiğini görmüştük. Ben bugünkü bu coşkudan bahsederken o Philadelphia yarı iletken endeksine bakalım. Bugün bakalım bu yükselişlerin yansımalarını yarın Asya seansında görecek miyiz? Ona bir bakmak lazım ama bir dipten toparlanma olduğunu en azından söylemek lazım. Yani coşku derken bundan biraz daha bahsediyorum. Hani tabii bir de bu akşam gelecek Apple'ın bilançosu var. Evet. Yani dün tamam Meta'yla Microsoft'u aldık ama özellikle serbest nakit akışlarında bir miktar zayıflama var. Meta'da çok ciddi bir geri çekilme var hisse fiyatında. Bugün Apple'ın da yarın tekrar oynak bir piyasaya zemin hazırlayacağından bahsedebiliriz. Ama biz içeride onu görmüyoruz.
0: Hadi içeride ne oluyor, ne bitiyor biraz
1: i̇çeride,
0: ondan bahsedelim istersen.
1: İçeride bugün şimdi piyasamızda %2'ye yaklaşan satışları da gördük. Bugün içerisinde gün içerisinde gördüğümüz yani söylediğim 13.220'ler civarına kadar da geri çekilen bir piyasa. Didem biz 13.500 seviyelerini konuşuyorduk. Onun altına bugün kapanış yapacak mıyız? Dün hatırlarsan tam 501'de aynen kapatmıştık. Ama bugün itibariyle bu tekrar yakından takip edilecek. Şimdi piyasa kapanış rakamlarına bakarız ama puan bazlı katkılara baskılara baktığım zaman ben bugün zaten sadece 34 hissenin yukarı doğru geldiği bir görünüm görüyorum. Astor tarafında bir toparlama var. 13 puan civarında oradan bir katkı. %3,5'luk. Türk Altın İşletmeleri. %7-8'e yakın bir prim. 10 puanı oradan geliyor. Pasifik Yüreji, Anadolu Efes derken yine tekrar böyle Balsu Gıdalar, Margün Enerjiler derken BIST 30 dışındaki hisselerin bir miktar daha yukarı geldiği bir gün. Didem bir de baskılara bakalım. Şimdi bu yarın bir grafik daha özellikle göstermek istiyorum ki Aselsan tarafında seninle konuşurken 345-350 bandının öneminden bir miktar daha dikkat çekiyordum. Bugün o destekte kırılmak üzere. BIST 100'de 13.500 desteği hali hazırda kırılıyorken, kırılmaya hazırlanıyorken diye düzelteyim. Şimdi dolayısıyla Aselsan'daki bu hareketi yakından takip etmek lazım. Ama yılbaşından bu yana özellikle BIST 100'de çok ciddi bir korelasyonu olduğunu da söyleyebiliriz. Onun dışında Tüpraş tarafında bir çözülme. İşte 290 liranın tekrar altına geldi. Orada 31 puanlık bir baskı. Zaten Didem sadece Aselsan ve Tüpraş tarafının 100 puana yakın bir negatif baskısı
0: 65
1: var.
0: 65 puan Aselsan'dan 31 geliyor.
1: 31'de şeyden.
0: 31'de Tüpraş'tan zaten Odin Solutions var. 10 puan üzerindekileri bir söyleyelim istiyorsanız.
1: Evet evet, yani size burada Akbank tarafında %3'e yakın bir geri çekilme var. Orada zaten 2 gün önce bilanço rakamlarını karşılamıştık. Geri çekilme devam ediyor. Hem bankacılık özelinde hem de Akbank çerçevesinde. Destek Finans Faktöring yine %3'e yakın orada bir satış var. Türk Hava Yolları'nda da yine 350 liranın üzerine doğru atar mı kendini derken yine 300 liralara doğru yaklaşan bir fiyatlama, 307 liralara doğru bir geri çekilme ama son olarak da BİM tarafındaki %1 geri çekilmede, hizmetler endeksinde de bugün BİM ve Türk Hava Yolları başta olmak üzere geri çekilmenin etkisini hissettirdiğini söyleyebiliriz. Dediğim gibi yani bugün 65 hissenin geri çekildiği ortamda zaten son dönemde küreselle ciddi anlamda korelasyonumuzun olmadığını biliyorduk. Ama Didem bugün iyiden iyiye bu yükseliş hareketine de tekrar katılamadığımız bir haftanın 4. işlem günü var. İstersen benim yaptığım evet, diğer grafiğe bakalım. Orada zaten görüntü bir miktar daha net. Nerenin altına doğru sarkıyoruz? Şimdi özellikle son çizgiye değen dip noktası bizim yurt içi siyasi gelişmelerimizin olduğu 20 Mayıs 21 Mayıs tarihlerini bir miktar daha gösteriyor. Ondan önce şöyle bir hafif yükselen trende baktığımız zaman oranın altına geliyoruz ki oralarda yaklaşık söylüyorum bunu 13.500 seviyelerinden bir miktar daha geçiyordu. Şimdi biz 13.500'ün altındayız. Bunun altında tekrar biraz daha kapatırsak, bu arada bugün üst üste Borsa İstanbul 100 ana endeksinin negatif tarafta tamamladığı 6. işlem günü olacak. Onu söyleyebilirim. Bu gördüğün üst kanalda, yani üst düşen trende baktığın zaman da oralarda 14.300 bandının üzerine bir miktar daha gördüğümüzü söyleyelim. Evet. Dolayısıyla bu bant içerisinde nereye doğru gideceğiz, ama son bugünü de katarsak 6 işlem gününde, şimdi teknik göstergelere vesaire baktığımızda da orada işte RSI gibi, MACD gibi, onların da aşırı satış bölgelerine bu tarafta geldiğini görüyoruz. Ben bunları normalde çok kullanmıyorum ama bugün bu satıştan sonra bir bakma gereksinimi duydum. Oralarda iyice 30'lara doğru RSI tarafında da bir geri çekilme var. Dolayısıyla burada nerede bir tepki verir endeks, bunu biz bilemeyiz ama bu seviyelerin takip edileceğini söyleyelim. 13.500 kırılırsa o 20 Mayıs'ta gördüğümüz artık 13.000'li seviyeler bir miktar daha destek olarak takip edileceğini söyleyeyim diye.
0: Evet, yani sonuçta buradaki bu destek çizgisi aslında Mart ayından
1: şuradan
0: itibaren.
1: Şuradan öncelikle bahsediyorum, ardından tabii buralar zaten
0: Mart'tan
1: var.
0: Mart'tan itibaren gelen evet. bir evet, destek çizgisi. Yani az buzda bir şey değil o.
1: Kesinlikle.
0: Ama tabii bizim kendi iç dinamiklerimiz konusunda da gelişmeler ne olacak diye bekliyoruz bir yandan. Yani evet, yurt haftaya dışıyla korelasyonumuz pek yok ama biz şimdi önümüzdeki hafta enflasyon
1: kesinlikle
0: gelecek.
1: Kesinlikle. Orada.
0: Tabii 13 Ağustos'ta enflasyon raporu, 3. enflasyon raporu. Merkez evet. Bankası bir revizyona gidecek mi? Aslında gelen yorumlara bakıyorum. Yani artık 2026'da revizyon yaptık yapmadık, tamam yapılması gerekiyor der uzmanlar ama 2027 aslında ara hedeflerde de yukarı yönlü revizyonlar daha inandırıcı olur, daha güven pekiştirici olur piyasanın algısı açısından der. Yine değerlendiren uzmanlar. Bütün bunlar içeride, özellikle de tabii bankacılık sektörü özelinde konuşacağımız başlıklar. Şimdi bugün de bankacılık endeksi %2.41 aşağıda.
1: Evet, yani bankalara baktığımız zaman o son dönemde gösterdiğimiz toparlanma eşiğine gelen banka sınai rasyosu tarafında da artık orada bir miktar daha geri çekilmeyi gördüğümüzü söyleyelim. Özellikle son iki işlem gününde. Dün Fitch'i bir miktar daha konuştuk burada seninle.
0: Ya o mu mesela şu an yani burada bu, etkili olduğu konuşulan?
1: Genel gerekçe anlamda momentumunda çok ciddi anlamda zaten hali hazırda yükselişte olmadığını söyleyebiliriz bankacılığın, ama yani o tarafta en azından birçok gelişmeyi belki sayabiliriz Didem, ama momentumun aşağı geldiği bir özellikle görüyoruz yani bunu.
0: Peki. Bir de kalan sürede yabancılar ne yapmış geçen hafta diye bir baktık. 39 milyon dolarlık hisse almışlar.
1: Evet, hisse alımları Didem o tarafta artık biraz daha yine frekansın küçüldüğü şeyi görüyoruz. Yani evet. Şimdi
0: ya 39
1: zaten
0: 39 milyon aslında bir şey değil.
1: Bir önceki yani. Evet, bir önceki hafta zaten 38 milyon dolar civarıydı. 39 milyon evet. dolar civarında alımla gerçekleştirdiğini görüyoruz. Zaten şu anda hani ekrana gelen grafikte de son 3-4 haftalık süreçte artık oradaki biraz daha frekansın iyice yavaşladığı bir ortamı görüyoruz hisse senetleri tarafında. Zaten bunu da özellikle Borsa İstanbul tarafındaki fiyatlamalarda da görebiliyoruz.
0: Şimdi yani şu 857 milyon dolarlık satış var ya orada aşağı yönlü büyük evet. çubuk. Evet. O yerine ne kadar kondu diye bakıyorum. 450, 750, 800.
1: Kısmen diyelim.
0: Yani kısmen.
1: Evet.
0: Sanki o biraz yerine gelmiş gibi evet. duruyor. Ne? Hani burada dolayısıyla hani çok taze bir katılım, yeni bir katılım, yeni bir heyecan var mı yok mu sorusuna, hani ben olsam yok diye yanıt verirdim herhalde. Sen ne dersin?
1: Yani muhtemelen ben de aynı cevabı verirdim. Dolayısıyla hani hisse senetleri tarafında da yabancıların da çok iştahın yerinde olmadığı bir görüntü. Tahvillere bakacaksak Didem, o tarafta biraz daha alımların yukarıda olduğunu görüyoruz. 808 milyon dolarlık bir tahvil almışlar yabancılar. En azından oradaki iştah son dönemde bir miktar artmış. Tahvil fiyatlarında bir değişiklik görmesek de.
0: Pekala, o kısmen daha önemli aslında evet. yönü anlayabilmek için. Evet. Mehmet Özdemir, teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Gidiyorum, bakalım kaçtan kapanacağız bugün. Buyurun.

0: 12.292 puan. 13.293 kabaca. %1.55'lik bir geri çekilmeyle günü noktaladı BIST 100 endeksi. 162 milyar liralık bir işlem hacmi eşliğinde. Oldukça aslında karışık bir gündü. Yurt dışında daha pozitif bir seyir. Hisse senedi tarafında özellikle. Bizde ise ters istikamette bir trend, bir seyir devam ediyor. Bunun gerekçelerini, nedenlerini, niçinlerini tabii ki konuşuyoruz. Bir de beklentileri soruyoruz. Hemen gidiyoruz Philip Capital Portföy Yönetimi Müdürü Metin Taşçıoğlu'na. Topu veriyoruz Metin. Merhaba, hoş geldin öncelikle. Merhaba, yayınımıza. Böyle günlerde biliyorum, böyle acımasızca bütün soruları yanıtlamak için topu sana bırakıyorum ama yine ne yapayım yani, top sende. Ne dersin, nasıl okumak lazım bunu, niye biz yurt dışına paralel hareket edemiyoruz sence?
1: Yani bu aslında bugünün sorusu da değil. Az önce ifade ettiğiniz gibi uzun süredir de düşüyoruz ve hatta kısa vadede belki de aşırı satım bölgelerinde gelmiş de olabiliriz.

0: Burada 284 gibi bir dolar bazlı endekste bir destek seviyesi vardı. Onun altına sarkmış gibi bir görüntü çıktı bugün ama global piyasalar tarafından umutluyuz. Hem bulunduğumuz seviyelerden bir tepki gelmesi ihtimali sebebiyle hem de aşırı satılmış bir global piyasaların desteğiyle birlikte oradaki tepkiye de ayak uydurma ihtimalimizden de bahsedebiliriz. Hep böyle karamsar da konuşmamak lazım. Bugün anlatacak olursak tabii ki hani satış baskısı çok sınırlı sayıdaki sektörün dışında tüm piyasaya yayılmış gibi gözüküyor. Görebildiğim kadarıyla bir sigortacılık sektörü, madencilik sektörü tarafında pozitif resimler var ama burada yani bir aşağı doğru endeksi çok fazla çeken bankacılık endeksindeki satışlar o taraf oldukça sert bir şekilde uzun zamandır devam ediyor. Hani bir bankalar bilançolarının yani çeyreklik bazda düşüş geleceğini %20-25'lik düşüşler geleceğini zaten biliyorduk ama hani gelen bilançoların arasına baktığımız zaman da pozitif sürpriz yaratan bir bilançoda şimdiye kadar rastlamadık açıkçası. Beklentiler doğrultusunda pozitif bilançoların kar rakamlarını da gördük ama onların da bu arada kaybolduğunu ve olumlu fiyatlama konusunda piyasaya yardımcı olmadığına şahit olduk. Tabii aynı zamanda hani lokomotif tarafta da endeksi destek verecek olan bilançoya da ihtiyacımız var. Karlar çok olumsuz değil, pozitif sürpriz yaratmıyorlar ama önümüzdeki dönem içinde vermiş oldukları rehberliklerini de yukarı doğru revize ettiklerini de şahit olmadık. Biraz piyasa bunlara da tutunacak bir dal olarak da bakması açısından bunları da arıyor gözleri. Ama dediğim gibi dönem yeni başladı. Önümüzdeki dönem için daha bilançolar üzerinde konuşacağımız epeyce bir süre var. Global tarafta son gelen enflasyon rakamıyla birlikte Fed'in elini rahatlatan aynı zamanda ikinci çeyrek büyüme rakamı da geldi. Bunlar hep yurt dışında bir tepki gelmesi için bir yakıt oldu. O tarafın hareketlenmesiyle beraber belki hani biz bu haftayı negatif bölgede kapatıp önümüzdeki haftaya daha umutla bakma ihtimalimizi doğuracak bir tepki yükselişini görme durumunda kalırsak şayet önümüzdeki hafta daha moralli başlayabiliriz. Zira hani her ay sonunda olduğu gibi bu vadeli kontratların kapanış için son günü olmasını sebebiyle bu tür aşırılıklar yaşanabiliyor. Onlardan bir tanesinde biz Temmuz sonu itibariyle yaşıyor olabiliriz. Düşüş sebebi yani malum birçok sebebi sayabiliriz. Burada MSCI ile ilgili bir ön satış, bir ön alma yani karar çıkmadan önce biz elimizdeki pozisyonlarımızı satalım mı diye bir beklenti olmuş olabilir. Beklentisi artık bıkkınlık noktasına gelmiş yerli yatırımcının fonlardan satışla çıkışı sayılabilir. Yani burada bir sürü sebep sayılabilir ama daha çok hani bundan sonrasını konuşacak olursak yine faiz indirimi ile ilgili konular gündeme gelecek. Orada da
1: Evet.
0: tabii karşımıza hep sürekli olarak bu petrol fiyatları ne olacak? Merkez Bankası da buna dikkat çekiyor. Eşel mobil sistemi var halen daha. Fiyatlar yüksek kaldığı sürece onun vermiş olduğu da bir şeylik olacak, belirsizlik de belli olacak.
1: Peki.
0: Biz yine enerji fiyatlarına bakmaya devam edeceğiz.
1: Enerji fiyatlarına bakacağız. Pekala, Metin Taşçıoğlu, çok teşekkür ediyorum. Eşlik ettiğin için bana hepinize
0: İyi
1: sevgiler,
0: yayınlar.
1: selamlar diyelim. Çok mersi. Seans notlarını noktalıyoruz. Bir aranın ardından günden kalanlarda görüşmek üzere.

0: Bloomberg ET Radyo.
1: Reklam. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
0: Reklam. Bloomberg ET Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg ET Radyo, paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma da...

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Saatlerimiz 18.20 oldu. Günden kalanlarda tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz. İçeride borsayı kapattık az önce ama tabii açık olan piyasalardaki hareketliliği de tekrar bir gözden geçirmekte fayda var. Borsaya başlayalım isterseniz. Borsada kapanışımız %1,5'luk geri çekilmeyle 13.292 puan seviyesinden oldu. İşlem hacmi dünün %6 altında 162 milyar olarak gerçekleşti. Aslında neredeyse küresel bazda diyebileceğimiz hisse senetleri primlere biz bir kez daha eşlik edemediğimiz bir gün yaşadık içeride. Dolar TL %0,06 yukarıda 47-41-48 seviyesinde. Euro TL'deki yükseliş %1,24 54-64-95'teyiz. Euro dolar paritesi 1.15'in üstündeki hareketine devam ediyor. %0,39'luk artış var 1.15-12 seviyesinde. Bu arada dolar endeksi 100'ü aşağı yönlü olarak test etti. 100.15'te şu anda. Dolar yende de 159.46'dayız. Orada %2.47'lik bir yukarı yönlü hareket var. Onu da söyleyelim. Ve devam edelim. Avrupa piyasalarına geçelim buradan. Avrupa borsalarında Londra %0.20'ler 30'lar civarında artıdaydı. Bu dakikalarda miktar satış geldiğini görüyoruz. BOE'nin İngiltere Merkez Bankası'nın faizleri sabit tuttuğu faiz toplantısı ve kararının ardından bu dakikalarda primler %0.05'le sınırlı. Ceren Dilekçi Köseoğlu biraz sonra konuğumuz olacak, her gün olduğu gibi anlatacak bize. Paris'e bakıyorum, %0.93 artıda. Frankfurt'ta %0.54'lük yükseliş. İtalya'da da %1.17'lik artışlar var. Bunların bir kısmında bir kar realizasyonu sonrası oluştuğunu söyleyebiliriz. ABD tarafına bakalım. Bu taraftaki iyimserlik Nasdaq.com'da %2.15'e geldi ama 25 bin puan seviyesinde bir kez daha altı burada test ediliyor. Nasdaq %2.78'lik yükseliş var. Orada da 28 binin yeniden altındayız. Yani bir yukarı yönlü istek var. Reaksiyon, düzeltme, tabandan gelen alımlar nasıl tanımlamak isterseniz öyle ama geldiğimiz seviyeler aslında bundan birkaç gün önce gördüğümüz seviyelerle de paralel. S&P 500'de de %0.93'lük bir yükseliş var. Bugün bir ara 7400'ün üstünü tekrar görmüştük ama şu dakikalarda 7383'te. Dow Jones'daki yükseliş ise %0.33'le sınırlı. Şimdilik ilerleyen dakikalarda nasıl şekillenecek göreceğiz. ABD tahvillerinde ise alımlar var diyorduk. Bu alımlar özellikle 10 yıllık tahvil tarafında örneğin bir hayli azaldı. 4.67-12'ye geldi yine getiri. 5 yıllık tahvilde 3.38'in biraz üstündeyiz. 2 yıllık tahvilde de 4.23-56 seviyesinde bulunuyor getiri. MTI ile Bitcoin ekranına bakalım. Şimdi burada özellikle Brent tarafında ben yayına girdiğim dakikalarda saat 17'de 90 doların altını zorluyorduk. Ama bu dakikalarda yeniden 90 doların üstünde olduğumuzu görüyoruz. %0.62 ile sınırlı buradaki geri çekilme, 90 dolar 17 sentten geçiyor işlemler. ABD tipi ham petrolde ise çok yatay bir seyir var. 84 dolar 44 sentteyiz. Artıya mı geçecek, ekside mi devam edecek, böyle bir yol ayrımında ABD tipi ham petrol. Bitcoin'de ise yükseliş %2.05 düzeyinde, 64.743 dolardan geçiyor işlemler. Burada da aslında primler biraz daha kuvvetliydi. Çok az da olsa bir geri çekilme var gördüğü gün içi zirvelerden. Gümüşte de benzer bir durum var. %1.13'lük bir prim 58 dolar 38 sente 39 sente taşıyor bizi. Spot altında ise %0.66'lık bir artış var. Burada da ağırlıklı olarak 4000 ile 4100 arasında bir seyir izledik. 4100'ün üstünde tutunma gayreti de oldu gün içerisinde ama bu dakikalarda 4094 dolardayız. Bunu da takibimizde olduğunu söyleyerek devam edelim. Ve bir yorum almak üzere şimdi Marbaş Menkul Değerlere gideceğiz. Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke telefon hattımızda. Sertaç, hoş geldin. Öncelikle nasılsın?
2: Vallahi çok iyi değilim. Yani bu kapanışlardan sonra iyi olmak da çok zor. Bütün dünyadan da ayrıştığımız için bir ekstra kötüyüz diyebilirim.
1: Şimdi işte tam da onu sormak istiyorum. Yani 5 gün mü oldu? Biz neden böyle negatif ayrışıyoruz dışarıdan? Önümüzdeki hafta enflasyon var. Bankacılık endeksi tekrar baskı altında. Tam böyle bir dipten bir ilgi alaka geliyor mu buraya diyorduk. Biraz daha sağlam duruyor diye konuşuyorduk ama %2.41'lik bir düşüş var. Gerekçeleri nasıl sıralayabiliriz sence bu ayrışmadaki?
2: Aslında yaklaşık bir ay önce şu tartışma vardı sosyal medyada ve genel alanda, genel yatırımcılarda işte MSCI ne kadar önemli olabilir diye. İşte bu kadar önemli olabilir. Yani o sarı kartı gördüğümüz günden beri aslında hem pozisyon ayarlama hem ve özellikle SPK'nın yaptığı adımlar, İşte piyasanın kendi ayarını bulması bizi gene kendi iç sorunlarımıza doğru ittirdi. Yani buradaki ana sorun şu, biz yan tahtalarda o kadar yoğun pozisyon aldık ki oradaki pozisyonlar ana tahtalara geçerken ya da denge sağlanırken hani züccaciye dükkanından filin çıkması gibi bir etki yaratıyor. O yüzden de dünyada risk iştahı tekrar toparlanırken, en azından İran ABD tarafındaki eksen toparlanırken, işte FED faizi tekrar aşağı indirir mi acaba soruları sorulurken, işte İngiltere adım atmazken biz bir anda kendi dertlerimizde uğraşır buluyoruz kendimizi. Bir kere yabancı tarafındaki alımlar çok sınırlı. Yani o alım denemeyecek kadar düşük rakamlardayız. Orası gelmeyince, kendi içerimizdeki denge de bozuk olunca, bankacılık da yukarıya gitmeyince otomatikman aşırı satış noktalarına kadar geldik, artık tepki göstereceğimiz noktadayız. Vade sonu olması ve bu anlattığım hikayeden kaynaklı, daha çok MSCI'nin özellikle uyarıları ve fonlardaki pozisyon ayarlamalarından kaynaklı olarak özellikle Ağustos'ta bir miktar toparlanma beklenebilir. Burada önemli konu şu, 13.500'ün altında biz gerçekten önemli bir noktanın altında kapanışlarla kötü bir görüntü veriyoruz. Bunun dip noktası da 12.900 gibi gözüküyor. 12.900'lerden artık bir reaksiyon vermesini bekleyebiliriz ama hangi hikaye ve hangi sebeple dediğimiz zaman işte orada da bir eksiklik var elimizde. Ya yabancı gelip bankaları alacak, biz bir momentum yakalayacağız. Son iki senenin en önemli konusu böyle olmuşlar yükseliş hareketinde. Ya da iyi bir bilançoya takılacağız ama iyi bir bilanço gerçekten çok zor. Çünkü Türkiye'nin aslında ana sorunu şu, biz maliyetlerin artmasından kaynaklı olarak bilançolardaki karlılıkların ya fiktif ya bir sefere mahsus ya eldeki nakitten veya da finansal pozisyonlardan kaynaklı olduğunu görüyoruz. Esas faaliyetlerde de sıkıntı var. O yüzden özetlemem gerekirse borsa yine yukarıya doğru dönecektir. Ama elimizdeki tek malzeme ya yabancı geri gelecek ya biz faizi indirmeye başlayacağız.
1: Evet, yani bir hikaye vardı, ağırlıklı olarak da enflasyonla mücadele hikayesi. Tabii savaşla birlikte o biraz sekteye uğradı. Dolayısıyla şimdi güçlü bir hikaye yok. Bu hikayeyi yeniden yazmak gerekiyor diye anlıyorum ben. Üstelik de hikayeyi bozan gerekçeler var. Onları da düzeltmek lazım diye de not düşüyorsun. Sertaç, teşekkür ediyorum ve kolaylıklar diliyorum sizlere. Şimdi efendim buradan gidelim Londra'ya. Avrupa piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu hazır ve bizi bekliyor. Buyurun. Ceren, hoş geldin yayınımıza. Bugün Avrupa tarafında İngiltere Merkez Bankası'nda faiz kararını takip ettik. Orada da sabit tutuldu faizler. Londra'da biraz farklı bir fiyatlama var sanki. Öyle çok ekstrem değil ama biraz daha yataya doğru döndüğünü gördüm ben son yarım saatlik dilimde. Genel olarak Avrupa'da neler konuşuluyor ve İngiltere'den başlıklar neler?
3: İdem, merhabalar. Evet, Avrupa'da yine bilançolar takip edilmeye devam ediliyor. Hatta bugün bilanço sezonunun en yoğun günü diyebiliriz Avrupa için. Schneider Electric, Rolls-Royce ve bankacılık sektöründen gelen güçlü bilançolarla aslında endeksler bugün yön buldu. Her ne kadar Adidas'ın sonuçları hayal kırıklığı yaratmış ve hisselerinde yaşanan düşüş %16'yı aşmış olsa da, endeks üzerinde en büyük baskıyı oluşturan hisse olsa da, genel olarak tablonun giderek daha da pozitife evriliyor olması karlar tarafında iyimserliği destekleyen temel unsur. Aynı zamanda değerli metallerde yaşanan yükseliş bugün madencilik sektörünü destekliyor ki madencilik endeksine yaşanan yükseliş %3'ün üzerine çıktı. Onu bankacılık endeksi %2.7'lik primle takip ediyor. Dün zaten bir dizi bankadan biz bilançoları almıştık. Onlar da hep beklentinin üzerinde gerçekleşmişti. Bugün ise Societe Generale, BBVA ve ING'den geldi sonuçlar. Mesela ING'nin hisseleri güçlü gelen bilanço sonrası son 25 yılın en yüksek seviyesine tırmandı. Societe Generale'e baktığımız zaman bugün bankacılık sektöründeki alımlara öncülük ediyor. Hisselerinde yaşanan yükseliş %7'ye yaklaşmış durumda. Schneider Electric görünümlü yükseltti. %10'a ulaştı hisselerinde yaşanan primler. Rolls-Royce yıl sonu için görünümlü ikinci kez yukarı yönlü revize etti. Hisseleri %6'ya yakın değer kazanıyor. Ve şimdiye kadar aslında MSCI Avrupa şirketleri içerisindeki gelen karlara baktığımız zaman ikinci çeyrekte %13'lük bir kar artışı var. Bu da beklentilerin üzerinde. Diğer tarafta da bugün aynı zamanda dolar endeksi güç kaybediyor. Para birimleri Mayıs'tan bu yana en iyi gününü yaşıyor. Euro dolar karşısında 1.15.15 seviyesine tırmandı. %0.5 primli. Diğer tarafta Euro bölgesinden biz büyüme verilerini aldık. Bugün Euro bölgesinden İkinci çeyrek büyüme verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi olması da risk iştahını destekleyen unsurlardan biri oldu. Çünkü bir yılı aşkın sürenin en güçlü büyümesi kaydedildi Euro bölgesinde. İran savaşının etkilerine rağmen dirençli kaldı ekonomik aktivite. Gayri safi yurt içi hasıla %0.4 oranında artış gösterdi. Almanya, Fransa, İtalya, İspanya gibi Euro bölgesinin en büyük ekonomilerinin hepsinde büyüme beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Mesela İspanya'ya baktığımız zaman %0.7 büyüdü ekonomi beklentinin üzerinde. Diğer tarafta Almanya için %0.1'lik bir büyüme beklentisi vardı. %0.2 şeklinde geldi veri. Hatta bir önceki çeyrek verisi ise yukarı yönlü revize edildi %0.4 olarak. Fransa'ya baktığımız zaman Fransa'dan da beklentinin bir miktar daha üzerinde geldik. Çünkü önceki çeyrekte beklenmedik bir daralma görmüştük biz Fransa ekonomisinde. Bu çeyrekte ekonomi %0.2 oranında büyüme gösterdi. Şimdi büyümede tablo pozitif, gözler artık enflasyon verisine evrilecek. Çünkü biz Cuma günü Euro bölgesinden Temmuz ayı enflasyon verisini alacağız. Oradan da bazı ülkelerden enflasyon verileri almaya başladık. İspanya'da büyüme güçlü, evet, ama enflasyon da çok hızlı artış gösterdi. Mesela %3.8'e çıktı Temmuz'da İspanya'da enflasyon. Almanya'dan veriler beklentinin üzerinde büyümeye işaret ediyor. Diğer tarafta tabii burada Euro bölgesinde enflasyonun %2.9'a yükselmesi bekleniyor. Cuma günü açıklanacak veriyle. Bloomberg ekonomistleri bugün gelen veriler sonrası yaptıkları değerlendirmede Eylül ayında 25 bas puanlık faiz artışında bugün gelen büyüme verisini Avrupa Merkez Bankası'ndan haklı çıkardığını ifade ettiler. Zaten beklentiler 25 bas puan faiz artışının artık neredeyse Eylül toplantısı için Avrupa tarafında tam fiyatlandığını gösteriyor. Fakat İngiltere'ye baktığımız zaman İngiltere'de durum tam tersi. Faiz artırım beklentileri giderek geriliyor İngiltere Merkez Bankası'ndan savaş etkisine rağmen. Bugün banka faizleri beklendiği gibi sabit bıraktı. Bu karar 3'e karşı 6 oyla alındı. 3 üye faiz artışı yönünde oy kullandı. Bu komitede yaşanan ayrışma, aslında üyeler arasında yaşanan bu görüş ayrılıkları hala enerji şokunun, enflasyonist riskler üzerindeki endişelerin sürdüğünün bir göstergesi diyebiliriz Didem.
1: Ceren'e teşekkür ediyoruz tüm bu notları için ve buradan gazeteci Bloomberg HT yorumcusu Abdurrahman Yıldırım'a gidiyoruz. Bugün karşınızda efendim, biraz uzaktan bağlanıyor bize Abdurrahman abi. Hoş geldin, nasılsın?
4: Teşekkür ederim, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Abdurrahman abi, şimdi dışarıyı, Fed'i vesaire çok konuştuk ama kısaca da olsa senden de mutlaka Fed'le ilgili bir yorum almak istiyorum. Gelen karar ve ardından Warsh'un yaptığı açıklamalar, şimdi yılın geri kalan kısmında faiz artar mı, iner mi, sabit mi, kalır mı konuşmaya devam edeceğiz? Yoksa 2027'ye mi artık öteliyor olacağız bu beklentileri? Ve piyasalardaki fiyatlama eş zamanlı olarak nasıl okunmalı sence ABD tarafında?
4: Yani piyasalara etkiledi. Olumlu ya da olumsuz, gayet ciddi bir etkisi oldu. Şimdi bir kere Fed'in toplantısı ve başkanın açıklamaları sonrası faiz artırımı masadan kalkmadı. Hala masada. Bu yani herhalde enflasyon biraz daha yükselir ise ya da işte petrol fiyatları, benzin fiyatları Amerika'da yukarı gider ise, Eylül'de olmaz ise, yani Eylül'ü bir türlü bence atlatır Fed. Ama o zaman Aralık'ta yapar. Yani ara seçim sonrasına bırakır faiz artırımını. Ondan sonra 2027'de de geri kalan işte diğer çeyrek puan mı ya da iki tane çeyrek puanlık artışı mı, onları da yapar. Ama bu enflasyon belirleyici. Enflasyonu da belirleyici olan şey petrol fiyatları. Petrolü jeopolitika belirliyor. İşte Orta Doğu gelişmeleri vesaire. Dolayısıyla gelişmelere bağlıyız. Ama Fed'in güçlü bir söylemi var. Enflasyon karşısında çok kararlı bir tutumu var. Hem açıklamaları, Fed'in açıklaması, hem de başkanın açıklamaları bu yönde. Ama iş fiiliyata gelince faiz artırmamak için işte direniyor. Yani faizi artırmak istemiyorlar, bu görünüyor. Nitekim piyasaları da bozan gelişme bu oldu. Yani söylemle eylem birbirini tutmadı. Aradaki bu farktan dolayı piyasalar bozuldu. Dolar değer kaybediyor. Yani çünkü dolar işte faizi artmayacak gibi, en azından Eylül'e kadar bu hesap yapılıyor. Yani Eylül'de de bence artmayacak. Dolayısıyla altın prim yapıyor. Faizler işte 2 yıllık dışında

0: 2 yıllık normalde Fed'in politika faizine endeksli bir vade. O düşük seyrederken, düşerken diğer bütün vadeler, daha uzun vadeler yükseldi. 30 yıllıksa işte 2007 sonrasının en yüksek düzeyine çıktı. Hem dün meydana geldi bu gelişmeler hem de bugün devam etti. Borsalarda ise bugün bir toparlanma var. İlginç olan da bu. Yani kendilerine bir çıkış yolu bulmuş olmaları lazım. Ama ondan ziyade bence Hazine Bakanı Esed'in yapmış olduğu açıklamalar, destekleyici yönde açıklamalar daha etkili. Ama hisse bazında işte bilançosunu açıklayan o 7 tane muhteşem hisselerden bazıları çok yüksek primler yapabiliyor. Bazıları da hakikaten çok hızlı büyük düşüşler gerçekleştirebiliyor. Dolayısıyla bu bir yerde son dönemde Kore borsasında görmüş olduğumuz çok yüksek çalkantılı şeyi çağrıştırıyor.
1: 40 günde
0: İlgimi çağrıştırıyor.
1: %44 düştü Abdurrahman abi, gerçekten çok sert. Yani Kore deyince duramadım, girdim araya.
0: Yani çok şey, Kore gelişmiş bir borsa, piyasa, gelişmiş bir ekonomi. Ama buna rağmen piyasada bazı boşluklar var demek ki. O boşluklardan bir tanesi de işte şey, bu borsa yatırım fonları. Tek tek hisse senetlerinden borsa yatırım fonları türetmişler ve bu borsa yatırım fonlarını da kaldıraçlı, yani borçlanarak 3 katı, 5 katı, 10 katı, 20 katı işlem yapabilme imkanı tanımışlar. Tabii çok güçlü bir yapay zekaya küresel çapta dönüş olunca önce bu Güney Kore hisseleri ucuz kaldı. Genelde işte yapay zeka ile ilgili hisse senetleri konuştuğumuz ucuz kalınca orada bir hücum başladı. Yani altın madeni bulduk şeklinde oraya bir hücum oldu. Yerli ve yabancı yatırımcıların hücumuyla beraber bir trend başladı. Çok klasik bir ne diyeyim, spekülasyon, manipülasyon, toplu bir manipülasyon. Sonuçta 9.300 küsür puana çıkan endeks çok kısa bir sürede 6.000, hatta 6.000 puanın altına gerilemiş durumda. O zaman insan sorması gerekiyor. Yani 6.000 ya da 5.000'lerden 9.000'e giderken neyi satın alıyordunuz? Şimdi neyi
1: Neyi
0: satıyorsunuz?
1: satın alıyorsunuz, değil mi?
0: Bu
1: Evet.
0: sadece fiyat. Fiyatı satıyorlar. Yani çok ucuz bulmuşlardı. Öyle bir ivme yakalandı. Ama piyasadaki eksiklik de bu kaldıraçlı işlemler. Dolayısıyla orada bir hata, düzenleme hatası var. O hatadan hakikaten ortaya şey çıktı. Bir borsa balonu ve patlayan bir balon. Bunun herhalde olumsuz etkileri de görülecektir Kore'de.
1: Peki. Abdurrahman abi, şimdi gelelim içeriye. Bunu herkese soruyorum bugün. Biz neden bu kadar negatif ayrışıyoruz? Yani kendi iç dinamiklerimizin bu kadar olumsuz etkileri olabilir mi? Seviyeler anlamında söylemiyorum bunu sadece. Yani geri çekilmelere baktığımız zaman öyle çok dramatik düşüşler değil belki, ama sonuçta peş peşe gün be gün devam eden geri çekilmeler ve zayıf bir piyasa. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Burada bir toparlama olacaksa eğer, bu hangi gerekçeyle, nasıl ve ne zaman gelmesi daha muhtemel bir toparlama olur?
0: Bence siyasi konjonktürle beraber hem ekonomide hem de borsada bir toparlanma olacak. Ama o konjonktüre henüz tam anlamıyla girilmiş değil. Ön işaretleri geliyor. Dolayısıyla borsa sahipsiz. Yani niye sahipsiz? İşte yerli büyük oyuncular var diyelim. Bu oyuncular satıyor şimdi. Yabancılar da satıyor. Sebebi belli. Yani sebebi işte MSCI'nin uyarıları. Yani fazla şişirilmiş hisse senetleri, yatırım fonları var. Bunları çözün. Ben çözüleceğine inanıyorum. Yani zor bir konu ama buna rağmen sermaye piyasası kurulu önemli bazı adımlar attı. Dolayısıyla o adımların devamını getirecek ve piyasadaki işte bazı oyuncular da bu kurallara uyacak diye tahmin ederim. Çünkü uymamanın bedeli Türkiye için çok yüksek. Yani parasal karşılığı ne derseniz en az birkaç milyar dolar. Yani şu anda bizim borsanın yalnız kalması, yani hem yerli büyük oyuncuların işte fırsat çıktıkça satışta olması, halka arzları devam ediyor olması ve işte piyasadan likide çekmesi. Ayrıca işte yabancı yatırımcıların yine bu MSCI korkusuyla gelmemesi, hatta belki kısmen de çekiliyor olması. Ve ayrıca da bir banka şeyi çıkarttılar. Yani o nasıl oldu? Yani onun çok da temeli olmadığını düşünüyorum.
1: Neden bahsediyorsun?
0: Yani
1: Fitch'ten
0: Türk
1: mi?
0: bankalar, evet yani Fitch ve diğer kurumlar bankalar konusunda uyarı yaptılar. Yani dolayısıyla ben o temelini göremedim. Yani bankalar tehlikede değil Türkiye'de. Çok denetlenen kurumlar ve sermayeleri sağlam. Ama denebilir ki yani bu NPL'ler ya da işte tahsili gecikmiş alacaklar çok yükselirse sermayelerinden yerler. Doğrudur ama yani orada da hani çok tarihi düzeylere çıkmış değiliz. Tamam yani son 5-6 yılın en yüksek düzeylerine vardık. Ama toplamda baktığımız zaman yani %3'leri daha bulmuş değil. Burada yani %6'lı rakamlar, 7'li rakamlara çıktık. Kriz dönemlerinde 10'lu rakamlara çıktık. Sistemin yarısı kamu bankası. Yani toplamda aktif büyüklüğünde vesaire. Yani dolayısıyla sisteme bir şey olduğu zaman zaten devlet arkanızda ve diğer bankaların da aslında arkasında. Yani dolayısıyla ben onu zorlama bir şey görüyorum. Zorlama bir ne diyeyim tereddüt ya da endişe kaynağı görüyorum. Ama yabancılar bence bu MSCI korkusu ile birleşince en çok alım yaptıkları bankacılık sektöründe satış yapıyorlar. Bütün bunlar işte sahip de ortaya çıkmadığı için sahip dediğim bir market maker müessesesi. Yani Türkiye piyasasında doğru dürüst bir market maker dediğimiz o
1: Piyasa yapıcım.
0: yoktur. Kurumsal anlamda yoktur. Zaman zaman işte bu Türkiye fonu devreye girebilir, giriyor da. Ama bunun bu dönemlerde çok düşük olduğunu gözlemliyorum diyelim. Bazı dönemlerde daha yoğun oluyor. Dolayısıyla belki borsa en kötü dönemlerini, en zayıf dönemlerini yaşıyor, yaşamakta. Ben yılın ikinci yarısında da yılın ilk yarısına benzer bir performans normalde beklerim ama Temmuz ayı kötü geçti. Belki kısmen Ağustos ayı da buna benzer ya da yakın geçebilir ama daha sonrasında bir toparlama beklerim.
1: Şimdi önümüzdeki hafta enflasyon da geliyor ya Abdurrahman abi. Ayın 13'ünde de enflasyon raporu var. Üçüncü enflasyon raporu. Yani şimdi bu biraz önce bahsettiğin konuların aslında bütünü biraz daha bizim borsa özelinde teknik diyebileceğimiz aslında belki de sıkıntılar, sorunlar. Ama bir de bir hikaye ye ihtiyacı var her piyasanın her ülkede. Şimdi biz o hikayede zayıfladık mı, zayıflamadık mı onu biraz da anlamaya çalışıyoruz. Enflasyonla mücadele noktasında artık bir duraksama noktasına mı geldik diye senin beklentilerini merak ediyorum bu konuda. Özellikle de önümüzdeki hafta enflasyon açıklanmadan hemen önce. Ne dersin?
0: Enflasyonda bir duraksama dönemi yaşadık. Çünkü hem içeride siyasi gelişmeler meydana geldi. Ama artı asıl petrol fiyatları yükseldi. Dünyada da yine enflasyon düşüşlerinde bir bekleme dönemine girildi. Hatta yükselişler de başladı. İşte başta Amerika'dan başlamak üzere. Dolayısıyla sadece bize özgü bir şey değil. Ama biz enflasyon düşecek, faizler düşecek. Dolayısıyla buradan bir ekstra şirketler ve bankalar kar elde edecekler. Bu hikayeyi şey ettik, ertelemek durumunda kaldık. Yeniden yakalamak elbette mümkün ama enflasyon düşüşüyle mümkün. Enflasyonda da ben yani şu Temmuz ayı, Ağustos ayı yani bu yaz aylarında tarım ürünlerinin devreye gireceğini ve aşağıya çekeceğini beklerdim.

0: Enflasyon düşecek, yani %30'un altına inecek bence. Baz etkisi de devreye girecek
1: Tabii.
0: burada. Döviz kurlarında da kontrollü gidiş devam ediyor. Dolayısıyla hem kur etkisi ki ithal mal, özellikle de ham madde ve ara mal alıyoruz ve bunu üretimde kullanıyoruz. Dolayısıyla üretici fiyatlarını düşürücü etkisini görmemiz lazım bunun. Göreceğiz de diye beklerim. Yurt içi talepte de herhangi bir coşkunluk, bir büyük artış yok. Dolayısıyla enflasyonun yani düşeceğini tahmin ederim ama daha önceden beklediğimiz ve umduğumuz hızda değil. Ama düşecek. Düşecekse o zaman faizler de düşecek ama bu sadece faiz düşüşüyle borsa canlanmaz. Başka faktörler de gerekiyor. İşte canlanmakta olan bir ekonomi, büyümekte olan bir
1: Büyüme,
0: ekonomi,
1: tabii.
0: işsizliğin azalması gibi ya da istihdamın artması gibi. Başka yine ekonomide düzelmekte olan veriler. Hepsi bir araya geldiğinde ben bu şeylerin tümünün borsayı destekleyeceğini düşünüyorum. Bir de çok ucuz kaldı bizim hisseler. Eğer Güney Kore gibi bir ülkede, teknolojik bir ülkede teknoloji şirketleri fiyat yükselişlerinden dolayı ya da hisseler çok pahalı diye bu kadar sert satılıyorsa bize de şirketler çok çok ucuz. Hani diyelim çok teknolojik şirketimiz yok ama çok çok ucuz ve bundan dolayı bizim hisse senetlerinin artması gerekir.
1: Evet. Abdurrahman Yıldırım, çok teşekkür ediyorum
0: Teşekkür
1: değerlendirmelerin
0: ederim.
1: için. Kolaylıklar diliyorum Abdurrahman abi sana. Kendisini uğurladık efendim. Şimdi bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ev sahipliğinde biliyorsunuz Ankara'da bir tören düzenlendi. 15 Ağustos 2027 tarihi itibariyle başlayacak olan 20 yıllık yeni dönem imtiyaz sözleşmeleri imzalandı. Araç muayene konusunda TÜVTÜRK'ün yerini alacak olan Türka markasının hizmet vereceği bu yeni sistemde kredi kart komisyonlarının kaldırılması ve istasyon sayısının arttırılması gibi yenilikler öne çıkıyor. Detayları paylaştığımız haberimizde sizleri baş başa bırakıyor ve bugünlük veda ediyorum. Yarın saat 17'de görüşene dek hoşça kalın.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen törenle 15 Ağustos 2027 itibarıyla başlayacak olan 20 yıllık yeni dönem imtiyaz sözleşmeleri imzalandı. TÜVTÜRK'ün yerini alacak olan Türka markasının hizmet vereceği yeni sistemde kredi kartı komisyonlarının kaldırılması ve istasyon sayısının artırılması gibi yenilikler öne çıkıyor. Türka Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ezer, uluslararası standartlara uygun bir araç muayene sistemi kurulacaklarını belirterek şu şekilde konuştu.
3: Türka olarak uluslararası standartlara uygun, sürdürülebilir, geleceğin mobilite ihtiyaçlarına yanıt veren bir araç muayene sistemi kuruyoruz. Saygıdeğer konuklar, hedefimiz vatandaşlarımızın beklentilerini ve memnuniyetini merkeze alan hızlı, güvenilir ve şeffaf bir araç muayene sistemi oluşturmak. Bu önemli dönüşümü kamu kurumlarımızın vizyonu, finans kuruluşlarımızın güçlü desteği ve tüm paydaşlarımızın işbirliğiyle hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Yeni dönemi mühürleyen imzaların atıldığı bugün finansman sürecinin de tamamlandığını sizlerle paylaşmak istiyorum.
2: Mevcut sistem 14 Ağustos 2027'de sona eriyor. 15 Ağustos 2027 ile 15 Ağustos 2047 arasındaki dönemde araç muayene istasyonları Türka tarafından işletilecek. Özelleştirme İdaresi Başkanı Bekir Haykır, atılan imzalarla araç muayenede yeni bir dönemin başladığını söyleyerek şu şekilde konuştu.
4: İmzalarını atacağımız araç muayene hizmetleri imtiyaz sözleşmesi önümüzdeki 20 yıl boyunca ülkemizde sunulacak araç muayene hizmetlerinde yeni bir dönemin başlangıcını ifade etmektedir. 2025 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz ihale süreci şeffaflık, rekabet ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda tamamlanmış, ulusal ve uluslararası yatırımcıların katılımıyla gerçekleştirilen rekabetçi bir süreç sonucunda iki bölge için toplam 1 milyar 720 milyon Amerikan doları tutarında imtiyaz bedeline ulaşılmıştır. Bugün itibariyle yatırımcı şirket gerekli ödemeleri yapmış, teminatları idaremize sunmuştur.
2: Türkiye genelinde hizmet veren mevcut 321 muayene noktası, 249 sabit ve 103 seyyar olmak üzere 352 istasyona çıkarılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, araç muayene hizmetinde istasyon sayısı

0: sayısının 352 noktaya çıkacağını belirterek şunları kaydetti.
1: Yeni dönemle birlikte 249'u sabit, 103'ü seyyar istasyon olmak üzere toplamda 352 noktaya çıkarak vatandaşlarımızın hizmetine erişim kolaylığını en üst seviyeye yükselteceğiz. Ülkemiz genelinde her geçen gün hızla artış gösteren araç parkı ve trafik yoğunluğunun göz önünde bulundurarak ihtiyaç duyulan noktalarda ilave muayene kanalları ve yeni sabit istasyonları hızlıca hayata geçireceğiz.
0: Yeni sistemle büyük şehirlerde 8 kanallı yüksek kapasiteli istasyonlar kurulacak. Otomatik plaka tanıma, lazer tarama ve yapay zeka destekli kusur tespit sistemleri devreye alınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ise imza töreninde yeni döneme ilişkin şu açıklamalarda bulundu.
2: Türkiye'de 2002 yılında 8,5 milyon araç vardı. Bugün 34,5 milyon yollarda dolaşan araç var ve şu andaki işletmeci firmamız toplamda 210 milyon adet araç muayenesi gerçekleştirmiş. Hangi şartlarda? Modern şartlarda. Onun için şu andaki işletmeci firmamıza teşekkür ediyoruz. Elbette artık mevcut teknoloji bize yeter durumda değil ve işletme süresi de doluyor. Onun için yeni teknolojilerle, yeni ekipmanlarla ve ekiplerle donatılmış bir araç muayene ihtiyacı sürecine ihtiyacımız vardı ve onu da bugün imzalarını attığımız ihale sürecini tamamladık. Arazideki araç muayene istasyonlarının kurulumları başladı. Sayın Bakan Yardımcımızın da bahsettiği gibi 352 tane toplam araç muayene istasyonuyla vatandaşımıza hizmet edeceğiz.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine

0: Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Reklam. Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: 60 dakikadan herkese merhabalar efendim. Ece Maat ben. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Günün öne çıkan gündem başlıklarını paylaşacağız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 23 Temmuz tarihindeki para politikası kurulu toplantısının özetini yayınladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeniden yükseliş eğilimine giren ham petrol fiyatları ve aynı döneme denk gelen Eşel Mobil Sistemi'nden kademeli çıkış stratejisinin enflasyon görünümünü olumsuz etkilediğini bildirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri geçen hafta 2,1 milyar dolar artışla 162,6 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervlerde yeniden 38 milyar doların üzerine çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün ilk 6 aylık net karı %25 artışla 527,4 milyar TL olarak kaydedildi. Verilere göre takipteki alacakların toplam nakdi kredileri oranı Haziran'da %2,77'ye yükseldi. İngiltere Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda %3,75 seviyesinde sabit tuttu. Para politikası kurulu 6'ya karşı 3 oy çoğunlukla faizlerin sabit kalması yönünde karar aldı. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey faiz oranının mevcut seviyede tutulmasının bu aşamada en uygun yaklaşım olduğunu ifade etti. ABD ekonomisi tüketici harcamalarındaki artışa ve güçlü ticari yatırımlara rağmen ikinci çeyrekte beklenenden daha zayıf bir hızla büyüdü. Ülke ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda %1,5 büyüdü. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi %2 oranında bir büyüme gerçekleşmesi yönündeydi.

0: Bir son dakikamız var. Hemen onu aktaralım, ardından devam edelim. ABD'de mortgage faizleri %6,66 ile yılın en yüksek seviyesine yükselmiş durumda ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'le birlikteyiz bu son dakikamızın ardından. Hoş geldiniz Zafer Bey yayına.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi bu hafta özelinde en önemli gün şüphesiz ki dündü. Dün FOMC toplantısı gerçekleşti ve Fed tarafından bir sabit bırakılan bir faiz kararını karşıladık. Faiz oranı 3-3,5 oranında sabit tutuldu, ancak 9'a 3 oyla kararın alınması önemliydi. Faiz artışı yönünde de aslında oy kullanan üyelerin olduğunu gördük. Dolayısıyla bunun ardından bir miktar piyasalarda çalkantı yaşandığını da takip ettik. Bugüne geldiğimizde aslında dün işte tahvil faizlerinde ciddi bir yükseliş oldu. Hisse senedi piyasalarında geri çekilme oldu. Bugün tersi bir görünüm var. Peki emtia piyasaları ne yaptı? O tarafı da sizinle konuşuyor olacağız. Şimdi baktığımızda dün bir ara 4100'lerde olan bir altın görünümü vardı. Bugün sabah 4028'lere kadar geri çekildi. Tekrardan 4100'ün üzerine attı. Dolayısıyla volatilitenin yüksek olduğu bir görünüm mevcut. Öncelikle bu volatilitenin devam etmesini bekleyip beklemediğinizi merak ediyorum.
1: Aslında dediğinizde haklısınız. Volatilite yüksek, oynaklık oldukça artmış durumda. Bunun bir miktar daha ben devam etmesini bekliyorum açıkçası. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de aslında Fed Başkanı Kevin Warsh'un açıklamaları. ABD Merkez Bankası Fed artık bir miktar daha piyasaları yönetmekten ziyade bir miktar daha net davranıyorlar. Enflasyon vurgusu oldukça önemliydi dünkü toplantıda. Metinle baktığımız zaman metin oldukça kısalmış durumda. Zaten Kevin Warsh başkan olmadan önce de, Fed başkanı olmadan önce de piyasa yönlendirmesini çok fazla, bu rolünü en azından çok fazla istemeyen bir Merkez Bankası başkan adayıydı. Bunu gerçekleştirmiş gözüküyor. Bu da tabii ki piyasalarda oynaklığı arttırıyor maalesef. En azından piyasaların buna bir miktar alışması gerekecek. Önümüzdeki dönemde o yüzden ben bir miktar daha bu oynaklığın devam etmesini bekliyorum. Genel anlamda baktığımız zaman aslında o kadar yani faizler sabit kalmıştı. Çok net, sert, şahin bir açıklama değildi. Piyasanın ilk tepkisi çok da olumsuz olmadı. Ama oynaklığı arttırdığı bir gerçek. Bu oynaklıkta bir süre daha devam edecek gibi. En azından şunu net olarak görüyoruz. Yüksek petrol fiyatları, savaş, yüksek petrol fiyatları, yüksek enflasyon, yüksek faiz ve bir süre daha küresel büyümede yavaşlama, ki gelen veriler de zaten bir miktar beklentilerin altında kalması burayı da destekler nitelikte gözüküyor.
0: Peki 4000'ler dip midir diye baktığımız noktada, şimdi o tarafa dair de görüşleri sıkça paylaşıyoruz, o tarzda yorumlar da geliyor ama dün FT'de bir haber vardı. Şimdi bu faiz kararları çokça etkiliyor ama son şöyle bir 4 seneye baktığımızda aslında altını ve değerli metalleri en çok destekleyen unsurlardan bir tanesi altın özelinde merkez bankalarının yaptığı alımlardı. Şimdi baktığımızda orada FT'de bir haber vardı, söylediğim gibi 2026'nın ilk çeyreğinde merkez bankalarının altın alımlarının aslında beklenenden ve söylenenden daha düşük olduğuna dair bir bulguya rastladık. Altın Konseyi'nin verilerini revize etmesiyle mesela ilk çeyrek için daha önce 244 ton olarak açıklanan resmi rakamın 57 tona düşürüldüğünü gördük. İlk yarıya baktığımızda aslında ciddi şekilde son dönemlerin en düşük altın alımı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradan gelecek baskının devam etmesi halinde biz 4000'lerin altını tekrardan konuşur muyuz? Bu ne kadarlık bir risk unsuru altın fiyatlamasına dair?
1: O zaman şöyle söyleyelim, merkez bankalarının alımları bir miktar yavaşladı. Burası bir gerçek ki konjektüre baktığımız zaman da aslında çok desteklenen nitelikte değil zaten. Faizlerin yükseldiği bir ortamda, dolar endeksinin güçlendiği bir ortamda zaten altın ve gümüşün zayıf performans göstermesini bekleriz ki bunu sizinle beraber de yayınlarda zaten defalarca konuşmuştuk. Bu sene başından beri konuşuyoruz aslında. Ama savaşla beraber bu etki çok daha net ortaya çıkmaya başladı. Ama ben merkez bankalarının alımlarının tamamen kesilmesini açıkçası beklemiyorum. Hız kesti bir miktar, burası bir gerçek, ama önümüzdeki dönemde bir yeniden artışa geçmesini bekliyorum. Ama şu anki ortam bunun için çok da destekler nitelikte değil. ETF girişlerinde azalışlar olduğunu görüyoruz. Burada da bir miktar zayıflık var ama Bütün bunların içerisinde, çerçeve içerisinde altının yükselişindeki önemli etkenlerden bir tanesi evet Merkez Bankası alımlarıydı. Hatta Merkez Bankaları satışlarıyla bir miktar altının geri çekildiğini görmüştük. Ama 3.900-4.000 seviyeleri birçok fiyatlamanın yaşandığı bölge. Burada ilave açıkçası beklenmedik gelişmeler olmazsa ben çok da fazla 3.900-4.000 seviyelerin altına geçmesini beklemiyorum. Buranın ideal seviyeler olduğunu düşünüyorum bugün itibariyle. Ki burada asıl takip edilmesi gereken hep söylüyorum dolar endeksi. Dolar endeksi 102 seviyesinin üzerine çıkmadan açıkçası ben 3900 seviyelerinin altına geçmesini çok fazla beklemiyorum. En azından bu seviyelerin test edilmesini, aşağı yönlü zorlanmasını çok fazla beklemiyorum. Ama bir yükseliş trendi de beklemiyorum açıkçası. Yükseliş trendinin olabilmesi için para girişinin olması lazım. Sizin de belirttiğiniz gibi Merkez Bankası alımları düşmüş durumda. ETF'ler tarafında girişler azalmış durumda. Burada yukarı yönlü bir momentum oluşmasını engeller nitelikte şu anda. O yüzden de yatay bir piyasa olma ihtimalini çok daha yüksek görüyorum. Önümüzdeki dönemde de 3900-4400 bandı arasındaki hareket bir süre daha devam etmesini bekliyorum.
0: Peki o konuya dair son soru, yani zaten tam olarak altın alımlarının bitmesini beklemiyorum dediniz ama orada hani eskiden şöyle bir algı vardı ya, fiyatlar geri çekildikçe aslında merkez bankalarının alım yaptığına dair, oradaki o trendin bozulduğunu söyleyebilir miyiz artık peki?
1: Bir miktar bozuldu. Burası bir gerçek. Çünkü böyle savaş esnasında, savaş konusu olduğu zaman ki özellikle ülkeler arasındaki ticaretin ciddi anlamda sekteye uğradığı, risklerin arttığı, nakit ihtiyacının arttığı bir dönem içerisinde evet burası bir miktar sekteye uğradı. Doğru. Hatta burada sadece altın alımlarından bahsetmiyoruz. Geçtiğimiz dönem içerisinde yılın ilk yarısında bazı merkez bankalarının altın satışı yaptığını da gördük. Ki buna bizim merkez bankamız da dahil. Böyle dönemlerde olağanüstü dönemler, savaş dönemleri. O yüzden böyle dönemlerde bunun azalması, hatta tersi hareketler olması normal. Ama ben genel trendin hala devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle Çin tarafından hala güçlü alımlar geliyor. Bunun önümüzdeki dönemde en azından savaş sonlanabilirse veya en azından buradaki riskler azalabilirse sonrasında yeniden o güçlü trende dönülmesini bekliyorum ki önümüzdeki dönemde merkez bankalarının bu yüzden görüşümde altın alımlarının devam edeceği ve yeniden eski trendine dönmesi yönündeydi.
0: Peki gümüş özelinde baktığımızda sıra aralarında konuştunuz ama genel anlamda fiyatlama özelinde benzer bir momentumla mı devam etmesini beklersiniz altında olduğu gibi?
1: Gümüş tarafında bir miktar daha zayıf performans bekliyorum açıkçası ki zaten bu sene başında savaşla beraber bu beklentimizi de hep paylaşıyorduk ki altın gümüş rasyosu da yeniden 70'li seviyelere kadar geldi. 60 seviyesinin altına gelmişti. Bu bir süre daha devam edecektir. Gümüş tarafındaki oynaklık altına göre çok daha yüksek olacaktır. Yani iyimser piyasada daha yüksek fiyatlama, daha yukarı fiyatlama. Tam tersi olumsuzlarda ise gene sert düşüşlerin olacağı bir gümüş piyasası göreceğiz. Ama burada da 68 dolar seviyesinin yukarı geçilmesini çok fazla beklemiyorum. 50-55 dolar seviyesinin yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak değerlendireceğini düşünüyorum. Ama bir trend oluşmasını orada da beklemiyorum. Orada da bir süre yatay seyir göreceğiz. Özellikle tabii faizlerin yüksek kalacağı ki petrol fiyatları yüksek seyrediyor. Bu enflasyonu tetikleyecek nitelikte. Bunun da faizlerin yüksek kalmasına yol açıyor. Merkez bankaları faizi arttırmasa bile tahvil faizleri yukarı doğru gidiyor. Maalesef bu da küresel büyümeyi yavaşlatan ve bunun sonucunda da gümüş talebini azaltan unsurlardan bir tanesi. Gümüş bundan olumsuz etkileniyor. Haliyle burada bir yükseliş trendi beklemek zor. Ciddi bir toparlanma beklemek de zor. Ama birçok fiyatlamanın da veya birçok olayın olumsuz haberin de fiyatlamanın içerisine şu anda geçtiğini söyleyebilirim. O yüzden de aşağı yönlü marjların şu anki haberler ve açıklamalar, veriler ışığında daha sınırlı olduğunu söylemem mümkün. Ama bu bir tekrar altını çiziyorum. Bir yükseliş olacağı anlamında değil, bir tepki gerçekleşebilir ama daha çok yatay bir piyasa görme ihtimalimiz yüksek orada da.
0: Peki buradan geçelim diğer değerli metallere, kritik metallere. Şimdi şöyle baktığımızda bu hafta boyunca bizim en çok konuştuğumuz aslında temalardan bir tanesi de yapay zeka şirketlerindeki o özellikle piyasa bacağındaki sarsıntıydı. Bunun tabii ki birçok nedeni var. İşte Çin'le olan rekabet oranı.

0: olmalısın, daha ucuza aslında yapay zeka üretebiliyor olmalı. Orada yapılan öte yandan capexlerin, harcamaların somut olarak karşılığını bulup bulmayacağı gibi gibi birçok konuyu zaten uzun zamandır konuşuyoruz. Ama ben bunu bir yana koyacak olursak, yapay zeka üretiminde aslında kullanılan, yapay zekada kullanılan işte bakır gibi, lityum gibi, belki alüminyum gibi madenlerde son durumun ne olduğunu merak ediyorum ve bundan sonrasına dair orada ne beklemek lazım?
1: Tabii yapay zeka sektörü özellikle son 2-3 haftadan beri, son bir ay diyelim, çok ciddi geri çekilmeler gördük. Ki zaten burada bir balon oluştuğu veya trendin bittiği haberleri vardı veya bir beklentileri vardı. Ben burada trendin bittiğini çok fazla düşünmüyorum açıkçası. Bir düzeltme geldiği bir gerçek. Özellikle gelen bilançolar ve bunların beklentilerinin altında kalması buradaki şirketlerdeki düşüşlerin boyutunu arttırmış durumda. Tabii özellikle savaş Çin'le olan ilişkilerde bunu etkileyen unsurlardan bir tanesi. Fakat temel verilere baktığımız zaman, reel verilere baktığımız zaman hala çok güçlü bir talep var yapay zeka altyapısında. Ve yapay zeka altyapısına dayalı emtialar tarafında da bu güçlü talebin devam ettiğini görüyoruz. Özellikle örneğin bakır gibi, ki bakır burada en öne çıkan emtialardan bir tanesi. Hep bunu zaten yayınlarda da konuşuyoruz. Orada da geri çekilmelerin sınırlı kaldığını görüyoruz. Ben önümüzdeki dönemde bu emtiaların nadir metaller tarafında, bakır tarafında, lityum, kobalt gibi emtialar tarafındaki o güçlü trendin devam etmesini bekliyorum. Özellikle bakır tarafındaki güçlü görünümün devam etmesini bekliyorum. Raporlara baktığımız zaman da bunu da hala olumlu olduğunu söyleyebilirim. Hala talep tarafı çok güçlü devam ediyor. Şurası bir gerçek. Yapay zeka tarafında her ne kadar geri çekilmeleri olsa bile, özellikle borsalar tarafında, şirketler tarafında, ki gelen bilançoların bir kısmı beklentilerin altında kalmıştı. Ama reel tarafta hala çok güçlü bir talep var ve bu talep güçlü şekilde verilere de yansıyor. Bunun da en net etkilerini emtialar tarafında, başta bakır olmak üzere, görüyoruz. O yüzden ben buradaki trendin önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesini bekliyorum açıkçası. Tabii faizlerin bu kadar yüksek olduğu, risklerin arttığı bir ortamda, ki özellikle tahvil faizleri bu anlamda dikkat çekici. Dolayısıyla piyasada geri çekilmeler, anlık satışlar çok fazla olabiliyor. Ama temel verilere, reel verilere bakmaya devam ediyorum ben. Ve orada hala çok güçlü bir trend var. Ben bundan sonraki dönemde de yeniden yukarı yönlü trendlerin devam etmesini bekliyorum. Hem emtia fiyatları tarafında, burada bakır başta olmak üzere, hem de yapay zeka altyapısına yönelik şirketlerdeki güçlü görünümün ve yatırımların devam edeceğini söyleyebilirim. Küresel büyümede de önümüzdeki dönemde en güçlü katkı gene bu sektörden gelecek.
0: Peki Zafer Bey, şöyle bir 2-3 dakikalık vaktimiz kaldı. Orada da tarımsal emtiaları konuşalım isterim. Sizinle geçen yayında da konuşma fırsatı bulduk ama bu El Niño daha çokça konuşacağa benziyoruz. Özellikle son dönemde işte Avrupa'da da bu Haziran ayından itibaren sıcak hava dalgasının ciddi şekilde üretimi vurduğuna dair haber akışları da geliyor. Dolayısıyla evet, bir buğday tarafını soracağım. Evet, içeride bizim hasat dönemimiz fena gitmiyor anladığım kadarıyla, ama buradaki etkinin ne boyutu olmasını beklemek lazım? Hem küreselde hem içeride yansımalarını görür müyüz?
1: Şimdi içeride yansımalarını çok fazla göreceğimizi düşünmüyorum. Çünkü zaten her ne kadar Türkiye ithalat yapıyor olsa bile çok güçlü bir üretime sahip, güçlü stoklara sahip, ki ihracat tarafında da bir miktar esneklik oldu. Burada ben yurt içinde etkilerin sınırlı kalmasını bekliyorum. Fakat yurt dışı fiyatlarda bahsettiğiniz gibi El Niño etkisi görülüyor. Avrupa'da artan sıcaklar burada rekolte tarafında düşüşlere yol açıyor. En azından beklentiler tarafında. Ki El Niño kısaca anlatmak gerekirse, hava sıcaklıkları mevsim normal bir miktar daha üstünde gerçekleşmesine yol açıyor. Kuraklık bir miktar daha fazla oluyor. Yağışlar bir miktar daha düşük oluyor. Bunda özellikle Güney Amerika'da, Güneydoğu Asya'da ve Avustralya tarafında görüyoruz. Özellikle Avustralya tarafında, Avrupa tarafında artan sıcaklar, ABD tarafında keza kısmen buğday rekoltesinde düşüşleri, en azından beklentilerde düşüşleri yol açmış durumda. Bunu da fiyatlara yansımasını görüyoruz. Ki buğdayla beraber burada pamuk fiyatlarında, kahve, kakao fiyatlarında da toparlanmayı görmüştük. Pirinç keza özellikle Güneydoğu Asya'da üretimi yüksek. Burada gene kuraklık etkileri pirinç tarafında görülmüştü. Buradaki etkiler bir süre daha devam edecek. Yıl sonuna kadar devam etme olasılığı %97 bekleniyor.

0: Nino'nun.
1: Bu da çok yüksek, neredeyse kesin gibi bir şey. Bu da bize önümüzdeki dönemde bu emtiaları daha çok konuşacağımızı gösteriyor. Hava sıcaklıkları ve mevsim anormallikleri yıl sonuna kadar, 2027'ye kadar da devam edecek. Bunu sadece emtialar bazında söylemeyelim, genel anlamda da söyleyelim. Bu sene hem sıcaklıkların çok anormal olduğu, yani anomalinin evet, çok yüksek olduğu, hem de yağışlar tarafında da beklenmedik yağışlar ve serlerin de bir miktar daha fazla görüleceği bir dönem olacak.
2: Peki, etkilerini konuşmaya devam ediyor olacağız. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, çok çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum.
2: Efendim, biz noktalıyoruz. Bizim ardımızdan başarıya doğru sizinle birlikte olacak. Ben 14.45'te yarın iş dünyasında burada olacağım. Görüşmek üzere.
3: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
4: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
5: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Reklam.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam.
5: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Mutlu akşamlar. 20. yılında eğitim merkezine başarıya doğru. Hoş geldiniz. Evet, konuğum Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Sayın Semra Boğa Şahin. Sayın Şahin, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ancak
1: Sayın Hocam.
0: Şahin, şunu da belirtmek istiyorum. Siz birçok ulusal kanallarda ekonomi programlarına bir uzman olarak katılıyorsunuz.
1: Evet.
0: Zaten bence uzman olabilmek için de bir doçentlik ya da vesaire olması gerektiğine inanan birisiyim.
1: Tabii ki.
0: Lütfen üniversitesindeki diğer ünvanınızı da söyler misiniz?
1: Evet, ben iktisat alanında profesörüm Doğuş Üniversitesi'nde. Aynı zamanda ekonomi dersleri veriyorum üniversitemizde. Dediğiniz gibi ulusal kanallarda da ekonomi yorumcusu olarak ara sıra çıkıyorum.
0: Evet, bu sene işte biliyorsunuz 20. yılımıza girdik. Sizinle de birlikte olayımızı götürmeye çalışacağız. Şimdi şuraya girmek istiyorum. Meslek yüksek okullarında değişimin arkasında sizce hangi temel dinamikler var? Temel dinamikler derken şunu da açarsanız, yeni trendler de var çünkü. Öğrenciler burada 2 yılı okuduktan sonra Avrupa'da tabii kuralları vardır. Lisans tamamlayabilirler,
1: evet.
0: Ya da EGS'ye girip Türkiye'de tamamlayabilirler. Dinamikler.
1: Evet Sayın Hocam, başlamadan önce sorunuzun cevabına öncelikle ben Bloomberg ekibini bu 20. yıldan dolayı tebrik ediyorum. Ben de çok sadık bir Bloomberg HD izleyicisiyim ve bütün öğrencilerime de bu kanalı takip etmelerini tavsiye ediyorum. Sorunuza gelecek olursak Türkiye'de çok uzun süredir, uzun yıllardır sanayicinin bir kanayan yarası vardı. Her sene yüz binlerce öğrenci mezun oluyor ama biz aradığımız elemanı bulamıyoruz diyorlardı. Şimdi meslek yüksekokullarında bir dönüşüm yaşanıyor. Biz Doğuş Üniversitesi olarak da bu dönüşümü bizzat yaşıyoruz. Hı hı. Eskisine göre eğitim sistemleri değişiyor. Dediğiniz gibi aslında bu ihtiyaç sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da çok ciddi bir tekniker açığı var. Öğrencilerimiz ön lisansını bitirdikten sonra Almanya, Avusturya gibi ülkelerde belli dil seviyesini eğer tamamlarlarsa orada da lisans tamamlaması yapıyorlar. Çünkü orada da çok ciddi istihdam açığı olduğu için Avrupa'da tabii şu anda biraz kendisini açmış durumda dünyadan gelen tüm öğrencilere bu anlamda.
0: Hanımefendi, ben katılır mısınız bilmiyorum tabii, ben sizin kadar bu konularda bilgili değilim. Siz bir ilim ve bilim insanısınız. Mavi yakalılar, yani aranan kişiler,
1: evet,
0: şu anda beyaz yakalılara ekonomik olarak geçme durumuna geldiler ve ayrıca pratiği de bildikleri için tercih ediliyorlar. Hemen bir başka soruya geçelim. Ha, buna katılıyor musunuz? Önce
1: kesinlikle katılıyorum. Şu an tam dediğiniz gibi, evet. Eskiden hatta ara eleman denirdi bu mezunlarımıza, artık onlar aranan eleman oldular. Dediğiniz gibi çok ciddi, yüksek ücretlerle işe başlayabiliyorlar.
0: Şimdi efendim yönetmenim beni uyarıyor. Çok soru gelmiş bu meslek yüksekokullarıyla.
1: Evet.
0: Ben şu dikkatimi çekti. Artık oraya doğru bir yönlenme var. Ancak halen toplumun belirli yaş grubu, benim yaş grubumdakiler meslek yüksekokulu mu ya da meslek lisesi mi cümlesine böyle biraz dudak altından gülümseyerekten bakıyorlar. Lütfen konuşmalarınızı artık meslek yüksekokullarının ne artılar getirdiğinde üstüne,
1: evet,
0: durursanız bizim jenerasyonda buna artılı, evet, bakmasını sağlayın. Efendim bu meslek yüksek okullarında öne çıkan temel özellikler neler?
1: Hemen anlatayım Sayın Hocam. Şimdi şöyle, meslek yüksek okulu dediğimiz yüksek okul üniversiteye bağlı 2 senelik eğitim veren kurumun bir parçası.
0: Hı hı.
1: Şimdi burada lisans programlarından ayrıldığımız en önemli kısım, biz burada çok ciddi uygulamalı eğitim veriyoruz öğrencilerimize. Tabii ki teorik eğitimlerini de alıyorlar. Akademisyenlerimiz yine ünvanları, doktor öğretim üyesi,
0: evet,
1: oluyor. Doçentlerimiz, profesörlerimiz var meslek yüksekokulumuzda. Bir yandan teorik bilgi alıyorlar. Bir yandan da laboratuvarlarımızda, atölyelerimizde uygulama yapma şansı, hı-hı, buluyorlar. O yüzden buradan mezun olan öğrenci aslında mesleğini yapmaya, doğrudan yapmaya çok daha yakın hale geliyor.
0: Altın bilezik.
1: Kesinlikle.
0: Ben lisans okuyan öğrencilere, yıl içerisinde ben liselere falan çok seminerlere gidiyorum. Oradaki arkadaşlara şunu söylüyorum. Siz lisanstan mezun olabilirsiniz. Eğer aranan eleman, yani teknikerlerin yaptığı pratikliği bilmiyorsanız bu işi götüremezsiniz. Örnek şunu veriyorum. Bir inşaat mühendisi düşünün. Harç nasıl olur? Efendim yer nasıl düzeltilir? Ya da elektrik tesisatı nasıl? Bunları bileceksiniz. Bileceksiniz ki teknikerle birebir yukarı doğru çıkın cümlesini kullanıyorum. Artık lisanstakiler de yalnızca teori değil, pratiği de öğrenmesi gerekiyorlar. İşte burada meslek yüksekokulların farklılığı ve avantajı öne çıkıyor.
1: Kesinlikle.
0: Buradan şuraya girelim. Eğitim anlayışınız nedir? Özellikle yukarıdan uyuyor. Eğitim anlayışı tamam. Müfredat ve programda diyorlar.
1: Evet. Şöyle eğitim anlayışımız öncelikle bizim de değişiyor zaman içerisinde. Hı-hı. Çünkü sektörün beklentileri değişiyor. Dünya
0: Pardon,
1: değişiyor.
0: Pardon affedersin tabii yine ki. Bir soru var. Günün şartlarına göre program değişiyor mu?
1: Evet tabii ki değişiyor Buyurun. Hocam. Hemen önce oradan başlayayım o zaman ben. Şöyle değişiyor. Mesela biz geçen sene yapay zeka operatörlüğü, robotik ve yapay evet. zeka, otonom sistemler gibi programlar açtık meslek yüksekokulumuza. Onun dışında biliyorsunuz sınırda karbon düzenlemesi hayata geçecek Hı-hı. diye konuşuluyordu evet. Avrupa Birliği tarafından. Biz bunu daha duyar duymaz bu kanunlaşmadan önce hemen karbon yönetimi teknikerliğini açtık program olarak. Çünkü buralarda çok ciddi uzman açıkları oluşacak.
0: Günün meslekleri.
1: Tabii ki günün meslekleri. Biz bu programları çok hızlı bir şekilde açıyoruz ve müfredatlarımızı da şu şekilde oluşturuyoruz. Bizim programlarımızda ve şu an meslek yüksekokulumuzda 48 programımız var. Bu programların danışma kurulları var.
0: Evet.
1: Danışma kurulları özel sektör temsilcilerinden oluşuyor ve bu temsilciler bize şunu söylüyorlar. Özel sektörün ihtiyaçları bunlar. Şu dersleri de müfredatınıza ekleyin. Ve şunu yapıyoruz biz. Özel sektörle bağlantılarımız çok iyi. Bu özel sektör temsilcileri, bunların içinde CEO'lar var, CFO'lar Hı-hı. var. Bunlar da derslerimize konuk oluyorlar.
0: Belki de öğrencinin hayat boyu ulaşamayacak
1: kesinlikle,
0: kişiler.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Yani ben üniversiteyi okurken kesinlikle böyle bir şey görmemiştim. Doğru. Ve şu anda biz öğrencilerimize bu imkanı sunuyoruz. Onlar aslında özel sektörle birlikte yetiştiriyoruz hocam şu anda biz öğrencilerimizi. Yani bu kısmı evet. gerçekten çok kıymetli.
0: Evet.
1: Ve yakın zamanda... Bu dönem itibariyle uygulamaya geçeceğimiz 1+1 eğitim modelimizle de öğrencilerimiz bir sene okulda teorik uygulamalı derslerini aldıktan sonra bir sene de sektörde staj yaparak geçecekler.
0: Ya da şöyle yapalım, açalım parantez. İki dönem ders yani teori, iki dönem staj.
1: İki dönem staj. Evet. Şöyle bir durum vardı hocam. Daha önceki yıllarda 30 gün staj, zorunlu stajları vardı öğrencilerin. Evet. Ve işveren de memnun kalmıyordu. Çok kısa olduğu için ya nasıl olsa öğrenci gidecek işte fotokopi çektirelim, kahve yaptıralım şeklinde
0: yani yaklaşımı. Yani sıradan bir stajdı.
1: Evet. Şimdi bundan sonra öğrencilerimiz iki dönem staj yapacakları için yani bu neredeyse bir senelik bir iş tecrübesi anlamına geliyor. Çünkü biliyorsunuz mezunlarımızın yaşadığı çok ciddi bir problem. İşverenin karşısına geçtikleri zaman okulu bitirip iş tecrüben var mı?
0: Evet.
1: İş tecrübesi haliyle çocukların olmuyor 30 günlük
0: Şimdi
1: stajda.
0: Olacak.
1: Şimdi olacak. Bu sorunu da çözmüş oluyoruz bu şekilde.
0: Ancak aldığım bir ön bilgi var. Bizim biraz evvel dışarıda tanıştığınız genç arkadaşlar getirdiler bana. Üniversitenizin bir farklılığı var. Stajdaki öğrenciyi de takip ediyorsunuz.
1: Kesinlikle. Tabii
0: yani
1: ki.
0: Birebir takip Tabii ediyorsunuz. Ki. O çok önemli. Evet. Peki mezunlar ne kazanımlar elde eder?
1: Şöyle söyleyeyim hocam, bizim mezunlarımız dediğim gibi hem teorik hem uygulamalı bilgiyi alarak mezun oluyorlar. Bunun dışında bizim üniversitemizde çok has bir ortam var üniversitemizde. Sizleri de misafir etmek isteriz.
0: İnşallah
1: bu ortamı.
0: İnşallah Ekim ayında falan geliriz.
1: Gerçekten çok mutlu oluruz. Çok sosyal bir üniversite. Çünkü şöyle, biliyorsunuz Türkiye'de öğrenciler işte LGS'ye hazırlık, YKS'ye hazırlık derken sosyal hayattan biraz mahrum büyüyorlar. Biz istiyoruz ki öğrencilerimiz üniversiteye geldiklerinde hem sosyal yönleri gelişsin, Hı-hı. hem akademik yönleri gelişsin.
0: Çok
1: Bu
0: iyi.
1: Anlamda 50'den fazla öğrenci kulübümüz var. Dans kulübünden tutun da spor faaliyetleri, inanılmaz güzel kulüplerimiz var evet. ve inanılmaz güzel etkinliklerimiz oluyor üniversitemizde. Hı-hı. Çok yaşayan, çok dinamik bir üniversite. Akademisyenlerimiz çok genç, çok dinamik. Öğrencilerle bu açıdan çok uyumlu çalışıyorlar.
0: Evet.
1: Umarım misafir ederiz, siz de gelirsiniz ve aday öğrencilerimiz de görürler bu ortamı.
0: Peki bu dinamik üniversitenin kampüs yaşamı nasıl? Sizin kampüs nerede?
1: Bizim kampüsümüz hocam Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nin tam kalbinde. Aslında iki kampüsümüz
0: Bunu
1: var.
0: Bunu bilerek sordum.
1: Evet, evet.
0: Oradan şuna girin.
1: Evet.
0: Sanayi ve üniversite işbirliği.
1: Evet.
0: Öğrenciye kazandırıyor? Önce
1: öyle.
0: Kampüs.
1: Tamam. Şimdi bizim iki kampüsümüz var. Birisi Çengelköy'de, diğeri Hı-hı. de Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nin içinde. Bu ne anlama geliyor? Biz sanayinin tam olarak ortasındayız.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu organize sanayi bölgesindeki 2000'e yakın şirket bizim paydaşımız.
0: Evet.
1: Ve şunu da söyleyeyim, şu anda geliştirdiğimiz bir yazılımla öğrencilerimizin CV'leri ve şirketler bu yazılım üzerinden eşleşiyor.
0: Tamam.
1: Burada öğrencilerimize çok ciddi bir avantaj sağlıyoruz diyebilirim.
0: Hatta bunlar ileride iş dünyasında
1: Kesinlikle.
0: İlk adımı orada atabilecekler
1: Kesinlikle.
0: Gibi geliyor bana. Şimdi yapay zeka ve otomasyon çağında hangi teknik beceriler öne çıkar?
1: Evet şöyle hocam.
0: Sizin
1: şimdi,
0: programlar nasıl?
1: Bizim bahsettiğim gibi biz zaten şu anda güncele çok uyumlu programlarımız var. Yapay zeka operatörlü olsun, işte robotik, otonom sistemler. Ama sadece artık bilginin yeterli olmadığı bir çağdayız. Çünkü bilgi çok kolay ulaşılabilir. İşte yapay zekayla, işte arama motorlarıyla, sosyal medyayla çok ciddi anlamda bilgiye hızla ulaşılıyor. Ancak doğru bilgiye ulaşmak için mutlaka bir üniversite eğitiminden geçilmesi gerekiyor. Ancak bu da yeterli değil. Yani bizim bahsettiğimiz bir uygulamalı eğitim de yeterli değil. Özel sektör gerçekten araştırma yapabilen, sorgulayabilen, yaratıcılığı yüksek, analitik düşünebilen gençleri arıyor. Ve bu doğrultuda bizim zaten müfredatta eklediğimiz dersler de ve bunun dışında öğrencilere kazandığımız sosyal beceriler öğrencilerimizi özel sektöre hazırlıyor. Şunu da söyleyeyim, öğrenciler bizden mezun olurken sadece derslerini gösteren bir transkript değil, aynı zamanda bizim sosyal transkript dediğimiz bir belge daha alıyorlar.
0: Onda ne
1: burada,
0: var?
1: Burada öğrencinin katıldığı bütün etkinlikler, kulüp aktiviteleri, bunları da öğrenciye ek olarak veriyoruz.
0: Bir kere kulüpler son derece önemli. Eğer genç bir kulübe mensupsa hayatta profesyonel hazırlanıyor.
1: Kesinlikle.
0: Hazırlıkları vesaireleri belki de işbirliği yaptığı iş insanlarıyla biraz evvel belirttiğim gibi birçok zorlukla karşı karşıya gelirken orada bir araya gelme durumuyla oluşuyor. Efendim şimdi bir soru var. Genel soru. Meslek yüksek okullarına öğretim üyesi ya da öğretim görevlisi nasıl seçilir? Bu insanlar sektörden mi gelirler, profesyonel midirler? Kısacası akademi ve sektör arasındaki işbirlikleri, akademisyenin rolü.
1: Evet, şu şekilde oluyor. Normalde bir ilan açılıyor bir meslek yüksek okuluna, evet, bir akademisyen alınacağı zaman. Burada programın ihtiyacına göre. Bazen sektör tecrübesi yeterli oluyor bir program için. Diğer programlarda yüksek lisans yapmış olması yeterli oluyor. Daha yüksek bazen ünvan gerekiyor bazı programlar için. Bu tamamen programın aslında içeriğine bağlı bir durum. Evet. Ama bizde yani öyle bir akademik ortam var ki zaten akademisyenlerimizin çoğu hem sektör tecrübeli aynı zamanda akademik çalışmalarına da devam ediyorlar. Çünkü bizde ciddi bir proje kültürü de var üniversitemizde. Hem öğrenciler dahil ediyorlar, dahil oluyorlar bu projelere, TÜBİTAK projeleri, bilimsel araştırma projeleri, hem de hocalarımız bilimsel araştırmalarına devam ediyorlar.
0: Şimdi 10 Ağustos'a kadar tanıtım günleriniz devam ediyor. Siz meslek yüksek okulunun ekibi Çengelköy'ün ne?
1: Dudullu Organize Sanayi
0: Bölgesi. Evet, kampüstesiniz.
1: Evet.
0: Yani oraya insanlar geldiğinde biraz açar mısınız? Ne yapsınlar?
1: Şöyle, zaten velilerimiz geldiğinde okulun ana giriş kapısında karşılanıyorlar. Bizim kendi öğrencilerimiz karşılıyor ilk olarak.
0: Orayı bir canlandırın.
1: Evet, ilk olarak onlar karşılıyorlar. İşte hangi programla ilgileniyorlar?

0: varsa hocalarımıza yönlendiriyorlar. Hocalarımız bilgi veriyorlar. Öğrenciler, aday öğrenciler ve veliler okulumuzu geziyorlar. Biraz bu anlamda zaman ayırmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü çok fazla laboratuvarımız, atölyemiz var. Evet, bir tur yapılıyor okulda.
1: Yani öğretim üyelerinden bilgi alıyorlar, öğrencilerle görüşüyorlar. Mutlu musun, mutsuz musun? Altyapıya bakıyorlar ve ondan sonra kararlarını veriyorlar. Ancak bir de ekonomi, burslar.
0: Çok güzel bir soru, çok güzel bir konu. Şöyle söyleyeyim hocam, biz üniversite olarak eğitimin geniş kitleler tarafından erişilebilir olmasına inanıyoruz. Sosyal adaletin de bu şekilde sağlanacağına inanıyoruz. Bu bağlamda da rektörümüz Sayın Ahmet Alkan Çelik, Profesör Doktor Ahmet Alkan Çelik tarafından özellikle bu sene çok ciddi burslar verilmeye başlandı. Bunun bir tanesi de Vakıf Üniversitesi'ni ilk tercih olarak yazan öğrencilere verilen %50'ye yakın bir burs.
1: Evet.
0: Yani gerçekten ücretlerimiz çok ulaşılabilir diyebilirim.
1: Mütevazi.
0: Çok mütevazi kesinlikle. Bunun dışında çok özel burslarımız da var. Sporculara verilen burslarımız var. Farklı alanlarda verilen burslarımız var. Detaylı bilgi için ben kesinlikle gelmelerini tavsiye ediyorum.
1: Ya da web sayfasına baksınlar.
0: Web sayfasına bakabilirler. Ama şunu da söyleyeyim. Yani bizim meslek yüksekokulumuzda hemen hemen her öğrenci için bir program var.
1: Burs var.
0: Program da var, burs da var. Mutlaka bekliyoruz o yüzden.
1: Peki efendim, bir dakika kaldı ama soracağım. Üniversite demiyorum, fakülte de demiyorum. Meslek yüksek okulunu seçerken adaylar nelere dikkat etmeli? Yüksek okulunuzun ana başlıkları.
0: Evet, mutlaka akademik personelin profiline bakmalılar.
1: Evet.
0: Bunun dışında ne kadar uygulama yapılıyor? Çünkü meslek sahibi olacaklarsa uygulama kısmı gerçekten çok önemli. Hı hı. Sadece teoriyle olacak bir şey değil bu. Etkinliklerine bakmalılar. Evet. Ve sosyal medya hesaplarımızı mutlaka gözden geçirmelerini tavsiye ediyorum.
1: Peki altyapıya baksınlar.
0: Kesinlikle.
1: Bir de işbirliği yaptığınız şirketlere bakmalarında bence yarar var cümlesini kullanalım.
0: Evet.
1: Efendim, bu bölümün sonuna geldik. Çok değerli konuğum Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Profesör Doktor Sayın Semra Boğaşahin'e teşekkür ediyorum. Şimdi Başarıya Doğru'nun rehberlik bölümünde Kunduz Rehberlik Koordinatörü Sayın Ecem Zeynep Aydın'a bağlanıyoruz.
2: YKS sonuçları açıklandı, tercih dönemi başladı. Tercih döneminde listemizi hazırlarken tedbirli tercih yapmak çok çok önemli. Çünkü önceki yıllardaki deneyimlerimiz bize kimi zaman öğrencimiz Türkiye birincisi olmuş olsa bile yanlış tercih listesiyle açıkta kaldığını gösterdi. Bu da şu anlama geliyor: biz sadece kendi sıralamamızın önündeki ve kendi sıralamamıza eşit okulları değil, kendi sıralamamızın altında olan ve giderim dediğimiz okulları da listemize mutlaka eklemeliyiz. Çünkü hem okulların kontenjanı değişebilir, hem de yazacağımız okul ve bölümlere talep bu yıl ekstra artış ya da azalış gösterebilir. Bu sebeple her zaman listemizi hazırlarken kendi sıralamamızın altındaki okulları da pay bırakarak hazırlamalıyız. Böylece tüm yıl yaptığımız çalışmaların boşa gitmesini engelleyebiliriz. Tercih süreci ince düşünülmesi gereken bir süreç. Biz de bu süreçte tüm yıl boyunca olduğu gibi YKS öğrencilerimizin yanındayız. Herkese çok keyifli bir tercih dönemi diliyoruz.
1: Evet, Başarıya Doğru devam ediyor. Konuğum Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Taşer. Ama Sayın Taşer, sizin bir başka ünvanınızda Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısınız. Hoş geldiniz Sayın Taşer.
3: Hoş bulduk.
1: Efendim, gençlerden bayağı bir soru geldi. Bu sizin özel yetenek sınavı ile ilgili bir bölümünüz var. BASE Show. Burada özel yetenek sınavları yapılıyor. Ben onların sorularını tık tık vereyim size. Ondan sonra hiç karışmayayım ki gençler çok daha rahat dinlesinler. Evet, şimdi sorular sizden, yanıtlar Sayın Taşer'den diyoruz. Ve birincisi, burada iki tane bölüm var. Bu bölümlerin adları nedir? İkincisi, sınav merkezleri deniliyor. Bu sınav merkezleri Türkiye'nin kaç noktasında söz konusu? Üçüncüsü, burslu öğrenciler. %100 bursluları biliyoruz. Ancak bununla birlikte %52 ayrı baz var. Bunlar hakkında bilgi verir misiniz? Pardon, uyarıyorum. Bir de nasıl bir sınav?
3: Şimdi biliyorsunuz son yıllarda özel yetenek sınavları ayrı ve merkezi bir sisteme bağlandı. Kısa adı ÖZYES olan ayrı bir sınav yapılıyor ve bunlar için de ayrı bir kılavuz yayınlandı. Başvurularını da aldılar.

0: Hatta geç başvuru da vardı. O da tamamlanmış olacak bugün. ÖZYES sınavı Türkiye'deki bütün beden eğitimi ve spor yüksekokullarının kullanması gereken bir sınav. Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için onlar kendi sınavlarını yapabilme hakkı verdi YÖK onlara. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversiteler beden eğitimi ve spor öğretmenliği, antrenörlük gibi bölümlere kendi sınavlarıyla öğrenci alacaklar. Biz de uluslararası final üniversitesi olarak 41 ilde bu anlamda 1-5 Ağustos arasında sınav düzenliyoruz. Bu sınavlara giren öğrencilerin orada elde etmiş oldukları puanlara göre öğrencilere seçip alacağız. Dolayısıyla Türkiye'nin neresinde olursa olsun öğrenciler bu sınavlara girebilirler. Birbirine yakın iller diğeriyle giderek girebilir. 41 ilde çok geniş bir organizasyonla bir sınav yapıyoruz. Şimdi burada bir şeyi de özellikle belirtmek istiyorum. Gerek ÖZYES'te gerekse bizim yaptığımız sınavlarda parkurda öğrencinin elde ettiği derecenin dışında spor özgeçmişinin, TYT puanının ve aynı şekilde orta öğretim başarı puanının etkisi var. Yani bu dördü bir araya getirilerek bir puan hesaplanıyor. Biz bu sene beden eğitimi öğretmenliğine ve antrenörlük eğitimine öğrenci alacağız. Beden eğitimi öğretmenliğine zaten neredeyse tamamı burslu öğrenci alıyoruz. Ancak antrenörlük eğitiminde de bursunun dışında diğer öğrencilerimizi de %50 bursla alıyoruz. Evet. Eğer bu sınava girmiş ve düzgün bir başarı elde etmişse 50 artı 40, 50 artı 50 burslarımız var. Yani sporcu bursu bizim için son derece önemli. Çünkü spor alanında öğrenci seçerken öğrencinin spor geçmişi de oldukça önemli. Onun için lisanslı bütün sporculara özellikle girmelerini öneriyorum. Biz bu alanda bir başka avantaja daha sahibiz. Biliyorsunuz Türkiye genelinde 300'e yakın okulumuz var.
1: Evet.
0: Ve bu okullarda beden eğitimi öğretmeni ve antrenörler çalıştırıyoruz. Dolayısıyla bizim VESYÖ'müz iş garantili.
1: Evet.
0: Yani mezun olduktan sonra da bizim kendi kurumlarımızda beden eğitimi öğretmeni ya da antrenör uzman öğretici olarak çalışabiliyor öğrenciler.
1: Sayın Hocam, benim aldığım notlar yanlış, düzeltelim onu da. 70 öğrenciye burs veriyorsunuz. Bunun 18 tanesi %100 burs oluyor. Geri kalan da biraz evvel bahsettiğiniz %50 artı %40, %50 artı 50 olaraktan gelen objeler oluyor.
0: Evet.
1: Burada sporcu arkadaşla uyarmak istiyorum. Eğer bir yüksek öğretim diplomanız olursa inanın ki ileride hem spor hem de bu konuda bir ayrıcalık yaşayacaksınız. Bu sınavları kaçırmanıza bence yarar var diyoruz. Hocam ikinci bir soru şu gençte. Buna ilave edeceğiniz bir şey var mı?
0: Yok. Zaten öğrencilerimizin daha önce geçmişteki öğrencilerimizle konuştuklarında bu gerçekleri görürler. Çok iyi insan yetiştiriyoruz orada. İyi sporcu yetiştiriyoruz yani.
1: Peki. Şimdi hocam ikinci soru şu. Hep bunu söylüyorsun ama gençler bir daha üstüne şey yapıyorlar. Şimdi sizin iş garantili bir bölümünüz var. Bir de iş önceliğiyle ilgili bilimleriniz var. Şimdi önce iş garantisi, sonra iş başvuru önceliği.
0: Bizim biz eğitimci bir kuruluşuz biliyorsunuz. 46
1: evet.
0: yıldır Türkiye'de hem kurs hem de okullarımızla eğitim öğretim faaliyeti yapıyoruz. Bugüne kadar da 5 milyon 340 bin öğrenci okuttuk. Şu anda da Türkiye'nin her yanında okullarımız var. Onun için biz eğitim fakültemizde yabancı dil öğretmenliği yani İngilizce öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği den mezun olanlara, beden eğitim ve spor öğretmenliğinden mezun olanlara iş garantisi veriyoruz.
1: Evet.
0: Ayrıca iş önceliği verdiğimiz bölümlerde başta psikoloji geliyor. Psikolojinin hem bizde Türkçesi var hem İngilizcesi
1: evet.
0: var. Bunlar da eğer psikolojiyi bitirdikten sonra eğitim psikolojisi alanında çalışacaklarsa yani okullarda çalışmak isterlerse onlara öncelik tanıyoruz.
1: Önce.
0: Ayrıca bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki partnerimiz, ortağımız turizmci bir aile,
1: evet.
0: Çağınar ailesi. Onların da çok sayıda

Otelleri, turizm firmaları yani tur operatörlüğü yapan firmalar, aynı zamanda gıda üzerine çalışan firmaları var. Dolayısıyla biz turizm ve otel

0: şeyimiz var. Hatta öğrencilerimiz bitirmeye de kalmadan öğrenciyken gerek gastronomi ve mutfak sanatlarında, hı hı, gerekse turizm ve otelcilikte bu kurumlarda çalışma imkanı buluyorlar. Sadece o değil, Kıbrıs'taki bütün otellerle bu anlamda anlaşmamız var. Onun için gelen öğrencilerimiz belli bir eli bir şeye yattıktan sonra okurken de çalışabiliyorlar.
1: Hocam finalin 46. yılı, üniversitenin 10. yılı ama siz Kıbrıs'ta ya KKTC'de üniversiteyi kurarken bir eğitim ordusunun oraya gittiğini ve bu üniversitenin bir süre sonra yukarıya doğru adımları atacağını zaten biz eğitimciler aramızda konuşuyorduk. Aynı nokta ilerlemeye başladı, kendini gösteriyor. Şimdi hocam eğitim iletişim sistemlerinize girmek istiyorum. Burada akademik kadroyu oluştururken nelere dikkat ediyorsunuz? Şimdi siz eğitimci gözüyle sıkı bakıyorsunuz olaya.
0: Şimdi şöyle, yani bir şekilde eğer bir bölüme iş garantisi veriyorsanız o zaman kendi oturacağınız evi yapıyorsunuz demektir. Evet. Eğitim asla ve asla ihmala gelmeyecek bir iş, hı hı, pardonu olmayan bir iş. Onun için çok iyi öğrenci yetiştirmeye gayret ediyoruz. Şu anda çok sayıda eski mezunumuzu da kurumlarımızda çalıştırıyoruz. Bu nedenle akademik kadromuzu da buna göre seçiyoruz. Aslında biz genel anlamda akademik kadroya çok önem veriyoruz. Eğitimin niteliğine önem veriyoruz. Hı hı. Mesela sürdürülebilir eğitim sıralamalarında Uluslararası Final Üniversitesi dünya sıralamasında 101-200 bandında, yani evet, genç bir üniversite için bu oldukça önemli bir derecedir, doğru, diye düşünüyorum. O nedenle sadece eğitim fakültemiz değil, diğer bölümlerimizin de akademisyen kadrosuna, hı hı, oldukça dikkat ediyoruz. Bu anlamda neredeyse 8-10 öğrenciye bir öğretim üyesi düşecek tarzda bir organizasyonumuz var.
1: Hocam mühendislik bilimlerine, yani mühendislik bölümü seçecek gençler soruyorlar. Bu çok önemli son zamanlarda. Diyorlar ki mühendislik bölümleri teknoparkta iş dünyası üretimi amaçlı mı bir eğitim oluyor? Yani artık klasik eğitimin dışına mı çıkıyoruz?
0: Şimdi tabii ki bir üniversitenin belki yazılı görevleri arasında olmayabilir ama mezununu iş dünyasına doğru düzgün hazırlamak gibi bir görevi de vardır diye düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla biz mezuniyet sonrasında öğrencilerimizin kariyer basamaklarını da takip ediyoruz. Hı hı. O nedenle mühendislikte bizim hangi bölümlerimiz var? Elektrik elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bu sene açılmış olan yapay zeka mühendisliği, hı, aynı zamanda inşaat mühendisliği var. Hı hı. Bir de ona yakın bir dal olan mimarlık var. Yani aşağı yukarı bütün mühendislik dalları var. Bunlar aynen Türkiye'deki kurallarla öğrenci alıyor. Bazıları bunu tereddüt ediyor. Yani ilk 300 bin ya da ilk 250 bin gibi sınırlar, evet, Kıbrıs'ta da var. Öğrenciler tercihleriyle buraya geliyorlar. Neredeyse her bölüme, bazı bölümlere tümüyle burslu öğrenci alıyoruz. Hı hı. Bazı bölümlere de yarısı tam burslu, yarısı da %50 burslu öğrenci alıyoruz. Mühendislik fakültemiz bu anlamda çok kaliteli öğrenci alıyor.
1: Şimdi tam burslu ya da yarım burslu alıyorsunuz mühendislik fakültesi ama diğer bir soru var. Genç ailelerden ekonomi, burslar diyorlar.
0: Evet, bizim öğrencilerimizin 1/3'ü tam burslu bir kere. Hı hı. Bunlar öğrenim hayatları boyunca sadece okulun kayıt harcı var, onu ödüyorlar. O da sembolik bir rakam.
1: Evet.
0: Bunun dışında geri kalan öğrencilerimiz de %50 burslu. Ama bu %50 bursu biz artırıyoruz. İlk tercihe göre %40'a kadar ilave indirim veriyoruz. Yani %50 artı %40 ya da %50 artı %30 gibi kurumsal anlaşmalarda yaptığımız kurumlarla bu tarz indirimlerimiz var. Ayrıca şehit gazi çocuklarına, öğretmen meslektaşlarımıza da bir takım indirimler uyguluyoruz. İki kardeş gelenlere indirim uyguluyoruz. Evet. Yani bizim şunu anlatmak istiyorum. Ücretlerimiz zaten kılavuzdan göreceklerdir. Çok ulaşılabilir ücretler. Hı hı. Neredeyse okulu artı yurdu topladığınız zaman yani Türkiye'deki ücretlerinden daha aşağıda kalıyor.
1: Doğrudur.
0: Dolayısıyla çok rahat gelebilir öğrenciler. Bursumuzun sınırı yok bu anlamda.
1: Tabii üniversitenizde çeşitli ülkelerden öğrenciler var, öğretim üyeleri var. Bu çok kültürlü bir ortam. Gençlere nasıl bir artı getiriyor?
0: Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aslında bir öğrenci adası ve gerçekten 100 bin civarında öğrenciyi istihdam eden, orayı barındıran bir şey,

0: ada durumunda. Dolayısıyla aynı şekilde çok sayıda da öğretim üyesi istihdam ediyoruz bunları okutmak için. Adanın kendisi bir öğrenci adası ve şu ana kadar yaptığımız tespitlere göre 120 ülkeden öğrenci geldi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne değişik dönemlerde. Şu anda bizim okulumuzda da Türkiye'den öğrencilerimizin bir yarısı Türkiye'den, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, bir diğer yarısı da dünyanın 70 ülkesinden geliyor. Çok dilli, çok kültürlü bir ortam var. Yani bir öğrenci İngilizcesini çok rahat geliştirebiliyor. Yani Türkçe bölüme girmiş olsa bile kampüs ortamında arkadaşlarıyla karşılaştığında İngilizce seviyesini yükseltebiliyor. Bunun dışında Fransızca, yine İspanyolca, Arapça ve Rusça da çok yaygın bir şekilde konuşuluyor. Dolayısıyla çok dilli de bir ortam var. Öğrencilerimiz birçok ülkelerden dostlar ediniyor, arkadaşlar ediniyor. Hatta mezuniyetten sonra onlarla ortaklıklar kuruyor. Başka bir ülkeye mal satıyor, mal alıyor. Bu tarzda çok güzel ilişkiler doğuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin genel anlamda böyle bir avantajı var.
1: Hemen bir dakika var ama devam edelim. KKTC'nin böyle bir avantajı var, çok kültürlü. Peki KKTC'yi tercih etmek isteyen adaylar kısa hangi başlıklara dikkat etsinler?
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerin özellikle mutlaka kılavuzda yer alan bölümlerini tercih etmeleri lazım. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerin YÖK denkliği varsa bu kılavuzda zaten yer alıyor. Onun için hiçbir diploma denkliği sorunu yok. Yurt dışında okuyacaksanız en kolay okunabilecek yer Kıbrıs'tır. Evet. Bunu özellikle de bir kez daha vurgulamış olalım. Çünkü denklik sorunu yok. Doğrudan öğrencinin diploması YÖKSİS'e giriyor ve arkasından da E-Devlet'e düşüyor. Dolayısıyla Türkiye'deki bir üniversiteyi bitirmekle Kıbrıs'taki üniversiteyi bitirmek arasında hiçbir fark yok.
1: Evet, bugün programın sonuna geldik. Konuğum Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı ve ayrıca KKTC Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Sayın İbrahim Taşel'di. Teşekkürler efendim.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Yarın saat 19.35'te tekrar bir arada olmak dileğiyle tüm güzellikler sizin olsun.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Garanti BBVA. Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
2: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA Mobil'le yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam.
0: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.
7: Benim evim manzaraya açılmazdı. Semtimizde deniz yoktu. Sen gelince semt değişti.

0: kamu spotu.
1: Oğlum Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İyi akşamlar. Ekonomik Görünüm'e hoş geldiniz. Şahane konuklarım var bu akşam. Sevgili Bader Arslan ve Hakan Güldağ'la birlikteyiz. Şimdi iki araştırmacı ve farklı bakış açıları olan konuk bir araya gelince sohbetin tadına doyum olmuyor. En azından ben çok keyifliyim. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Gündem de çok yoğun. Veriler bol bol var. Hepsini konuşacağız. Önce isterseniz istihdam tarafıyla başlayalım. İşsizlik rakamları geldi bugün. Ve işsizlik rakamlarına baktığım zaman, hatta haberimizi izleyelim. Arkadaşlarım hazırsa, nasıl geldi Haziran ayında veriler? Ondan sonra üzerine sohbetimize başlayalım.
0: TÜİK verilerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 168 bin kişi azalarak 2 milyon 688 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0.5 puan azalarak %7.6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6.5 iken kadınlarda %9.8 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 227 bin kişi artarak 32 milyon 733 bin kişi, istihdam oranı ise 0.3 puan artarak %48.9 oldu. Bu oran erkeklerde %66.1 iken kadınlarda %32 olarak gerçekleşti. İş gücü 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 58 bin kişi artarak 35 milyon 420 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0.1 puan artarak %52.9 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde %70.7 iken kadınlarda %35.4 oldu. 15 ila 24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1.8 puan azalarak %12.8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %10.4, kadınlarda ise %17.3 olarak tahmin edildi. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 2 puan azalarak %28.8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18.5 iken, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı %19.2 olarak tahmin edildi.
1: Evet, manşette uzun zamandır olduğu gibi öyle çok fazla bir değişiklik yok. Ama biz hep istihdam verilerine alt kırımları itibariyle bakıyoruz. Özellikle de bu geniş tanımlı işsizlik tarafına. Bir de geçen dönemde hep burada sizlerle de konuşuyoruz. Özellikle sanayide, belli başlı sektörlerde tekstil misal. Çok ciddi daralmadan bahsediyoruz. Sonuçta işten çıkarmalar da var idi kimi zaman konuşuyoruz. Bu rakamları etkiledi mi? Nasıl değerlendirmek lazım? Yine alt kırılımlarına baktığınızda Türkiye'de istihdam piyasasının görünümünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Bader Bey, sizle başlayalım.
2: Tabii. Ama önce Hakan abiyle ilgili iki cümle etmem lazım.
1: Tabii, lütfen.
2: Onunla bugün denk geldiğimize çok sevindim.
1: Güzel.
2: Biz çok eskiden tanışırız, 15-16 yıldır. İki türlü ilişkimiz var. Bir, abim olarak çok severim. İkincisi de formal bir ilişkimiz var. O benim patronum gazeteden.
1: Aa, evet, doğru.
3: Yazarımız demiyor da benim patronum.
1: Çok tatlısınız. Yok, gerçekten. Evet, Bader Bey Ekonomim gazetesinde düzenli olarak yazıyor. Takip ediyordur izleyicilerimiz diye düşünüyorum. Bazen ben orada yazdıklarını çalıp buraya da taşıyorum. Burada da detaylı bir şekilde konuşuyoruz. Ya da bazen burada anlatınca, aa dur bunu gazeteye de yazayım diyor. Böyle de bir ilişkimiz var, evet, yani, evet. Baktığınızda.
2: O yüzden çok mutlu oldum beraber.
3: Ben de öyle. Sağ olasın.
1: Övelim birbirimizi.
3: Tabii. Başka bir yolu var mı? Ondan bir tanedir yalnız.
1: İşte böyle. Öyle. Aynen, tam olarak.
2: Onunla da program çok rahat. Hakikaten bu bir şey, istisnai bir...
1: Zorla da kendini öldüren moderatör yani. Buyurun Bader.
2: Şimdi verilere sadece işsizlik verisine, istihdam verisine değil, bütün verilere farklı boyutlardan bakmamız gerekiyor. Evet. İyi taraflarını da, varsa kötü taraflarını da... Sağdan, soldan, yukarıdan, aşağıdan, her taraftan bakmamız gerekiyor. Şimdi bu veriye baktığımızda gördüğümüz şey şu. Birincisi, Sayın Bakan da ifade etmiş, 2005 yılından beri en düşük işsizlik oranı %7.6. Hakikaten sevindirici bir gelişme. İşsiz sayısı 168 bin azalmış, 2.7 milyona inmiş yaklaşık. İstihdam 227 bin kişi yükselmiş geçen aya göre, 32.7 milyon. İstihdam oranı %48.9 olmuş. genç işsizlik oranında 1.8 puanlık düşüşte %12.8 olmuş. Şimdi verilerin en güzel tarafı şüphesiz işsizlik oranındaki tarihi düşük veri. %7.6 süper bir gösterge. Özellikle de pek çok sektörde işler çok da yolunda gitmezken sanayi başta olmak üzere bu veriye sevinmemek mümkün değil. İşin karşı tarafına geçtiğimizde söylememiz gereken bir şey var. Bu şu grafik, ekrandaki grafik bizim resmi işsizlik oranımızla 7.6 ile geniş tanımlı işsizliği aynı şeyde gösteriyor. Aynı işte ekranda gösteriyor. Özellikle 2019-2020 yılından itibaren pandemi öncesinde başlıyor ama pandemi sonrasında hızlanıyor. Geniş tanımlı işsizlikte ciddi bir artış var ve maalesef o yönde de bir iyileşme yok. Bu arada izleyicilerimiz için bir dipnot olarak şunu da söyleyelim. Bu geniş tanımlı işsizlik sadece Türkiye'de yükselmiyor. Bu iki veri arasındaki ayrışma Türkiye'ye has bir durum değil. Hemen hemen bütün ülkelerde var. Fakat Türkiye'deki ayrışma çok hızlı. Birbirinden çok hızlı uzaklaştılar.
1: Nedir bu ayrışmanın nedeni peki? Herkeste gördüğümüz için soruyorum. Yani spesifik bir nedeni mi var özellikle son yıllarda daha da böyle bir aranın açılmasının?
2: Bir işte pandemi sonrasında çalışma şartlarında değişim. Z kuşağının çalışma ya istihdama bakış açısında değişim. Ücretlerin çok düşük olması ve insanların sürekli iş değiştirmek istiyor oluşu. Bir işin yetmeyip ikinci, üçüncü işlerin takviye ediliyor olması hepsi etkiliyor bunu. İşin bir tarafı bu, soru işareti koymamız gereken. Bunu zaten aylardan beri, hatta birkaç yıldır herkes konuşuyor. İkinci tarafı şu, işsiz sayısı gösterebilirlerse arkadaşlar, işsiz sayısı 2.7 milyonun da altına düşmüş dedim ya. Hı hı. Bu da çok uzun süredir bizim, şöyle söyleyeyim, 2004 yılının başından beri, 2004 yılının başından beri yani 22 yıldır gördüğümüz en düşük işsizlik sayısındayız şu anda. Resmi işsiz sayımız ekranda da görüyorsunuz. 2004 yılının başından bu yana gördüğümüz en düşük işsiz sayısı. O da artıhanesinde yazılması gereken konulardan birisi. Fakat şimdi esas düşünmemiz ya da konuşmamız gereken konu geliyor. İstihdam grafiğini verebilirlerse. Türkiye'de istihdam hacmi Hakan abi yaklaşık 3 yıl oldu. 3 yıla yakın oldu. Sürekli 32 milyonla 33 milyon arasında gidiyor. Bugün açıklanan veride de 32.7 milyon. İstihdam edilenlerin sayısı Türkiye'de. 2022 yılında ya da 2023 yılında 32 milyonun üstüne çıktı. Ondan sonra da hiç altına inmedi. Ama 32 milyonla 33 arasında zaten görüyorsunuz orada bir pilota yapmış durumda son 3 yıldır. Evet. Daha yukarı gidemiyor. Daha yukarı gidememesinin sebebinin birinci sebebi benim bakış açımdan sanayi sektörlerimizdeki durum. Üretim artıyor evet, fakat üretim yeni istihdam yaratmaya yetecek kadar artmıyor. İhracat devam ediyor evet. Ama miktar bazında gerileme var. Dolayısıyla fabrikaların ihracata yönelik üretimlerinde bir düşüş var. Gibi birkaç sebebe bağlayabiliriz. Çok uzatmamak için söylemeyeceğim. Ama istihdamımızda son 3 yıldır aşağı yukarı yatay bir seyir var. İşsizlikte de hafif hafif düşüşler devam ediyor. Tabii ki yaz aylarında olduğumuz için yaz aylarında işsizliğin düşmesi mevsimsel olarak normal karşılamamız gereken bir şey. Ama bugün gördüğümüz işsizlik oranı da son 20-21 yılın en düşük işsizlik oranı olması ve işsiz sayısının da düşüyor olması açısından bence sevindirici şeyler. İstihdam oranımız bugün %48.9 açıklandı. O da yıllardan beri hiç %50'nin üzerine çıkamıyor. Aynı istihdamdaki plato gibi orada da %50'nin üzerine çıkamıyoruz. Bir veri daha paylaşayım. Bunun grafiği yok. Okuyacağım sizlere. Tarım, sanayi ve hizmetler diye üçe ayıralım. İnşaatı bir kenara bırakacağım. Tarım, sanayi ve hizmetler diye üçe ayıralım. 10 yılda nasıl değişmiş? İstihdamda bu üç ana sektörün payı 10 yılda nasıl değişmiş? 10 yıl önce tarım istihdamının toplam istihdamdaki payı %18'miş. Bugün %13'ün altına gelmiş. %12.8. Normal. Yani ülke büyüdükçe tarımdaki istihdamın azalması normal. Onun da altına inecek önümüzdeki yıllarda. %10'un da altına inecek. Sanayimizin toplam istihdamdaki payı 10 yıl önce %20'ymiş. Bugün de %20.7. Orada da yatay bir seyir var. Hep 20, 21, 22 bu aralıkta gidip geliyor. Hizmetler sektörünün istihdamdaki payı 10 yıl önce %55'miş. Şimdi %60.2'ye çıkmış. Bu 5 puanlık artışın da çok büyük kısmı pandemi sonrasında gerçekleşiyor son 3-4 yılda. O yüzden Türkiye ekonomisi büyürken her ne kadar işte büyüme ortalamamız son birkaç yılda hafif gerilemiş olsa da Türkiye ekonomisi büyürken yaratılan istihdamın büyük kısmı sanayi değil hizmetler sektörünü yaratıyor. Tarımda azalan istihdam hizmetler sektörüne kayıyor. Ya da nüfus arttıkça yeni gelen iş gücü hizmetler sektöründe daha fazla istihdam ediliyor diyeyim.
1: Burada bu çok önemli bakayım. Bir tablo aslında evet. Türkiye ekonomisinin görünümü açısından ve son 10 yıl diyoruz yani. Çok da aslında kısa olmayan bir zaman diliminde bu tablo böyle yani hizmetler tarafı evet. Kuvvetli. Şimdi benim kafamda soru işareti olan belki izleyicilerimiz de aynı şekilde düşünüyordur. Şimdi eğer hiç değişmediyse son 3 yıldır bizim istihdamdaki kişi sayımız işte 32 milyon 33 milyonda kaldıysa nasıl işsizlik rakamlarımızda daha iyi bir performans görüyoruz? Hadi manşete baktığımızda. Çünkü yani bu hesaplamaları anlamak da biraz güç olabiliyor bazen. Sadece manşet rakama baktığımızda başka bir hikaye. Geniş tanımlı işsizlik rakamlarına baktığımızda başka bir hikaye var. Dediğiniz gibi dünyada da oradaki gap açılıyor olsa da bizde çok uzun zamandır bayağı kuvvetli bir fark var. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Yıllardır bu verileri konuşuyorsunuz Hakan Bey. Yani son evet. 10 yıldır değil, son 20-30 yıldır mı diyeyim yani. Peki bugünkü tablo bize ne anlatıyor? Neden veriler birbiriyle çarpışıyormuş gibi görünüyor?
3: Yani bu bir vaka hakikaten. Birbiriyle böyle tam uyuşturamadığımız bir şey var. Ama bir yanıyla da evet 7,6 hakikaten şaşırtıcı, sürpriz. Mesela şunu da sorgulatan bir nokta, güzel bir veri ama ne oldu da bu oldu? Hani ne oldu mesela sanayi yatırımlarında bir artış görmüyoruz pek. Yani hizmet sektöründe müthiş bir şey, orada da aslında fazla bir şey yok, hareket yok. İnşaat tarafı hareketli idi, özellikle deprem bölgesiyle bağlantılı olarak ama orada da bir yavaşlama olduğunu son dönemde sektör temsilcileri söylüyor. Hani ne olmuş olabilir? Belki bu sizin söylediğiniz, yani bilmiyorum gerçekten şu anda belki verilere biraz daha detaylı bakmak lazım. Bahadır Aslan'ın o konuda daha fazla şeyi var, elinde veri var. Ama yani burada mesela iş aramaktan vazgeçenlerde filan bu detaylara bakmak lazım. Hı hı. Yani burada artık TÜİK'in bazı verileri var biliyorsunuz bunları hesaplarken filan. Şu kadar zaman içinde başvurduysan ya da iş aradığını beyan etmediysen şu kadar zaman seni iş aramıyor kabul ediyor. İşsiz kabul etmiyor filan böyle bir takım şeyler de var. Yani hesaplamayla ilgili konular, detaylar var. Ama yani ben sahaya baktığım zaman şimdi Çorlu'dan geliyorum. Çorlu'da tekstil zirvesi yapıldı. İşte bahsedilen şuydu. Tekstildeki sıkıntılar, küçülme, oradaki kas zayıflıkları, belki gireriz bir takım öneriler de var, neler yapabiliriz, yeni tehditler var, onları da konuşuruz. Bence önemliydi. Farklı konulara da değinildi. Ama mesela İzzet Volkan, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı dedi ki tekstil küçüldüğünde, kendisi tekstilci değil, tekstil küçüldüğünde Çorlu küçülüyor dedi. Çorlu'nun tadı kaçıyor dedi. Hı. Ya biz bunu sokakta hissediyoruz, görüyoruz dedi. Onun için buradaki toplantıdan hangi taleplerle bu sektörü biz canlandırabiliriz onu konuşalım diye bir çağrısı vardı. Erdim Noyan yine Çorlu Ticaret Sanayi Odası Meclis Başkanı. O da benzer bir yani Ergene, Çerkezköy ve Çorlu Havzası'ndaki bu sıkıntının bölgenin genel olarak ekonomik faaliyetlerine de yansıdığını söyledi. Yani işsiz iş büyüme çok önemli konular hakikaten. Şimdi büyüme eskiden şöyle hesaplar yapardık biz. %1'lik bir büyüme en az 100 bin kişilik şey vardır.
1: İstihdam
3: yaratır diye bir takım hesaplar vardı. Şimdi büyüme de yok. Yani büyüme zayıf. tüketimle büyüyoruz diyoruz. Değil mi yani? Hı hı. Ne geldi? Birinci çeyrek 2,5 mu geldi? 2,5 civarında bir büyüme var. Türkiye'nin potansiyel büyümesinin bayağı altında. Hani diyoruz ya, Merkez Bankası aslında hedeflerinin epey bir kısmına kavuştu. Hem iç talebi, kendileri de söylüyorlar, epey bir bastırdık diyorlar. Hem de çıktığı açığı diyorlardı. Potansiyel büyüme ile gerçekleşen büyüme arasında oldukça önemli bir fark var. Büyümeyen Türkiye'de, refah yaratmayan ya da düşük tempolu bir büyümede bu işsizlik nasıl düşüyor? Yani bunun hakikaten yani açıklamaya ihtiyaç duyan bir yanının olduğunu söylemek mümkün. Sürdürülebilir mi? Bakmak lazım. Belki bu 7,6 devam edecek mi? Ya ne tarafa doğru devam edecek? Onu görmek lazım. Bir bence ben ekonomi gazetecisi olarak onu izlemek gerektiğini düşünüyorum. Mesela tekstilcilerle gene konuşuyoruz. İşte son 5 yıl içerisindeki azalma, son 3 yılda daha da artmış olan istihdamdaki azalmanın 1 milyon 250 binden 800 binlere doğru gerilediğini söylüyorlar. Diyorum ki peki bu şeyler bir ara biliyorsunuz savaş nedeniyle uzak doğudakiler tedariklerini yerine getiremeyince bir kısım Türkiye'ye tekrar talep oldu. Ondan dolayı biraz daha hareketlenme var mı? Vallahi yok bizim gördüğümüz, yani hareketlenme var. Siparişlerde hareketlenme olmuş gerçekten. Yalnız Temmuz ve Ağustos'ta o hareket pek görülmüyor. Ama daha öncesinde hareketlenme var. Fakat bunun çok istihdama yansıyamadığını, birçok son 5 yıl içinde 10 bin tekstil atölyesinin ya da fabrikasının diyelim, yani tekstil yanlış oldu, hazır giyim atölyesinin kapandığını ifade ettiler. 10 bin. Ve bunun yarattığı gediğin, dışarıdan aldığımız bu savaş nedeniyle tedarik zincirindeki bozulmanın yarattığı fırsatı da değerlendirmekte zorluk yarattığını, çünkü işte bir sipariş alınıyor, bunlar hep bizde sağa sola da dağıtılıyor. Bir firma siparişi aldığı zaman tek başına gerçekleştirmiyor bunu, herkese dağıtıyor. Ve Türkiye'nin de önemli bir özelliği bu, hızlı teslimat. Ama şu sırada o istihdamdaki kayıp, o firmalardaki kaybı yerine koyamadıklarını ve azalmanın da devam ettiğini ifade ediyorlar. Tekstil Türkiye'nin en önemli istihdam kaynağı. Hatta konuşulan konulara bakacak olursak, yani salonla da böyle interaktif bir sohbet oldu. Dediler ki vallahi işte şu anda, yani Çorlu'yla ilgili özellikle söylediler. Şu anda insanlar işsizlik maaşı alıyor. Çünkü işten çıkarmalar arttı. İşsizlik maaşı alıyorlar. Biraz da kıdem tazminatları aldılar. Daha rahatlar. Evet. Ama bu bittiğinde ne olacak biz merak ediyoruz. Yani sosyal sıkıntılar da kendisini gösterebilir. Rakam çok güzel. Devamının gelip gelmeyeceğini görmemiz lazım. Sürdürülebilir olup olmadığını görmemiz lazım. Bir de tabii ki ne okulda ne işte olan gençlerimizle ilgili var bir değişiklik, ama çok büyük bir değişiklik yok. Atıl iş gücünde var bir değişiklik. 2 puanda orası azalmış ama gene oldukça yüksek ve bunun sonuçta Türkiye'de iş gücüne katılımın %53'ler, %54'ler civarında olduğu bir yerde bunu konuşuyoruz.
1: Şimdi OECD'nin rakamlarıyla hesapladığımızda, evet, mesela Almanya ile Türkiye'yi karşılaştıralım. O

0: Bu 2025 rakamları şöyle görünüyor. Yani çalışma çağındaki kesim nüfusu düşünün. Yani 15 yaştan 64 yaşa kadar olan aslında geniş bir nüfustan bahsediyorum. Bunların istihdama katılım oranı, yani çalışma çağındaki kişilerin istihdama katılım alanı oranı Almanya'da %78-79 civarında.
1: Evet, doğru.
0: Bizde aynı oran %55.
2: Evet.
0: En önemli problemlerden bu, bir fact, yani bu çok önemli, bence konuşmamız gereken bir şey. Çünkü
1: İspanya'da bile %70'ler, 65-70 arasında.
0: Doğrudur.
1: Evet.
0: Yani Avrupa
1: ki en yüksek işsizlik oranına sahip.
2: O zaman, artırıyorum. Avrupa'da bizden daha düşük oran yok. Hatta bütün OECD içinde bir biz varız, bir de Güney Amerika'dan bir ülke var.
0: Aynen,
2: hangisi olduğunu hatırlamıyorum.
0: Aynen, onu söyleyecektim. En düşüklerden bir tanesi.
2: Evet, iki tane var. Güney Amerika'dan bir ülke var, hatırlamadım evet. Hangisi. En düşük ikimiziz. Bu kültürel bir şey biliyorsunuz. Bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce daha da düşüktü iş gücüne katılım oranı. İşte 2010'lardan itibaren hızlanmaya başladı. Tabii hızlanmış hali bile yetersiz ama aslında şöyle bir durum var. Teknik hiç teknik şeyleri, tabirleri, bir sorunuzu böldüm, özür dilerim.
0: Yok, ben
2: teknik
0: rakamları
2: bir kenara bırakalım.
0: Sadece.
2: Abi şöyle bir şey var. Düşünsenize 85 milyon nüfus var ülkede ve bu nüfusun işte 32.33 milyonu çalışıyor.
1: Evet.
2: Yani her 3 kişiden biri çalışıyor ülkede.
1: Doğru.
0: Yani her 3 kişiden biri diğer 2 kişiye bakıyor,
2: evet,
0: aslında.
2: Hani,
1: ama çocuklarımız da çok.
2: Çocuklar ve...
0: Ama onlara da bakıyor.
1: Yani çok derken aman yani azalsın anlamında söylemiyorum. Hatta biraz azalmaya başladılar bile.
0: Bakmakla yükümlü olduğumuz, evet, kişilerin sayısı yüksek, öyle diyeyim
2: tamam,
0: yani.
2: Tamam, kabul ediyorum onu. Öyle ya da böyle. Sonuçta biz nüfusuna oranla çalışan sayısının çok düşük olduğu bir ülkeyiz.
0: Evet.
2: Evet, çocuklar
0: oysaki
2: var.
0: Oysaki Türk'üz, doğruyuz, çalışkanız.
2: Yaşlı nüfus var ama bizde çalışan sayısı az. Hala istihdam düzeyimiz, yani 32.7 milyon değil. Türkiye'de bu istihdamın 45 milyonların üzerine çıkmış olması gerekir.
0: Önemli bir ayrıntı ne biliyor musunuz? Bunu çok söylüyoruz, konuşuyoruz ama hep söyleniyor ve kalıyor. Aslında rakamlara da yansıyor. Eksik olan kadınların çalışmıyor.
2: Evet,
0: olması.
2: Doğru.
0: Rakamsal olarak da baktığınızda OECD'nin rakamlarına, yine aynı kıyaslamayı yaptığınızda istihdama katılım kadınlarda çok düşük.
1: Evet.
0: Çok çok düşük.
2: Ve çok yani yükselmiş hali bir de.
0: Ve bu yükselmiş
2: 20 yıl önce,
0: hali.
2: 15-20 yıl önce %10'lar, %10-15 %20'ye yakındı, özür dilerim. Şimdi %35 civarında tam,
1: evet,
2: rakam.
1: 34'ü falan geldik. Ama eskiden bu 33'tü. Sonra 20'ye geldi.
0: Hmm.
1: Neden öyle oldu? Tarımda çalışan kadını sayıyorduk. Şehre gelince kadın özellikle bir süre şey yapmadı.
0: Çalışamadı,
1: çalıştırılmadı. Neyse yani, evet, bir sıkıntı oldu. Ama biliyor musunuz, bu da tek başına Türkiye'nin iş gücüne katılım oranının bu düşüklüğünü açıklamıyor. Çünkü
0: elbette. Önemli
1: kadınlar,
0: bir unsur bu ama onu,
1: evet,
0: görüyoruz.
1: Doğru. Bir şey, şunu söylemek istiyorum. Dünyada kadınların iş gücüne katılımında bizden daha kötü ülkeler var.
0: Hmm.
1: Bir tanesi de son derece gelişmiş bir ülke. Japonya.
0: Aha, Japonya'da, evet, da kültürel bir sorun olduğunu biliyoruz.
1: %30 civarında ama Japonya'da toplam iş gücüne katılım oranı %65.
0: Hmm.
1: Yani Japonya'da %65 iş gücüne katılım oranı ama %30 civarında kadınların iş gücüne katılımı. Yani demek ki onlar da erkekleri çalıştırıyorlar. Ama biz erkekleri de kadınları da, kadınları daha az olmak üzere çok çalıştıramıyoruz.
0: Evet, yani bugün işte emeklilik konusunda birçok soru işaretlerimiz var. İşte emekli maaşlarının yetmediği, işte EYT ile birlikte yeni emeklilerin katıldığı ve o oranın her seferinde artacağı, işte emeklilikte çalışabilenler var, çalışamayanlar var. Yani bu resim, yani geleceğe doğru da baktığımızda aslında değişmesi gereken bir resim olarak ortada duruyor. Çünkü zaman ilerledikçe, bir de sonuçta ne olursa olsun nüfusun yaşlandığından bahsediyoruz, evet, öyle değil mi?
1: Hiç şüphesiz.
0: Dolayısıyla o sistemlerin de, mevcut sistemlerin de bu yaşlı nüfusu amiyane tabirle beslemeye yetmeyeceğini, çalışma imkanlarının da o tarafta kısıtlı olduğunu vesaire vesaire biliyoruz. Evet. Dolayısıyla bu tablonun çok ciddi bir şekilde konuşması gerektiğini, evet, düşünüyorum. Bir şey söyleyeceksin.
1: Şöyle, şimdi biraz önce Bader ifade etti, çok doğru. Bir de tabii kuşakların da davranış ve işe yaklaşım biçimleri de çok farklılaştı. hem kuşakların bütün dünyada

0: Hem de bizde ilave olarak şöyle bir durum da ortaya çıktı. Ya zaten çalışsam da ya ne evim olabilir, ne aracım olabilir. Yani bunlardan çok uzaklaştım. Yani alacağım maaşla, alacağım, elde edeceğim gelirle buraları yakalamam zor. En iyisi zaten yani 1980'de Türkiye'de kişi başına, yani kadın başına düşen çocuk sayısı 4,5'tu. Şimdi 2'nin altına gerilemiş vaziyette. Değil mi? En son rakamlar orada. Yani çocuklar da biraz böyle 9 evin bir kedisi olmaya başladı. Yok, gerçekten öyle.
1: Halada, güzel tabirmiş o öyle. 9 evin bir kedisi.
0: Yani halada bir şey koyuyor cebine, babaanne de bir şey koyuyor, evet, filan. Evet. Onlar da kahve içmeye gidiyorlar. Bu bir gerçek. Herkes böyle değil.
1: Ama hani, eskiden de böyleydi. Bize herkes harçlık verirdi ama çalışmayın bilmem ne, öyle bir durum olmazdı.
0: Ama kendini kurtarmak durumundaydın. Aile başına düşen 4,5-5. Şimdi çok daha az.
1: Doğru.
0: 1980'de nüfusumuz 44 milyondu. Yaklaşık 20 milyon yetişkin, 18 milyon çocuğa bakıyordu. Şimdi 86 milyonuz. Hı hı. Yaklaşık 65 milyon yetişkin. Yine 18 milyon çocuğa bakıyor.
1: Şanslı çocuklar mı diyeyim, ne diyeyim yani?
0: Şanslı çocuklar değil mi? Bu da ya, bu demografik göstergeler de bu tarafı şey yapıyor, destekliyor.
1: Evet.
0: Ama onun ötesinde işte o kültürel bakış vesaire filan da önemli. Yine bizim bu tekstil zirvesinde Çorlu'daki bir salondan bir sanayici, hı, dedi ki, vallahi dedi, öyle de bir durum var ki, bak bu şu anda beyaz yakalıları bu iş daha fazla vurdu dedi. Ya bu şu andaki ekonomideki durgunluk tekstilde ve tekstildeki beyaz yakalı başka yerde iş de bulamıyor dedi kolay kolay. Hizmet sektörü de orayı çok fazla ememiyor dedi. Halbuki Bader'in verdiği rakamlarda 55'ten 60'a çıkmış, değil mi? Yani orada bir şey var. Yani bir, demek ki bir kısmını da hizmet sektörü emiyor sanayideki işsizliğin. Bu da bir yerden doğal ama orada da bir doyum noktasına gidiyor herhalde, çünkü hizmet daha mavi beyaz yakalı olanların kolay iş bulamadığını söylüyor sanayici. Mavi yakalı hala işinde gücünde ve onu çok da işten çıkarma niyetlisi olmuyoruz. Hatta ben dedi cuma namazları çıkışında dilenmeye gelenler oluyor cami kalabalık olduğu için. Ya gençlerinden diyorum ki gel, ben sana iş vereyim, hiç şey yapma, beni koluma girip tutuyorlar. Burada çok daha fazla kazanıyorlar, sen hiç uğraşma,
1: eyvah,
0: diye.
1: Eyvah.
0: Ya biraz bizim manzarayı çok detaylı görmemiz lazım.
1: Evet.
0: Yani 7,6 güzel rakam, hiçbir itiraz yok. Keşke daha da düşse. Ama bunu ortaya çıkaran kök nedenlerin, temel nedenlerin sağlam olduğuna dair benim sahadaki gözlemlerim onu çok fazla desteklemiyor.
1: Peki şimdi yapay zeka, ne bileyim robotlar, şunlar bunlar gelecek diye konuşuyoruz. Hatta işte belki vakit kalırsa konuşuruz. Dün Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı, başkan sonrasında konuştuğunda. Her zaman olduğu gibi yine yapay zekaya da vurgu yapıyor.
0: Evet.
1: Ve onun yaratacağı verimliliğe şu bu. Ama öyle görünüyor ki bir takım işleri yapan insanlar artık o işleri yapamayacak noktaya geliyor. Yani bugün mavi yakanın daha rahat, tırnak içinde tabii, yani rahatlığı neye göre söylüyoruz ama daha rahat olduğunu söylüyorsak eğer, belki bundan 5 yıl sonra, belki daha hızlı, bilmiyorum çünkü çok hızlı ilerliyor, orada da başka sorunlarımız olacak, öyle
2: olacak
1: değil mi?
2: Şimdi Hakan Bey'in konuşurken bu ne kadar sürdürülebilir, ne kadar sağlam bir istihdam göstergesi bilmiyorum dediği nokta aslında sizin bu sorunuzla çok örtüşüyor. Teknolojideki ilerleme, sadece yapay zeka değil, genel olarak teknolojik ilerleme, evet, bazı sektörlerdeki iş, yani insan gücüne dayalı istihdamı tehdit eden bir faktör.
1: Evet.
2: Ve biz bunu Türkiye için konuşuyorum. Başka ülkelerde sanayi sektörlerini de etkileyecek ama Türkiye'de sanayi sektörlerini bence kısa zamanda etkilemesi mümkün değil. Bizim kendimize has sorunlarımız olduğu ve sanayi sektörlerindeki firmalar bu tür alanlara yatırım yapma konusunda yeterli fon birikimine sahip olmadığı için, hizmet sektörleri teknolojik ilerlemeden ve yapay zekadan hizmetin bazı alt sektörleri diyelim olumsuz etkilenecek, etkilenmeye başladı. Az önce yolda gelirken konuştuk. Yabancı dil kursları örneğin, insanlar eskiden fiilen yabancı dil kurslarına giderlerdi.

0: sonra online'a döndü bu yabancı dil kursları. Şimdi sayısını bilmediğimiz ama çok yüksek olduğuna emin olduğumuz bir şey. İnsanlar telefonlarına uygulama indirip onun üzerinden yabancı dil dersleri almaya
1: başlıyorlar. Daha da kötüsü yabancı dile de ihtiyaç kalmayacak. Çünkü evet, yapay zeka otomatik olarak dili dönüştürüyor. Telefonda gayet rahat konuşabiliyorsunuz. Yani bazı telefonların kendi üzerinde uygulaması var.
0: Evet, tamam. Eğitim giderek yapay zekaya iş gücü anlamında teslim olacak sektörlerden birisi. Özel eğitim özellikle. Okul eğitimini kastetmiyorum ama. Böyle bir tehdit var, istihdam üzerindeki tehdit. Evet. Ama uzun vadede, Fed'in açıklamasında da öyle, uzun vadede bir verimlilik artışı sağlayacak mı? Sağlayacak. Ama bu alana yatırım yapabilen ülkelerde bunu sağlayacak. Biz şu anda yani Türkiye'yi kümülatif olarak ele aldığımızda o alanda çok önde giden ülkelerden biri değiliz. Ama bazı sektörlerimiz, yani alt kırılımlar ya da bazı şirketler tabii ki çok iyi Türkiye'de. Ama işte tekstil sektöründen hangi firma ya da kaç firmadan, 190 binden fazla firma var. 90 binden fazla firmanın kaçı yapay zekaya yatırım yapabilecek bir fon birikimine sahip? Bunlar Türkiye'de biraz gecikmeli olacak sanayi sektörlerinde diye düşünüyorum.
2: Var bazı şeyler yapabilenler, yani buna yatırım yapmasının gerekli olduğunu düşünenler var. Ama dediği gibi vadenin az sayıda. Genel olarak bakınca sanayinin, sadece tekstil için söylemiyorum, ana gündemi şu sıra küçülme ve otomasyon. Yani bu rakamların yapay zekanın ötesinde biraz daha yani maalesef çok olumluya doğru gidemeyebileceğinin bir göstergesi, bir sinyali olarak otomasyona, 4 kişilik birimde Kocaeli'nde 4 kişilik birimi otomasyona çevirmeye çalışıyordu sanayici.
1: Düşünün, oraya evet. kadar gelmiş yani. Evet.
2: Çünkü robotların da fiyatlarında bir ucuzlama var. Evet. Dediler ki bundan 5-6 yıl önce 4 kişinin, 4 işçinin maliyeti bir robotun şeyiydi. Bir yıllık maliyeti bir robot fiyatıydı. Şimdi bir yarım bir çalışanın yarım yıllık maliyeti bir robotun maliyeti.
1: İşte. Yani ucuzluyor teknolojinin da. Gelişiminden evet. kastımız en önemli nedeni ucuzluyor olması, evet. yaygınlaşıyor olması. Keşke hani bu bütçeler daha önceden ayrılıp pahalı da olsa, yani uzun vadeli getiri hesabı yapamadığımız için biz bazen de geç kalıyoruz. Ama aynı zamanda finansman da lazım. İşte bugün Fortune 500 şirketlerinin yapay zekaya ayırdıkları bütçelerin yarısı, bütçelerin tamamı, hatta bazı şirketlerde yılın ilk yarısında bitmiş. Evet. Yani bir o kadar daha yapmaları gerekiyor. Öyle büyük bir yatırıma ihtiyaç var ki burada, büyük de bir finansman, öyle hemen kolaylıkla yapılabilecek bir şey değil. Dolayısıyla çok haklısınız. Yani biraz daha belki bizde geç olacak ama olacak. Evet. Bugün de başlamış. Peki, bir reklam arasına gideceğim müsaadenizle. Giderken de dönünce biraz enflasyondan da bahsederiz. Hafta enflasyon rakamları gelecek. PPK toplantı özeti yayınlandı. Merkez Bankası'nın bir son toplantısının özeti. Önemli detaylar var. Arkadaşlarım da kısa bir haber yapmışlar, derlemişler. Onu izleyelim, reklamları sonra dönelim, gelelim. Kaldığımız yerden devam edelim.

112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet, ekonomik görünüm devam ediyor. Sevgili Bader Aslan ve Hakan Güldağ'la birlikteyiz. Biraz daha enflasyonu konuşalım. Çünkü o tarafta baktığımız zaman bu arada giderken PPK özeti haberine gireceğiz dedim ama ben yanlışlık yapmışım, özür diliyorum, benim hatam. Onu da belirtmiş olayım. Temmuz ayında geçici olarak enflasyonda ana eğilimin yükseleceği ima ediliyor. Zaten toplantıda da söylenilmişti. Mevsimsellikten arındırıldığında aylık hizmet enflasyonunda yükseliş olduğu, bu gelişmede sağlık hizmetleri fiyatlarının etkisinin öne çıktığı belirtiliyor. Şimdi Merkez Bankamız...
2: Bir de şey var, likitte yönetimi araçları etkin olarak kullanılmaya devam edilecek sözü var ki demek ki kredi mredi yok.
1: Evet, doğru var. Çünkü Merkez Bankası'nın vazifesi bu. Merkez Bankası enflasyonu düşürmek için belli araçlar kullanıyor, evet, değil mi? İşte faiz ki yüksek kalmaya devam ediyor. Diğer yandan işte krediler tarafında bir sıkılaştırma uzun bir zamandır devam ediyor. Evet. Diğer yandan işte biraz önce de konuştuk istihdam rakamlarına bakarken tüketimde bir miktar geri çekilme. Bunu da görüyoruz artık. Dolayısıyla yapılacaklar aslında yapılıyor ve belli bir yere girildi. Ha, bu arada dış etmenleri saymıyorum. Tabii ki onların da özellikle petrol fiyatlarındaki artışın bizi biraz zorladığını o anlamda biliyoruz. En azından hani bu işin biraz daha yumuşatılması noktasında dayken bile bu sefer tekrar yükselen petrol fiyatlarıyla öyle bir imkan kalmadı. Peki ama neden enflasyon düşmüyor o zaman? İşte bu noktada bir enflasyon beklentileri kırılmıyor. Yani bugünden gelecek yıla dair hala çok yüksek kesimlerin enflasyonu, üreticinin de öyle, piyasa katılımcılarının da öyle, hane halkının zaten çok yüksek baktığınız zaman. Ve burası kırılamıyor bir türlü. Burada bir katılıktan bahsediyor ekonomistler. Diğer yandan yönetilen, yönlendirilen fiyatlar. Mesela bu notta biz sağlık hizmetlerinden bahsediyorsak eğer, sağlık hizmetleri tarafında değil mi, kamu kesiminin önemli fiyat artışları geldi yakın zaman içerisinde. Dolayısıyla ve yani çok ciddi bir şekilde işte kamu maliyesinden de bahsediliyor burada her konuşmada. Bütün bunlar da tarafında da biraz daha etkili olunması bekleniyor. Böyle özetleyeyim ve topu size atayım. Bu minvalde baktığımızda yılın ikinci çeyreğine ve hatta 2007'ye dair öngörülerimizi nasıl ortaya koymamız gerekiyor? Çünkü herkesin derdi belirsizlik ya. Biz de burada fikir telakkisiyle o belirsizliği azaltmaya çalışıyorsak eğer, ne dersiniz Bader Bey?
3: Ya bu enflasyon konusunda konuşmak...
1: Biliyorum sevmiyorsunuz.
3: Hayır, sevip sevmemek değil. Enflasyon konusunda konuşmak böyle içi züccaciye dükkanında gözü kapalı dolaşmaya benziyor. Bahsettiğiniz sebeplerden dolayı. Çok şey, yani çok sayıda faktör, negatif etki eden çok sayıda faktör var. İşte son zamanlarda da Mart ayından beri petrol fiyatı başı çekiyor. Aslında yani bu bir teselli ya da hani bir iyimser bakış açısı olsun diye söylemem ama şu kriz sebepli petrol fiyat artışı yaşanmasa şu anda çok daha düşük rakamlar telaffuz ediyor olacaktık enflasyon verimizde. Büyük ihtimalle tabii başka her şey sabit kaldığı varsayımıyla. Daha iyimser bir ekonomik çerçeve olacaktı Türkiye'de. Hem Merkez Bankası'nın faizleri açısından, hem kredi faizleri açısından, hem tüketicilerin, işte sanayinin, vatandaşın, sanayinin ve finans kesiminin enflasyon beklentileri açısından bambaşka bir resim görecektik. Konumuz değil ama mesela tüketici güven endeksi açıklandı bu ay, Temmuz ayı için. Temmuz ayının başında ve son yılların en yüksek tüketici güven endekslerinden birisi açıklandı. Evet. Aslında mevcut konjonktürde tüketici güveninin çok yükseliyor olması da insanların bazılarına ne alaka? Yani böyle bir ortamda tüketici güveni nasıl son yılların en yüksek düzeyine çıkmış olabilir gibi bir fikir de getiriyor olabilir, yorum da getiriyor olabilir. Petrol fiyatları eğer şu son 2-3 haftada tekrar yükselişe geçmeseydi, İran'la Amerika arasındaki gerilim tekrar tırmanmaya başlamasaydı, 70 liraya inen fiyatlarda kademeli bir şekilde geri çekilmeye devam ediyor olsaydı, biz yine daha iyimser bir havada konuşuyor olacaktık. Dolayısıyla Türkiye'de enflasyon hakkında konuşmak biraz riskli bir alan. Çünkü ne zaman ne olacağını bilmiyorsunuz ve enflasyonla gerçekten bence mücadelesi takdir edilmesi gereken bir kurum Merkez Bankası. Merkez Bankası şunu da eksik yaptı, bunu da yanlış yaptı diyeceğimiz, insanların diyebileceği bence çok fazla argüman yok dile getirebileceği. Ama başka alanlarda çok eksikler var ve bu da bahsettiğiniz gibi o işte 30'lu seviyelerin aşağı inmesi zor bir düzey olmasına sebep oluyor. Fakat en başta söylediğimi tekrar edeceğim. İran'da yaşanan olayların ve petrol fiyat artışlarının Türkiye'deki enflasyona etkisi ne kadar etki ettiğini pek dile getirmiyoruz ama eğer böyle bir sorun yaşanmamış olsaydı şu anda çok daha düşük enflasyon verileri görüp çok daha iyimser beklentilere sahip olabilirdik. Sadece buna vurgu yapmak Peki. istiyorum. Şimdi şu sizin sorduğunuz konuda spesifik olarak söyleyeceğim şey şu. Yine maalesef genel bir cümle olacak ama görünümün bundan sonra nasıl seyredeceği yine İran'da devam eden İran ve çevresinde devam eden saldırı, işte savaş ortamının geleceğine ve petrol fiyatlarının ne olacağına bağlı. Tabii biz hep petrol fiyatlarını konuşuyoruz ama sadece maliyetleri artan, fiyatları artan şey petrol değil. Tabii o kadar artmamakla beraber pirincin fiyatı da arttı. %20 civarında, %25 civarında pamuğun fiyatı arttı, %15 civarında. İşte gübre ve sülfür fiyatlarında %80, %130'lar civarında artışlar var. Diğer alanlarda da artışlar var, fiyat artışları var ve bunlar genel olarak ülkelerde farklı düzeylerde de olsa enflasyonu menfi etkiliyor. Bundan sonra ne olacağı bence bu Fed için de kritik bir faktör. Bizim Merkez Bankamız için de kritik bir faktör. Bundan sonra ne olacağı bence Ağustos ayında ve Eylül ayında yani bir sonraki toplantıya kadar petrol fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceğine bağlı olacak. Eğer hızlı bir iyileşme görürsek geçen ayki gibi bence o zaman tekrar iyimser bir bakış açısına dönebiliriz diye tahmin ediyorum.
1: Peki son iki dakikamız o yüzden çok tamam. Kısaca sizin de beklentinizi öğrenmek istiyorum.
2: Yani 30 beklentim. Bir sene önce de 30'daydık. 30'lar civarındaydık. 13 aydır 30'lar civarındayız. Sene sonunda 30 olacak. Yılbaşında 30'la başladık. Sene sonunda 3 aşağı 5 yukarı oralarda olacak. Belki son aylarda hafif bir şeyin etkisiyle, baz etkisiyle biraz aşağı iner ama 29 olsa gene oralardayız. Yani burada bir katılık oluştu. Hı hı. Bu önemli. Bunu nasıl aşarız dediğimizde yönetilen, yönlendirilen fiyatlara geliyoruz. Çünkü ya belki şey değil hani 100 liraya çıkmış ya bunun ne olacak zammından diyorsunuz sağlık uygulama tebliğinde hı hı. sağlık katılım payı ama %250'lik bir artışı temsil ediyor bu. Hı hı. Yani 250 yani şey değil %246 hani tam söylemek gerekirse. Şimdi bütün bunlar akaryakıt meselesiyle filan da birleşince şunu görmek lazım. Evet Amerika'da da şu anda insanlar ilan edilen enflasyon rakamlarına inanmıyorlar. Ya onların gördükleri de ya 2,5 dolarla 3 dolar arasındaki benzin fiyatının 4,5, 5 hatta 6 dolarlara çıktığını görüyor. Evet. Yani tüketim deseni maalesef hala vatandaşın tüketimi açısından hala yukarılarda Peki. kalmaya devam ediyor. Ve öyle de patinaj yapmaya devam edeceğiz gibi görünüyor.
1: Maalesef öyle. Peki çok teşekkür ediyorum.
3: Bugün kısa mı sürdü yoksa biz istihdamı mı çok uzun konuştuk?
1: İstihdam da çok uzun konuştuk. Biraz da kısa çünkü bir haber gireceğim sonumuza. Tamam. Çok çok teşekkür ediyorum size. Ağzınıza sağlık. Rüzgar gibi geçti diyelim. Kısa demeyelim. Şimdi reklamlardan sonra küresel piyasalarda buluşacağız. Oraya hazırlık olsun diye piyasalara dair önemli bir değerlendirme, bir röportaj sizinle paylaşmak istiyorum. UBS CEO'su Sergio Ermotti konuşuyor. Piyasalarda volatilite artışlarının devam etmesini beklediğini söylüyor.
4: Sergio rakamlar güçlü, öne çıkan bir şey var mı?
5: Her şeyden önce bence öne çıkan şey tünelin sonuna neredeyse gelmiş olmamız. Yani 3 yıl önce Credit Suisse'in satın alımı sonrası ilk konsolide rakamlarımızı bildirmiştik. Ve şimdi ortaya koyduğumuz tüm o sıkı çalışmanın ve bu yolculukta almak zorunda kaldığımız zor kararların meyvelerini vermeye başladığını görüyoruz. Yani öne çıkan tüm iş kollarımızdaki iyi ivme, bunu vergi öncesi karımızdaki %45'lik artışta görebilirsiniz. Yani temel olarak sinerjiler ve gelir kalemlerindeki gelişmeler iyi gidiyor. Ve net varlıklar 7,3 trilyon varlığa yükseldi. İyi girişler yönetiyoruz ve entegrasyon neredeyse tamamlandı. Hala tam bitmedi ama şu anki durumdan çok memnunum. İvmemizden.
4: Tünelin sonuna yakın. Geri alım hakkında konuşalım. Herkes geri alım konusunda ne diyeceğinizi duymak için çok hevesliydi. 6 ay için 3 milyar açıkladınız ama 3 ay için 1 milyar. Neden böyle bir yapı? Neden yarı yarıya gitmediniz? Belki 3 ay içinde İsviçre sermaye kuralları netleşir diye mi düşündünüz? Bu yapıdan bir anlam çıkarmalı mıyım?
5: Pek sayılmaz yaşadığımız sorunlar yüzünden. Yani mesele şu ki borsaya bildirmemiz gereken bu program var. Teoride 2 yıl boyunca yürütebileceğimiz geri alım programları açısından. Ve sermaye getirisi politikamız ile hedefimiz 2026 başında belirlen. Bunu söylediğimizde amacımız temel olarak 3 milyarla başlamak ve 2 yarının sonunda durumu değerlendirmekti. Şimdi yaptığımız şey önümüzdeki 12 ay içinde yürütmeyi planladığımız yeni bir plan, yeni bir program

0: konusunda bir netlik beklememeli miyim?
1: Hayır, hayır. Bu 1 milyar yapacağımız minimum taahhüt olarak görülmeli. Bundan fazlası için net bir gösterge koymak yerine...
0: Hisseler. Çok güçlü. Sanırım rakam artı %53. Bu güzel bir rakam. Şaşırtıcı olan, bunu ekstra sermaye olmadan başarmış olmanız. Burada asıl öne çıkan şey bu. Dün Barclays'de Venkat'a sorduğum sorunun aynısını size de sorayım. Eğer o bölüme biraz daha fazla sermaye verseydiniz, farklı finanse etseydiniz, daha fazla imkan sağlasaydınız, bu rakam çok daha yüksek olabilir miydi? Şu anda hisse senetlerini dizginliyor musunuz? Bu rakam ne kadar yükselebilir?
1: Pek sayılmaz. Aslında yaptığımız şey, değindiğiniz nokta iyi bir nokta. Ama biliyorsunuz yatırım bankası bünyesinde onlara yardımcı olmak için sabit getirili işlerden hisse, senedi işine bir miktar sermaye kaydırdık. Ancak odak noktamız gerçekten ki rakamların da çok güçlü olduğuna inanıyorum. Çünkü bunlar temel olarak aracılık faaliyetlerinden kaynaklanıyor. Yani ana aracılık hizmetlerine sermaye aktarmaktan ziyade hikayenize dönecek olursak bu daha çok grup düzeyindeki stratejik sermaye tahsisimizle ilgili. ...2012 yılında şu kararı vermiştik. Biliyorsunuz yatırım bankamız, varlık yönetimi müşterilerimizi, kurumsal müşterilerimizi ve şirket müşterilerimizi desteklemek için sahip olduğumuz stratejik hedeflere ancak tanımlanmış bir sermaye tahsisiyle uyum sağlıyor. Buna sahip olmanın çok ödüllendirici olduğu zamanlarda iniş çıkışlarımız oldu ve bazı fırsat maliyetlerinizin olabileceği zamanlar da oldu. Ancak sonuçların tamamına baktığımda yatırım bankası için tahsis edilen sermaye üzerinden %23'lük bir getiri oldukça güçlü bir sonuç. Bu yüzden bundan çok memnunuz.
0: Tamam, sadece fırsat maliyetinden bahsedelim.
1: Fırsat maliyeti.
0: JPM %86 yaptı.
1: Evet.
0: Siz de böyle bir rakama ulaşabilir miydiniz?
1: Evet. Ama bu pek de şey değil. Eğer ve ne zaman olduğu önemli değil. Çünkü bence felsefemiz, sermaye tahsisimiz ve hisse senetlerimiz bu iş karmasıyla ödüllendiriliyor. İşlerimizin herhangi birindeki ivme konusunda fırsatçı ve taktiksel bir bakış açısı benimseyerek değil.
0: Bir ABD bankası olsanız JPM için %86, Goldman Sachs için %71 olan rakamlara yakın bir sonuç alır mıydınız? ABD bankası olsanız böyle olur muydu?
1: Bu soruyu cevaplamak için fazla varsayımsal. Biz bir ABD bankası değiliz, biz bir İsviçre bankasıyız. Ve bundan çok memnunuz.
0: Merkezinizi taşırsanız nereye varmak istediğimi anlayabilirsiniz. İsviçre bankası olmanın bir maliyeti var mı?
1: Bence pek çok iyi fırsat da var ama elbette her şeyin tam olarak dengelenmesi gerekiyor. Ancak sonuçlarımızdan ve bir iş karması olarak elde ettiğimiz başarılardan çok memnunum, değil mi? Yani varlık yönetimine, İsviçre operasyonlarına, varlık yönetimine ve yatırım bankasına baktığınızda hepsi birlikte çok güçlü bir sonuçlar dizisi ortaya koyuyor.
0: Hisse senetlerinde ne yaptığınızı ve nedenini tekrar sorarsak, söylediğiniz gibi ekstra sermaye değil. Bunun nedeni piyasaların dalgalanmayı sevmesi. Şu anda dalgalanma çok yüksek. Bunun sürmesini bekliyor musunuz? Bu beklememiz gereken bir şey mi piyasalar size şu anda? Köpüklü geliyor mu? Siz ne görüyorsunuz?
1: Bakın, makro tabloya, jeopolitik tabloya, devam eden tartışmalara ve hisse senedi piyasalarında gördüğümüz büyük dağılıma bakarsam ve biliyorsunuz enerji fiyatları üzerindeki baskılar enflasyon üzerinde potansiyel engeller yaratıyor ve bu da yatırımcıların yöneleceği bir şeye dönüşebilir. Pek hoşlanmadığımız ve potansiyel oynaklık yaratan, bu yüzden yılın geri kalanında oynaklık artışlarının devam etmesini bekliyorum.
0: Bu beni akışlar ve net yeni paranın nereden geldiği ile ilgili bir soruya götürüyor. Ne kadar Orta Doğu'dan geldi?
1: Çok sayılmaz. Avrupa güçlü katkı sağladı. İsviçre güçlü katkı sağladı. Asya ve ABD'deki olumlu gelişmeler de öyle. Orada biliyorsunuz küçük bir vergi ödemesi çıkışlarıyla mevsimsel bir durum yaşamamıza rağmen net yeni varlıklarda küçük bir artış oldu. Hayır, ama özellikle Orta Doğu'dan değil ve şey.
0: Tamam, tüm yıla geleceğe bakalım. Açıklamayı okudum ve bu sabah sefonuzu dinledim. Bilgilendirme yılın tamamındaki durumunuz hakkında oldukça olumlu geliyordu.

0: Yıl sonu hedeflerinize ulaşabileceğinizden gerçekten emin olmaya ne kadar yakınsınız? Aslında bunları aşabileceğimizi düşünüyorum demeye ne kadar yakınsınız?
1: Hedeflerimize ulaşabileceğimizden eminiz. Aşmak mı?
0: Aşmak.
1: Aşmak için henüz erken çünkü önümüzde hala 6 ay var ve durum çok değişken. Ayrıca mevsimsellik faktörüyle de karşı karşıyayız. Entegrasyon sürecimizin sonuçlanması ama biliyorsunuz epey ilerledik. Ve bence ivme oldukça iyi ama çeyrek bazında ilerliyoruz.
2: Bloomberg ET Radyo.

ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda %1,5'la tahminlerin altında büyüdü. Bloomberg'ün anketine katılan ekonomistlerin beklentisi %2 idi. Ekonomi ilk çeyrekte %2,1 büyümüştü. Ekonomik faaliyetin yaklaşık 2/3'ünü oluşturan tüketici harcamaları bu dönemde %3,2 oranında güçlü bir artış gösterdi. ABD'de çekirdek PCE Haziran ayında yıllık olarak %3,3 arttı. Aylık artış da %0,2 olarak gerçekleşti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi artışın yine %3,3 olması yönündeydi. Aylık veriye ilişkin beklenti ise %0,2 olarak belirlenmişti. 23 Temmuz tarihindeki para politikası kurulu toplantısının özetini yayımlayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, öncü verilerin enflasyon ana eğiliminin Temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima ettiğini belirtti. Özette mevsimsellikten arındırıldığında aylık hizmet enflasyonunda yükseliş gözlenmekte, bu gelişmede sağlık hizmetleri fiyatlarının etkisi öne çıkmaktadır denildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervleri 24 Temmuz haftasında yeniden 38 milyar doların üzerine çıktı. Brüt rezervler 2,1 milyar dolar artışla 162,6 milyar dolara yükselirken net rezervlerde ise 55 milyon dolarlık sınırlı bir düşüş izlendi. Öte yandan yurt dışı yerleşik yatırımcılar 808 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirirken 39 milyon dolarlık hisse aldı. TÜİK verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Haziran ayında %7,6 oldu. Mayıs ayı işsizlik verisi %8,2'den %8,1'e revize edildi. Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak %12,8 oldu. Atıl iş gücü oranı da Haziran ayında önceki aya göre 2 puan azalarak %28,8 olarak gerçekleşti.

0: Küresel piyasalara hoş geldiniz. Öne çıkan haber başlıklarına baktık. Şimdi piyasalardaki fiyatlamaları görelim. Borsa İstanbul'la başlayacağız. %1,55'lik bir geri çekilmeyle günü tamamladı. BIST 100 endeksi kapanış seviyesi 13.292 olarak gerçekleşti. Dolar TL'de yatay pozitif bir seyir var. Aynı şekilde Euro TL tarafında da yatay pozitif bir seyir görüyoruz. Euro dolar çaprazında ise yön yukarıda, 1.1534 seviyesini görmekteyiz. %0,58'lik yukarı yönlü bir hareketle birlikte. ABD borsalarında Londra FTSE 100 endeksinin negatif ayrıştığını görüyoruz. Kapanışta orada %0,10 kadar bir geri çekilme vardı. Diğer borsalara, merkez borsalara baktığımızda primli bir kapanış gerçekleştirdikleri görülüyor. Paris CAC 40 günü %0,92, Frankfurt DAX %0,60 ve İtalya FTSE MIB tarafı da %1,29'luk primlerle tamamladı. ABD tarafı alıcılı, an itibariyle Dow Jones'da %1,22, S&P 500 tarafında %1,63, Nasdaq tarafında ise %2,68'lik primler görüyoruz. Tahvil getirilerinde yön aşağıda, 10 yıllıklarda 4,65 seviyesindeyiz, 4,66 hatta 4,65-90'dan geçiyor işlemler. 5 yıllık tahvilin getirisi %4,37'ye işaret ediyor, ABD 2 yıllık tahvilinde ise getiri %4,22 düzeyinde. Altında yön yukarıda, 4101-102 dolar civarındayız. %0,86'lık bir yukarı yönlü hareketi var altının. Gümüşte de %2,12'lik yukarı yönlü bir hareket var. 58 dolar 93 sent seviyesindeyiz orada da. Kripto para Bitcoin'de %2'lik bir yukarı yönlü hareket var. Petrol fiyatlarındaki geri çekilme de hafif de olsa devam ediyor. Brent'te %1,66'lık bir geri çekilmeyle 89 dolar 23 sent seviyesindeyiz. Amerikan tipi ham petrolde ise %1 civarında bir geri çekilmeyle 83 dolar 58 sent seviyesini görüyoruz. Evet, hemen Londra'ya döneceğiz. Avrupa'nın notlarını Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan alacağız.
1: Avrupa borsaları bilanço sezonunun en yoğun gününü yükselişe tamamladı. Rolls-Royce, Schneider Electric ve bankalardan gelen güçlü bilançolar Adidas'ın hayal kırıklığı yaratan bilançosunu dengelemeyi başardı. Adidas hisselerindeki günlük düşüş %16'nın üzerine tırmanmış oldu. Rolls-Royce görünümünü ikinci kez yukarı çekti. Schneider Electric'in karı beklentinin üzerinde gerçekleşti. Aynı zamanda bankacılık tarafında da güçlü bir yükseliş vardı. Madencilik sektörünün ardından en hızlı ikinci yükselişin yaşandığı sektör bankalar oldu. Societe Generale, BBVA ve ING'den gelen güçlü bilançolar bu iyimserliği destekledi. Dolar endeksinde düşüş hızlandı. Para birimleri Mayıs'tan bu yana en iyi gününü yaşadı ve Euro dolar karşısında yeniden 1.15 seviyesinin üzerine tırmandı. Veriler tarafında Euro bölgesinden ikinci çeyrek büyüme verisini aldık. Euro bölgesi ekonomisi ikinci çeyrekte bir yılı aşkın sürenin en güçlü büyümesini kaydetti. Gayri safi yurt içi hasıla %0,4 ile beklentilerin üzerinde bir büyüme gösterdi. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya gibi Euro bölgesinin büyük ekonomilerinin hepsinde büyüme beklentiyi aştı. Hatta İspanya'ya baktığımız zaman %0,7 ile İspanya'daki büyüme beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. Almanya'da ise %0,1'lik beklentiye karşılık ikinci çeyrekte ekonomi %0,2 oranında büyüme kaydetti. Diğer yanda bazı ülkelerden enflasyon verilerini aldık. Mesela İspanya'da enflasyon Temmuz'da beklentilerden daha fazla hızlandı. %3,8'e çıktı. Almanya'dan gelen veriler de hızlanmaya işaret etti. Gözler Cuma günü açıklanacak Euro bölgesi Temmuz ayı enflasyonda olacak. Burada beklenti tüketici fiyatlarının %2,9'a çıkması yönünde. Diğer tarafta gözler İngiltere Merkez Bankası kararındaydı. İngiltere Merkez Bankası beklendiği gibi faizleri sabit bıraktı. Bu karar 6'ya karşı 3 oyla alındı. Fakat karar sonrası İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey'den gelen açıklamalarla beraber İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentileri geriledi. Bailey yaptığı açıklamada komitenin faiz artışına doğru ilerlemediğini söyledi. Ve piyasadaki beklentiye baktığımız zaman yıl sonuna kadar İngiltere Merkez Bankası'ndan 32 bas puanlık bir faiz artışı beklentisi fiyatlanmaya başladı. Daha birkaç gün öncesinde 40 bas puan üzerindeydi fiyatlamalar. Hatta Eylül toplantısı piyasa 25 bas puanlık faiz artışına ilk kez %40'ın altında ihtimal veriyor. Tahvil faizlerinde düşüş hızlandı. Özellikle İngiltere'de 2 yıllık tahvil faizlerinde düşüş 12 bas puana ulaştı.
0: Evet efendim, şimdi de araştırma masasına dönüyoruz. Bugünün notlarını her zaman olduğu gibi sevgili Çağlar Kuzukluoğlu'ndan alıyoruz.
2: FED sonrası neredeyiz diye bir konumumuza baktığımızda nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Ama piyasalar olmaktan korktuğu yerde olabileceğinden şüpheleniyor denilebilir. Tam da bilanço dönemi, ama dünyada da Türkiye'de de bilançoların, şirketlerin yaptığı işlerin belki fiyatlamaları, değerlemeleri vesaireleri konuşuyoruz farklı perspektiflerden, ama çok da öneminin olmadığı bir süreçten geçiyoruz. Elde savaş var. Ne zaman biteceği bir türlü bilinemeyen, kestirilemeyen. Bununla beraber merkez bankacılığı anlamında tam merkezinden, Fed'den yani ABD Merkez Bankası'ndan direkt başkan eliyle bir yola girildiğine dair bir şeyler var elimizde, ama tam da neye girdiğimizi bilmiyoruz. Çünkü ilk başından itibaren belki söylenilenler ha bu olmalıydı zaten dedirtmişti. Sonrasında piyasalar herhangi bir yönlendirme olmayınca, başına buyruk hareket edince de bu sefer acaba hiçbir şey söylememek, bir şeyler söyleyip kötü bir şeyler söylesek bile bundan daha kötü şeylere neden olabilir miye mi dönüyoruz diye soruları getirdi tam Temmuz'un sonuna girerken. Ve en nihayetinde de ciddi anlamda piyasalar...

0: Piyasalarda karmaşanın hakim olduğunu görüyoruz. Ama zaten Fed öncesinden de farklı farklı dinamiklerle dünyada başta Kore borsasını konuşabiliriz. Güney Kore, ABD endekslerinde açıkçası çok öyle tadı tuzu yoktu. Ekonomiyle ilgili gidişatta Walsh kendinden emin konuştu ama yönlendirme konusu faizlerin seviyesinden de ziyade bir kafa karışıklığıyla ara seçimler yaklaşıyor. Trump rally ister yılın ikinci yarısında ya da bir noktasında illaki rally başlar konusunu bir yerlerde rafa kaldırabilir. Enflasyon tehlikesi savaş devam ederse petrol üzerinden merkez bankalarının üzerinde farklı bir takım baskılar yaratabilir diye konuşuyoruz. Tam manasıyla hiç umulmadık Haziran sonunda beklenilenin çok ötesinde karmaşa ve belirsizliğe işaret eden bir Temmuz sonundayız. 31 Temmuz akşam küresel piyasalar notunda biraz daha Ağustos'a dönük bir şeyler söyleyeceğiz. Yeni bir gelişme olmazsa ama Ağustos'a nasıl başlayacağız hafta sonundan? Özellikle savaş konusu başta olmak üzere burası çok önemli olacak. Umarız ki olumlu, ılımlı şeyler söyleriz içeride de dışarıda da.
1: Demeçleriniz hazır mı? Ne demeç vereceğinizi hazırladınız mı?
2: Hazırlık yapıp gelmiyoruz ya. Gelişine vuruyoruz.
1: Fed'in faiz kararıyla ilgili. Önce Ferhat'ın demecini alacağım. Farkındaysanız bugün küresel piyasalarda tatlı perşembe. Benim de pek neşem yerinde. Neden diyecekseniz, çünkü her iki konuğum da, her iki arkadaşım da bahaneleri sepete koyup buraya geldiler. Hoş, Ferhat koridorlarda hala telefonlarla konuşuyordu, işlerini halletmeye çalışıyordu ama olsun. İkisi de buradalar. Hepimiz buradayız. Çok da mutluyuz sizlerle birlikte olduğumuz için. Siz de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Siz de elbette ki iyiler. Sorularınız varsa Hande Demirel TV adresimiz, hem X'den hem Instagram'dan yazabilirsiniz. Önceden yazanların sorularını koydum bir kenara. Onları önce soracağım. Ondan sonra ama sakın yani önceden yazılanlar diye böyle günler öncesinden yazmayın. Takip edemem. Şimdi dün akşam enteresan bir bence FOMC toplantısı takip ettik. Yani Kevin Walsh, metin ayrı bir dünyaydı. Kevin Walsh'un açıklamaları ayrı bir dünyaydı. Ondan sonra hiçbir şey yapmadan bir şey yaptı. Nasıl yorumlamamız gerekir dün akşamki toplantıyı? Mesajlar ne idi? Piyasalar ne dedi? Ferhat Bey.
3: Yani şimdi aslında bir önceki toplantıdan bu yana bakmak gerekiyor. Şimdi Walsh açısından baktığımızda geçen toplantı ilk toplantıydı. İşte herkes Walsh ne diyecek, ne yapacak, yeni bir Merkez Bankası iletişim diline geçecek, artık daha fazla sözel yönlendirme olmayacak ama bu dönem nasıl olacak diye herkese bir tedirginlik vardı. Hatta ilk toplantıda hatırlayalım, çok böyle minimal bir metin. Aslında ikinci toplantıda da değişmedi.
1: Evet, hiçbir şey değişmedi neredeyse.
3: Çıktıktan sonra da aslında söylediği tek şey, biz fiyat istikrarını sağlayacağız. İşte bunun için çalışıyoruz. Politikalar için çeşitli task force'lar oluşturdum. Bunlar kendi içerisinde çalışacak. İşte önümüzdeki yıldan itibaren bir şekilde bu task force'lardan gelen çıktılarla beraber Merkez Bankası politikasını da oluşturacağız. Başka hiçbir şey söylemedi. Ama sadece fiyat istikrarına vurgu yapmasıyla beraber biz birdenbire 2 yıllıkların ve 10 yıllıkların yukarı gittiğini gördük. 30 yıllıklar hatta aşağı bile geldi. Daha sert bir Fed mi göreceğiz beklentisiyle beraber. Bu dönemde de 2 yıllık faizler hep 4.20'nin üzerinde, 4.30'lara doğru giden bir 2 yıllık ABD tahvil faizi gördük. Şimdi bu toplantıya gelirken de herkes de işte son dönemde artan petrol fiyatları, bunun ekonomiye baskısı, istihdam halen iyi gidiyor. Böyle bir ortamda Fed acaba faiz artır mı beklentisi oluştu. İşte sofer rate'ler 12 aylıklar 4'ün üzerine gitti. 4.10'lara kadar çıktı. İşte son tekrardan o İran gerginliğinin başlıyor olması, petrol fiyatları tekrar 100 dolarlara gitti. Zaten crack spread'ler bir türlü aşağı gelmiyor. Şu anda 65 dolarlara kadar geldi 3-2-1 crack spread dediğimiz. Yani neredeyse 150 dolarlık bir petrol fiyatına eşdeğer bir işte dizel ve gasoline dediğimiz işte benzin fiyatlarını görüyoruz. Bunun genele yayılması nedeniyle de herkese bir hani Fed faiz artır beklentisi oluştu. Ama şunu unutmamak lazım. Walsh günün sonunda belirsizlik üzerinden piyasayı yönlendirmek istiyor. Bence o toplantıdaki sorulara verdiği cevaplardan birisi de piyasayı birazcık şey yaptı. Ne derler? Kafalarındaki o soru işaretini artırdı. Ne dedi? İşte bir önceki toplantıda ben hiçbir şey yapmadım ama piyasa kendi kendini sıkılaştırdı.
1: Evet.
3: Çok güzel. Yine bir şey yapmadan piyasa kendi kendini istiyorsa, eğer bu yönde gitmek istiyorsa sıkılaştırabilir mesajı verdi. Zaten bunun da
1: piyasadan
3: mesajı...
1: sıkılaştırma öyle olmaz böyle olur dedi.
3: Piyasada bunun mesajını aldı. Madem öyle düşünüyorsunuz dedi.

0: Hemen özellikle 10 yıllıklarda ve 30 yıllıklarda sert bir yukarı yönlü hareket
1: 30 gördüm. Yıllıklarda evet. Bayağı tarihi yüksek seviye 5'in
0: üzerine. 5.20'lerin üzerine attık. 5 yıl 5 yıl 5 year 5 year inflation expectation tarafında da çok sert yönlü yukarı hareket gördük. Yani piyasa aslında boşa şunu diyor. Tamam diyor, sen bir şey yapmayacaksan diyor, ben kendi kendimi sıkılaştıracağım. Bir şekilde o dengeyi bulacağım. Zaten Walsh'un da sürekli verdiği mesaj, ya ben yönlendirmeyeyim, siz bir yere doğru gidin. Ben de eğer gittiğiniz yer benim gitmek istediğim yerle uyumluysa çok müdahale etmem. Eğer uyumsuzsa ondan sonra bakarız. Tamamen verdiği mesaj bu. O açıdan da şu anda diyor ki piyasa enflasyon görünümü çok iyi değil. O yüzden ben sıkılaşmayı istiyorum. Sen sıkılaşmazsan da ben sıkılaşıyorum. Buna göre de faiz oranlarını ilerletiyorum. İşte mortgage rate'lere bunun yansımalarını göreceğiz. Özellikle uzun vadeli tarafta tahvil ihraç eden büyük hyperscaler'lar gibi şirketlerin borçlanma maliyetleri daha da artacak. İşte bunu da ilk dün bir fiyatlamasını gördük. Bugün biraz tepki hareketi var. Önümüzdeki günlerde biraz daha bunun ne diyelim gitgeliyle geçecek bir piyasa göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Evet, bugünkü tabloyu dünün düzeltmesi olarak yorumluyorsun anladığım kadarıyla.
0: Ya şu anda kısa vadede öyle.
1: Peki ya sen?
2: Ne ben sizin dün hangi Fed'i izlediğinizi anlayamıyorum. Çünkü dün Walsh ne yaptı? Piyasaları allak bullak etti. Faizi artırdı. Ekonomiyi resesyona soktu. Endeksleri çökertti. Kendisi bunu niye yaptığını sordular. Dedi ki, görmüyor musunuz petrol fiyatları 200 dolara gitti. Faizi artırmayıp ne yapacaktı? Nerede? Paralel evrende.
1: Ben de ne diyorum ya.
2: Bizim yaşadığımız evrendeki Walsh ne yaptı? Dedi ki, biz veri bağımlıyız. %2 enflasyon hedefini de takip ediyoruz. Buraya sağdayız. Tabii doğal olarak Walsh'a şunu sordular. Dediler ki, siz hangi enflasyon verisini kriter alacaksınız? O da dedi ki, referans alacağım bir enflasyon verisini size söyleyemem. O bir sır.
1: Peki.
2: Bu tıpkı neye benziyor biliyor musun? Hani annelerimiz böyle müthiş bir kek yapar. Tadına evet. Bayılırız.
1: Komşular da sorar.
2: Komşular sorar. Arkadaşların sorar. Der ki, bu söylenmez, devlet sırrı.
1: Peki.
2: İşte Walsh'un yaptığı konuda aynı bu kek tarifi gibi. Peki Walsh bunu neden yapıyor? Çünkü üstünde 40 tonluk bir fil oturuyor. Amerikan borcu 40 trilyon dolar. Hükümet her sene 2 trilyon dolar para harcıyor. Yıllık faiz giderleri 1 trilyon dolara dayanmış durumda. Ve siz hala Fed'in faiz artırıp doları kalıcı olarak değerlendireceğine gerçekten inanıyormuşsunuz. Sene başından beri ne demiştik? Amerika yüksek borç ekonomisini asla bir resesyona sokamaz. Petrol fiyatlarını kontrolden çıkaramaz. Fed'e de faiz falan artıramaz. Hatta bırakın faiz artırmayı, Fed bu sene faiz indirmezse şaşırmamız lazım. Şimdi baktığımızda son 2 haftada herkes petrol fiyatlarından endişelendi. İşte biz manşetler gördük. 2 haftada petrol %30 arttı diye. Ne oldu? 2 günde de %20 geriledi. Ve petrol fiyatları aslında haftalardır hiçbir yere gitmiyor. Ama bugünkü enflasyon verisine de baktığımızda Amerika'da iş gücü maliyetleri geriliyor. Konut fiyatları yumuşuyor. Enflasyonun diğer yapışkan kalemleri gevşiyor. Bir de bunun üstüne Orta Doğu'daki normalleşmeyle birlikte petrol fiyatlarının 70 dolara gerilediğini düşünün. O gün herkes şunu söyleyecek. Fed önümüzdeki toplantıda faiz indirebilir. Hatta sene sonuna kadar 2 tane bile faiz indirebilir. Ama o zaman atı alan Üsküdar'ı çoktan geçmiş olacak.
1: Bazen bana da paralel evrendeyiz gibi geliyor Berk konuşurken.
2: Şimdi sana şunu söyleyeyim. Hadi benim söylediğimi dikkate almadın.
1: Niye almayayım canım, alıyorum.
2: Aslında aynısını Haziran ayında Walsh söyledi. Ne dedi? Amerika'da enflasyon zirveyi görmüş olabilir. Yani siz bir Fed başkanının elinde veri olmadan koltuğa oturduğu ayda böyle bir açıklama yapacağına gerçekten inanıyor musunuz? O yüzden baktığımız zaman Amerika'da işte herkes petrolden endişe ediyor. Fiyatların bu manşet haberlerden, gürültülerden endişe ediyor. Trump'ın ekonomiyi resesyona sokarak gireceğini öngörüyor. Ama sen başından beri çok kuvvetli ekonomi, tarihi zirvelerdeki endekslerle seçime girecektir. Ve dolara da asla kalıcı olarak değer kazandıramaz demiştik.
1: Peki bugünkü büyüme verisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Resesyon yok. Büyüme verisi bir önceki çeyreğe göre yumuşadı. Enflasyon da 2 aydır negatife yakın basıyor. Ve petrol fiyatlarındaki normalleşmeyle birlikte Fed'in bir anda faiz indirimleri gündeme gelecektir. ve

0: Bu en güzel tepki de zaten dolar endeksi veriyor. Ve insanlar enflasyon beklentisi için yanlış şeye bakıyorlar. Herkes 10 yıllık tahvil faizlerine bakıyor. Asıl piyasa fiyatlaması 10 yıllık tahvil swaplarıdır. Ve bu 3 senenin dibine inmiş durumda. Siz eğer piyasada bir şeyden endişe edecekseniz Fed'i bırakın, Japonya Merkez Bankası'na odaklanın. Bu hafta yapılacak Japonya Merkez Bankası'nda hem faiz kararını hem de ileriye yönelik yönlendirmeleri, mesajları takip edin. Ama bu endeksler çökecek anlamında değil. Ara ara biz tabii ki düzeltmeler göreceğiz. İşte son iki haftada manşet haberlere kapılıp kaldıraçlı işlemlerle macera arayanlar tabii ki silinip gidecek. Aldığımız bir hisse bir günde %10 düşecek mi? Elbette düşecek. Çünkü popülist ve korumacı politikalarda bu hareketler olağandır. Ama gerçek bir yatırımcı gibi davranacaksanız, ben Trump dönemi sonuna kadar doğru temaya yatırım yapıyorsanız sizlerin çok mutlu olacağını öngörüyorum.
1: Tabii o dönemin sonu neresi olacak onu da bilmiyoruz bu arada yani. Seçimler için sen ne diyorsun mesela Ferhat?
2: Yani tabii seçimler tarafı eğer bu İran savaşı devam ederken seçime girersek büyük ihtimalle bunun etkisini göreceğiz. Yani en son yapılan anketlerde İran savaşının popülaritesi yani herhalde şimdiye kadarki ABD'nin girdiği savaşlar içerisinde en düşük seviyelerdi. Burada özellikle bağımsız tarafı yani şimdi Amerika dediğimiz yerde aslında iki tane büyük blok görünse de asıl belirleyici olan her zaman için bağımsızlar. Ve bağımsızlar tarafında da bu İran savaşına yönelik o memnuniyetsizlik oldukça yüksek seviyelerde. Şimdi bağımsızların biraz daha demokratlara doğru yaslanıyor olması hem Temsilciler Meclisi'nde hem de özellikle Senato'da önemli alanları kaybetmesi anlamına gelebilir. Özellikle son geçen gün bir ankete bakmıştım. Texas'ta bile demokratlar gerçekten yani Texas ki genelde hani Amerika'yı takip edenler bilir en böyle kırmızı Republican eyaletlerden birisidir. Orada bile demokratların şu andaki adayı bir de tabii oradaki adaylık sürecinde de bir sıkıntı olmuştu Trump'ın desteklediği adayla alakalı. Şu anda önde görünüyor gibi. Şu andaki anketler tabii bilemiyoruz önümüzdeki 2-3 ay sonra ne olacak. Ama böyle bir durumda hani eğer demokratlar eskaza hem Senato'da hem Temsilciler Meclisi'nde öne geçerse tabii Trump'ın ikinci dönemi oldukça zorlu geçecektir. Yani o topal ördek dediğimiz süreçte maalesef istediği hiçbir şeyi yapamaz diye düşünüyorum. Özellikle ekonomi alanında demokratlar büyük ihtimalle işte impeachment dediğimiz görevden almak için ellerinden geleni yapacak. İran Savaşı'nda bence artık ondan sonra bir şekilde sonuna geleceğiz.
1: Peki. Gelelim sizlerin sorularına. Hazır mısınız?
0: Buyursunlar.
1: Peki. Centrus Enerji'yi sorabilir misiniz Berk Bey'e demiş sevgili Ozan Öztürk. Uranyum zenginleştirme tarafında faaliyet gösteriyormuş ve bir düzeltmeden mi geçtik acaba diye soruyor.
0: Yani nükleer teması doğru tema ama ben orada yoğunluğu tek bir sektöre yoğunlaşan şirkettense enerji fiyozu üstünden oynuyorum. Dediğim gibi orada 3 tane farklı kolu olduğu için onu beğeniyorum. Centrus'un çarpanlarına bakmadım ama olabilir mi? Çarpanlar ise ne de olmaz.
1: Telefonla oynama çocuğum. Vallahi cezalandırır. Hidrojen konusu hakkında bilgi verebilir misiniz? Yani ne açıdan soruyor bilmiyorum. Hakan Bey sormuş. Bir de Plug Power hissesiyle ilgili bilgi verebilirsiniz.
0: Baktım bu Plug Power'a sonunda. Ferhat söylesin sonra gideceğim. Haftalardır geliyor ya bu Plug Power.
1: Evet.
0: Neymiş diye bir baktım.
1: O
0: hepimiz rahat edelim konuşmamda.
1: Yani. Sen hidrojeni söyle, sen Plug Power'ı söyle o zaman.
2: Ya hidrojen geleceğin yakıtı diye çok gerçekten evet, üzerine doğru. Konuşulan bir yakıt. Ama hidrojende şöyle bir sıkıntı var. Yani hidrojen bir yerde alıp sizin çıkartabileceğiniz bir yakıt değil. Yani hidrojen için belirli elektroliz stage'lerinden yani proseslerinden geçmesi lazım. Bunun için de enerjiye ihtiyacınız var.
1: Peki.
2: Bu enerjiyi de çeşitli kaynaklardan yapabiliyorsunuz. İşte green enerji dediğimiz tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarıyla yapabilirsiniz. Ya da işte bildiğimiz klasik enerji kaynaklarıyla yapabilirsiniz. Bu aslında yine enerji kullanıp bir ürünü aslında taşınabilir bir enerji haline getirmekten çok bir farkı yok.
1: Peki.
2: O çok fazla depolanamıyor. Bunun için çok büyük boru hatlarına ihtiyacınız var. Kısa vadede çok verimli değil. Orta uzun vadede bu işte iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde düşünülüyor ama hani kısa vadede ben çok ne diyelim hani bir yatırım teması olarak önümüze çıkacağını düşünmüyorum.
1: Amerikan borsalarında ha bu şu Plug Power.
0: Plug Power. Baktım.
1: Baktın.
0: Nakit akışını çok beğenmedim. Hmm. Yani şirket iş modeli umut vaat ediyor mu? Evet. Ama bunu henüz karlılığa ve paraya dönüştürmüş mü? Ben orada biraz şüpheliyim. Uzak durmayı tercih ederim. Ama mesela Ethan'ı beğeniyorum.
1: Yeni hisse mi bu?
0: Hmm, hadi tabağı boş çevirmeyeyim.
1: Ethan.
0: Elektrik şebekesi. Amerika'nın bütün elektrik altyapısını, şebekesini yeniden döşeyen şirket. O sektörde çalışıyor. Muadili de çok az. Biliyorsun bunların altyapısı 60 yıllık. Yapay zeka nedeniyle bütün altyapının yenilenmesi lazım. Çünkü o şebekeler bu yüksek güç talebini karşılamıyor. Durmadan trafolar atıyor. Edirne Trabzon Niğde. 387 dolarlarda sabredersiniz 440'tan satarsınız.
1: Sen ne diyorsun bu tarafta? Yani başka hisseleri de aynı şekilde
2: konuşabiliriz. Şöyle şebeke belki, yatırım tarafı güzel bir tema. Yani bu sadece aslında Amerika için değil hem Avrupa açısından hem Türkiye açısından da aslında çok şebekelerin yatırıma ihtiyacı var. Mevcut durumda elektrifikasyon tüm dünyada artıyor. Artmaya da devam edecek. Bu açıdan da geride kalmış altyapıların bir şekilde artık yenilenmesi gerekiyor. Bu anlamda Çin aslında çok büyük bir oyuncu. Özellikle Çin tarafında altyapılar artık inanılmaz seviyelere geldi. Batı dünyası buna yaklaşabilir mi? Yaklaşabilir. Ama bunun için çok para harcamaları lazım. İşte Berk'in söylediği gibi şirketlere bakılabilir o anlamda.
1: Amerikan borsalarında rally ne zaman başlayacak diye Serdar Bey sormuş.
0: Bugün.
1: Başladı.
0: Aslında sene başında başladı. Yani biliyorsun ki hep tarihi zirvelerde endekslerle gidecek diyorduk. Hatta belirsizliğin en zirve yaptığı bu Mart ayında bile dedi ki Amerika endekslerinde iki tane alım fırsatı gelecek. Bir tanesi Mart ayının sonunda, öbürü de Haziran ayının ortalarında. Şu anda baktığımızda hem Nasdaq hem S&P yeni yeni zirvelere koşuyor. Arada düzeltme göreceğiz mi? Elbette. Aldığınız hisse bir günde %10-15 düşecek mi? Muhakkak. Kaldıraçlı işlem yapmayıp macera aramayacaksınız. Hı hı. İşte her düşüş alım fırsatı oldu. Yeni zirvelere gidiyor. Yarın Japonya ile birlikte bir düzeltme daha gelebilir mi? Gelebilir. Hı. Endişe etmeyin. Ben olsam her dibi, her düşüşü alım fırsatı yaparım. Doğru tema sizi mutlu etmeye devam eder.
1: Peki. Ferhat, Güney Kore piyasalarında yaşanan sert satışlar küresel piyasalarda sistemik bir riskin habercisi olarak değerlendirilebilir mi diye bir soru var. Gerçekten bu Güney Kore tarafındaki bu son dönemde yaşanan satışlar dikkat çekici oldu. Nasıl okuyorsun, yorumluyorsun orayı?
2: Yani aslında Güney Kore'de yaşanan tipik bir ne diyelim balon psikolojisiyle beraber okumak lazım. İşte biz bunu çok yaşadık. Yani dünya genelinde, tarihinde defalarca kez yaşanmış bir aslında finansal hareket. İşte en son mesela bundan 1,5 yıl önce gene kripto piyasalarında böyle bir sert hareket görüyorduk. Sonra sert düzeltmeler yaşadık. Şimdi Güney Kore'de de biraz tüm aslında Güney Kore ülkesinin diyeyim. Yani 35 milyonluk ülkede 1,2 milyon margin account'un olması, margin kola düşmesi çok gerçekten büyük bir olay. Yani her 30 kişiden biri margin call almış o geçen yani 2 gün üst üste %10'luk düşüşlerde endeksin. Yani aslında sosyolojik de bir olay. Baksana yani çok öyle hani 3-5 kişiyle sınırlı bir olaydan bahsetmiyoruz. Böyle intihar edenler haberleri, şeyler, garip garip haberler. Tabii çok fazla margin üzerinden işlem yaparsanız bir yöne doğru giderken o endeksler de, o varlıklar da çok hızlı bir şekilde hareket ediyor ve o giderken üstündeyseniz çok mutlu ediyor sizi. Ama sonlara doğru girdiyseniz ve marjinizi artık altında daha kalıyorsun. Da yükselttiyseniz herhangi bir düzeltme çok net bir şekilde altında kalıyorsunuz. Mesela SKHNX ile Samsung kötü hisseler mi? Kesinlikle değil. Hı hı. Hatta bilançoları da çok kuvvetli geldi. Ama tepelerden %40, %50 düzeltme yaptı bu hisseler. Yani ben inanıyorum ki Samsung'la SKNX tekrardan o seviyelere gidecek. Ama bu yaşanan likitte krizi nedeniyle bir süre buralarda büyük ihtimalle konsolide olmaya çalışacaktır. Ama ben mesela önümüzdeki yıl için hala buralardan alacağınız SKNX ya da Samsung'da para kazanacağınızı düşünüyorum.
1: Dram vardı.
0: Bak, bu dramın içinde zaten SKNX, Samsung ve Micron var ağırlıklı olarak. Şimdi Güney Kore borsasının yaklaşık %50'sini Samsung'la SKNX oluşturuyor. Hı hı. Bunların sert satış yemesinin nedeni şu. Birincisi, Koreliler yüksek kaldıraçla işlem yaptı. Fonlar dahil buna. Birçok likide olan fon oldu orada. İkincisi de bu Çin'in geliştirdiği Kimi 3 modeli bir endişe yarattı. İşte Çin böyle çip tarafına giriyor. Kendi litografi makinelerini geliştiriyor. Bir de bunun üstüne hafıza çipi üretirse bunların karlılığı düşer şeklinde. Şu anda endişe edecek bir şey yok. Çin'in bu oyuna girip bunlara yetişmesi, bunların teknolojisine yetişmesi en iyi ihtimalle 2027 sonu, 2028 yılının başı. Bu hafta SK Hynix'in bilançosu geldi. Gelirleri azalmasına rağmen net o faaliyet gelirleri korkunç derecede arttı. Bu şuna işaret ediyor. Hem uzun vadeli kontratlar yapıyorlar hem de fiyatlama gücü var. Yani istediği kadar zam yapabiliyor ürünlerine. Kar marjları hepsinin inanılmaz derecede büyüyor. Mikro'nun, Samsung'un, SK Hynix'in bana göre her düşüşü alım fırsatı. Bu DRAM ETF'ini 100 dolarlarda satarsınız. Çünkü şu anda dünyada çip tarafında birçok şey var. Nvidia'nın alternatifi var, diğerlerinin, Google'ın alternatifi var. Hafızanın yok. Bu hafıza tarafında en büyük 3 oyuncu işte bu DRAM ETF'inde olan SK Hynix, Samsung ve Micron. Kaldıraçlı işlemler temizlendikten sonra bu yoluna devam edecektir.
1: Şimdi buradan şuna geçmek istiyorum, merak ediyorum Ferhat, mesela sen ne düşünüyorsun? Biliyorsun bu son dönemde yine çip hisselerinde büyük satışlar gördük ve bu yapay zeka teması bir kez daha sorgulanır hale geldi. Orada en büyük olay işte bu altyapıya çok büyük yatırımlar yapıyorlar, CAPEX yatırımları diye konuştuğumuz ve bunların ne zaman karlılığa döneceği konusunda soru işaretleri var. Ama yani bu bugün yatırdım yarın kar edeceğim bir konu da değil baktığın zaman. Yani neden yatırımcı bu kadar telaşlı, neden şirketleri bu kadar sakin, neden bu volatilite, nasıl yorumluyorsun oradaki hikayeyi?
2: Yani şimdi aslında... Şöyle okumak lazım. Son 1,5-2 yıldır biraz Amerikan o teknoloji şirketlerindeki tema değişti. Bundan önce neydi 1,5 yıl önceye kadar? İşte büyük özellikle MAG7 dediğimiz hisselerde inanılmaz bir serbest nakit akışı vardı. Pozitif cash flow yaratıyorlardı sürekli olarak. Ve buna bağlı olarak da işte tüm borsayı aslında Nasdaq, S&P tarafına alıp bir yere doğru taşıyan bir MAG7 vardı. Şimdi bu son 1-1,5 yılda bu AI ile beraber... Bunların serbest nakit akışları, pozitif cash flow'ları ağır ağır negatife doğru dönmeye başladı. Neden? Çünkü bir yatırım döngüsüne girmeye başladılar. Yani piyasanın uzunca bir süredir aslında çok alışık olmadığı bir durum. Biraz buna adapte olmaya çalışan bir piyasa var. Çünkü her zaman biliyorduk ki işte Google gibi, Microsoft gibi hisselerde her zaman pozitif cash flow var. Sürekli olarak share buyback'ler üzerinden hisselerini destekliyorlar. Yani hisse geri alım programlarıyla. Ama şu anda... İlk defa olarak son bir yıldır işte tam tersi uzun vadeli borçlanmaya çıkan, mümkün olduğu kadar bunu işte data center yatırımlarına döndürmeye çalışan bir sektör gördük. Şimdi bu sektör gördüğümüz dönemde de bu MAG7'nin özellikle AI altyapı şirketlerinin gerisine kaldığı bir dönemden geçtik. İşte nedir? Nvidia öne çıktı, Broadcom öne çıktı, işte Micron öne çıktı. Bu hisseler biraz daha öne çıktı. Para harcayanlar geride kaldı. Şimdi faizlerin de yüksek olduğu bir ortamda eğer siz nakit yakmaya devam ediyorsanız bu piyasa açısından biraz daha uyum sağlanması gereken bir durum. O yüzden de faizlere yönelik o duyarlılık da arttı. Buna bağlı olarak faizdeki her hareket artık borsada da bir etkisini görmeye başladık. Daha fazla görmeye başladık. Ama ben AI temasının halen devam edeceğini düşünüyorum. Yatırımlar dönecek. Ama bunun ne kadarı verimli? Bence asıl biraz da son dönemde Çin'den gelen haberlerle piyasanın kafası oradan karıştı. Çünkü işte Kimi 3 modeli daha çok açık kaynak kodlu ve herkesin erişebileceği işte indirip kendi bilgisayarınıza kurup kendinize ait mini bir AI programıyla daha verimli çalışabileceğiniz bir evren doluşmaya başladı orada. Bu da işte Anthropic gibi, OpenAI gibi şirketlerin o token üzerine dayalı ekonomilerine yönelik o sorgulamaları bence başlattı. O açıdan biraz piyasa şeyi yapıyor. Yani biraz daha dengelemeye. Yani çok önden gittik. Biraz daha dengeleyelim. Biraz daha pozitif cash flow'u olan şirketlere doğru biraz rotasyon yapalım gibi bir tema var şu anda.
1: Peki. O zaman çipten devam edeceğim.
3: Buyurun.
1: Varsa ekleyeceklerin orada ekle. Çünkü Ali Yeleser'in bugün doğum günüymüş. İyi ki doğdun Ali. Tebrikler.
0: Mutlu yıllar.
1: Mutlu yıllar. Erzincan'dan selam ediyor Aynen. bize. Diyor ki Intel yeni bir çip yapacağını söyledi. Starfire çipi. Acaba bunun Intel üzerindeki etkisi ne olur? Ve bir de UU'da son durum nedir?
0: Tamam. Intel'in evet yeni çipi var. Intel bu aslında ben 70 dolarları bekliyordum gelmesi için. Döndü. İzliyorum. Keşke 70'e gelse de alsak. Önü çok açık ama. Bence tema doğru. Hatta zirveye geçtiğinde de 250 dolara da gider. Yani ben şu an almadım. 105'ten sattım zaten söyledim burada. Ama Trump dönemi sonuna kadar bunlar Amerika'nın çipini yapıyor. Enerji fiyoza geldiğimizde bunlar da ne yapıyor? Amerika'nın nadir toprak elementlerini çıkaracaklar. Mıknatıslarını üretecekler ve nükleer enerji tarafında varlar. Ve Trump geçen hafta şunu söyledi. Para kazanmak istiyorsanız mıknatıs üretin. Çünkü Çin'e 2027'nin başı itibariyle Çin'den gelen bütün mıknatısları kapatıyorlar. Savunma sektöründe, savunma sanayinde kullanmayacaklar. O zaman içeriye dönecekler. Burada da bu mıknatısı, bu Alman VAC şirketinin satılımının tamamlanmasıyla birlikte Amerika'da en büyük üreticisi enerji fiyozu olacaktır. Aynı zamanda CEO'ları 13 dolar 24 centten 900 bin dolarlık hisse aldı. Bu şu demek, şimdi 6 Ağustos'ta enerji fiyozun bilançosu gelecek. Çok iyi bir bilanço gelmeyebilir. Çünkü CEO şey diyecek, aa biz de bilmiyorduk işte ben de aldım düştü. Hani müthiş bilançoyla bu 13 dolardan bir anda 20-25'e gitmesini beklemeyin. Ama çok doğru tema. O yüzden enerji fiyozu ben uzun vadeli taşıyorum. Önceki zirvelerin o 25 doları falan da geçeceğini, rahat rahat geçeceğini öngörüyorum. Biraz sabredeceksiniz. Madencilik hisseleri böyle ama tema çok doğru.
1: Peki.
0: Bir önemli bir şey daha söyleyeyim. O da Tesla ile ilgili gelsin. Amerika bu hafta Çin'den gelen bütün robotik ürünlerin ithalatına yasak koyuyor. Ve Amerika için de istemediğini söylüyor. Aynı zamanda Time dergisi de Çin'in robotlarını kapak yaptı. Yani burada aslında çok önemli mesaj veriyorlar. Ve bu robotik sistemasında biliyorsun Tesla'nın alternatifi yok. Tesla şirketi Elon Musk'a şunu söylüyor. Sen 2035 yılına kadar bu şirketin piyasa değerini 8 trilyon dolara çıkarırsan biz de sana 1 trilyon dolar bonus vereceğiz, prim vereceğiz. Bu durumda Tesla'nın hisse değerinin 2400-2500 dolar olması lazım. O yüzen yatırımcı gibi
1: yani şimdi ne diyorsun?
0: Tesla'nın çeyreksel bilançosunun ne geldiğini bilmiyorum. Elon Musk değilim. Hani adamların önden ne açıklayacağını bilemem. Ama doğru temaya basıyorsanız ve bu robotik sistemasına aynı zamanda otonom sürüşe, işte bu FSD dediğimiz yazılım tarafında Tesla'nın başarı elde edeceğini, hatta çip fabrikası kuruyorlar biliyorsun TerraFab diye. Bunlar da Elon Musk gibi bir adamın başarılı olacağına inanıyorsanız bugünden yana bakmayın. 50 dolar düşer, 20 dolar çıkar. Ama adam 2500 dolara giderse 1 trilyon dolar prim alıyor. Ben Elon Musk'la kol kola yürümeyi tercih ediyorum. Siz de gün içi trader değil bir yatırımcıysanız bence beklerseniz çok mutlu olursunuz.
1: Ay Ferhat sen ne diyorsun Tesla'ya? Bu Elon Musk'ı da hiç sevmiyorum. Sevimsiz bir adam.
2: Ben de çok sevmiyorum. Ama yani sonuçta Elon Musk açısından baktığında tabii belli motivasyonlar var. Tesla açısından baktığımda sadece araba üretimi veyahut da arabaya yönelik işte o altyapı, yapay zeka şu andaki görüntüde çok önemli bir nakit akışı yaratmıyor. Yeni işte bu robot teması ya da diğer işte bunu AI ile beraber nasıl birleştirebilir? Biraz daha bu tarafı ön plana çıkarmaya çalışacaklar. Ne kadar başarılı olur olmaz o konuda hiçbir fikrim yok. Yani tek konuyu bilmediğim için bir şey diyemiyorum. Bu gerçekten başarılı ve verimli bir iş kolu mu? Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz ama hani ben Tesla tarafında bir dönem çok sıcaktım, sıcak yaklaşıyordum ama...
1: Soğudun mu?
2: Evet, biraz. Son dönemde bir türlü sevemedim, öyle söyleyeyim.
1: Peki, zaten sevmemiz gerekmiyor yatırım yaptığımız hisseleri o anlamda, duygusal olarak.
2: Mesela Palantir de öyle, yani onlara da yani...
1: Anladım, başka mevzular var içerisinde. Aynen. Tabii etkili oluyor yani.
0: Şimdi yatırımcılık başka bir şey.
1: Psikoloji...
2: Yani diyorum ki böyle binlerce hisse var, o da ben çok ilgilenmeyeyim diyorum.
0: Ben öyle bir şey... Bak, duygusuz yatırımcı olmak lazım. Yani tema tutmanda da kesip atmaktan da hiç çekinmemek lazım. Zaten duyguyla iş yapacak olsam ben gidip bugün malım ülkü Beşiktaş hissesine gömerim.
1: Aa Beşiktaş tur atlamış bu akşam. Tebrik ediyorlar seni.
0: Bana böyle küçük tatlı sürprizler yapın. Teşekkür ederiz.
1: Valla. Bu sene şampiyon
0: ederiz.
1: Olur muyuz ya?
0: Tabii ki olmayız.
1: Tabii ki olamayız.
0: Çünkü hala denenmişi deneyip farklı sonuç bekliyoruz. Gidip 35 yaşındaki topçunun peşinden koşuyorlar. Kadronun her tarafı delik deşik ya. Yani ben asla böyle bir transfer
1: politikasını
0: takip etmez.
2: Biz olmayalım artık yeter.
1: Ya çok ayıp ya. Gıcık.
0: Beşiktaş Bekleyin. Olmaktan sonra kimin olduğunu inan benim için hiçbir önemi
1: evet,
0: yok.
1: Evet doğru. Peki.
0: Tebrik ederiz. Olanı.
1: Bilmiyorum ya biz olalım. Peki bir kısa mola verelim. Bir reklam arasına gidelim. Giderken de Fed için bir şeyler söyleyenler var. Citi mesela, JP Morgan mesela. ADM'ye sayın baş ekonomisti Mark Ottswald mesela onları da dinleyelim.
3: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz oranlarında değişikliğe gitmeyerek politika faizini sabit tutma kararı

0: kararının ardından Citi ve JP Morgan yılın geri kalanına ilişkin faiz beklentilerini paylaştı. Citi ekonomistleri Fed yetkililerinin kararına rağmen faiz indirim patikasının halen geçerliliğini koruduğunu ifade etti. Analistler, piyasaların odaklandığı bu süreçte Fed'in yılın ilerleyen döneminde gevşeme adımları atmak zorunda kalacağını öngörüyor. Citi ekonomistleri Fed Başkanı Kevin Warsh'un karar sonrası düzenlediği basın toplantısında öne çıkan güvercin mesaja dikkat çekti. Warsh'un enflasyondaki ilerlemeyi değerlendirirken geniş bir veri setini inceleyeceğini belirtmesi ve reel tahvil getirilerindeki yükselişin finansal koşulları halihazırda sıkılaştırıcı bir işlev gördüğünü ifade etmesi faiz indirimine kapı aralayan sinyaller olarak yorumlandı. Öte yandan JP Morgan da Fed'in faiz artışına gitme tarihine ilişkin beklentisini 2027'nin ikinci yarısından bu yılın Aralık ayına çekti. JP Morgan baş ekonomisti Michael Feroli, Fed Başkanı Kevin Warsh'un son basın toplantısında enflasyonla mücadele konusundaki sert kararlılığını nasıl hayata geçireceğine dair somut bir çerçeve çizmekte yetersiz kaldığını vurguladı. Ayrıca Warsh'un orta vadede çekirdek enflasyonunun Merkez Bankası'nın temel hedefi olmaya devam edip etmeyeceği konusunda şüphe uyandıran ifadeler kullandığına dikkat çekildi. Bu durumun yeni başkanın enflasyonu düşürme konusundaki inandırıcılığına ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdiğini ifade edildi.
1: Sayın Warsh, dün yani enflasyonla mücadeleyi tekrar etti ama şimdi baktığımızda mesela büyüme beklenenden aşağıda geldi ikinci çeyrek için. Ama hani aylık bazda Haziran verileri ılımlı olsa bile aslında ülkede ekonominin detaylarına bakmamız gerekiyor. Tabii büyüme verisinin detaylarına da bakacağız. Mesela 3.1'lik bir nihai satış verisi var. 3.9'luk özel sektör verisi var. Tamam, bu taraflarda ekonomi güçlü gözüküyor ve enflasyon hala bir miktar yüksek ve hedefin ötesinde gözükse bile 2021 Mart ayından bu yana Sayın Warsh enflasyonla mücadele edecek güçlerinin olduğunu söylüyor ama kredibilitesi artık kaldı mı? Bu büyük bir soru işareti. Yukarı yönlü bir baskı olacaktır diye düşünüyorum. Tabii Warsh'un da dün açıklaması vardı ama açıklamasında da ne düşündüğümü söylemeyeceğim dedi ve piyasalar da dedi ki o zaman ne yapacağını da bilmiyoruz dedi. Tabii FOMC'nin geneli de muhtemelen bir noktada bir şeyleri pusuya düşürecektir. Şimdi FOMC bildirisini de gördük. Basın toplantısını da takip ettik. Bir sonraki toplantıya kadar tabii verilere takip edeceğiz dediler ama Eylül dediğimiz iki ay sonrası tabii artık ara seçimler de çok yaklaşacak ve Fed de tabii kara koyun olmak istemeyecektir. Aralığa kadar da beklemek istemeyecektir. Bence herkes çeşitlenmeye gidecektir dolar haricinde. Çünkü tabii artık riskler var. Herkes bir sorgulama süreci yaşayacaktır. Yani ciddi alımlar da oldu. Mesela teknoloji, yapay zeka, çip üreticileri inanılmaz alındı. Bütün bu şirketleri düşününce evet, mesela Meta, Amazon, Apple, Google dev şirketlerden de bahsediyoruz ve çok ciddi, çok güçlü nakit akışlarından da bahsediyoruz. OpenAI, Anthropic, SpaceX, burada nakit akışı yok ama bir umut var. İşte gelecek burada diyor ya herkes. Gelecek çok daha güçlü olacak ve bir şeyler iyi gidecek beklentisi var sadece ama bence çoğunluk çeşitlenmeyi tercih edecektir. Belki sağlık, savunma gibi geleneksel endüstriler tercih edilebilir ABD'de. ABD dışında da daha geniş çapta bir değerlendirme yapılabilir. ABD-İran özelinde şimdi baktığımızda çatışmalar durdu. Tabii ara sıra haberler geliyor aksi yönde ama büyük bir sorun da yaşayabiliriz. Yani rafine petrol, yani dizel, jet yakılı yakıtları olsun. Bu taraflarda fiyat çok artarsa bunun enflasyonda da etkisi olacaktır ve daha fazla baskı yaratacaktır. Tabii o zaman da faizlerin artması gerekecek. Sadece gelişmiş değil, gelişmekte olan ülkelerde aynı şey ihtiyaç duyulacak. Bu da tabii hisse senetlerinden pek çok şeye de yansıyacak.

0: Bloomberg HT Radyo. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Şimdi çok güzel, programımızı çok severek izleyen Ersin Beyciğim, Ersin Yüce. Demiş ki bu aralar sert satış yiyen yöresel piyasalarımızdan da yorum bahsedebilirsin. Çok güzel bir tabir, bayıldım ben, bundan sonra öyle söyleyeceğim. Yurt içi piyasalar, Türkiye piyasaları değil yani, yöresel piyasalarımız. Yöresel piyasalarımızı yöresel bir dille aktarır mısın bize Ferhat?
2: Şimdi yöresel piyasalarımızda maalesef çok
1: eğlenceli.
2: İşler çok iyi gitmiyor. İşte bu son fon düzenlemesi biraz etkili oldu. Yarın devreye giren. Artı bir de tabii bugünkü Merkez Bankası'nın o PPK raporunda verdiği biraz hani faiz indirimini çok da beklemeyin,
1: evet, alttan mesajı. Alta mesajı.
2: Aslında hepsi biraz böyle sürekli satışa neden oluyor. Borsa tarafında bence hani Eylül'e kadar halen çok maalesef önünün açık olduğu bir durum yok.
1: Eylül neden?
2: Ben Eylül-Ekim'den sonra ağır ağır bu faiz indirim sinyalleri geleceğini düşünüyorum. Bu da biraz seneye işte bir seçim beklentimle alakalı aslında doğrudan. Yani biraz daha seçim ekonomisine doğru geçeceğimizi düşünüyorum. Onun için de hani para politikasının etkisini göstermesi açısından artık bizim sonbahar gibi ağır ağır böyle biraz daha kredi koşullarının gevşediği, biraz daha faiz indirimine girdiğimiz bir döneme doğru gireceğimizi düşünüyorum. Bu açıdan da hani Eylül'den itibaren borsa için daha olumlu konuşabiliriz.
1: Peki. Halil İşbay.
3: Bir yöresel yapmayalım mı ya?
1: Ha, istiyor musun?
3: Ayıpsın.
1: Patlat bir yöresel.
3: Bak şimdi Türkiye'de muazzam bir hikaye var diyorduk ya.
1: Evet diyorsun sen. Bir tek sen diyorsun onu da zaten.
3: Çünkü zaten insanlar söylemeye başladığında Atalan Üsküdar'a geçmiş olacak.
1: O da doğru.
3: Hikaye şu. Herkes Hürmüz Körfezi'ni konuşuyor. İşte İran, Hürmüz falan. Aslında yakın zamandaki gelişmeler Amerika Hazar Denizi'ni de çevirmeye başladı. Ve bunu İsrail, Türkmenistan, Azerbaycan üstünden yapıyorlar. Yani aslında İran'ı ilk kez kuzeyden ve güneyden sıkıştırıyorlar ki Ukrayna durduk yere İran'a saldırdı biliyorsun. O yüzden İran'ın bu iki taraftan sıkışması petrol ihracatını yaptığı Kuzey Koridoru'nda da ticaretini aksaması anlamına geliyor. Çünkü bunu Rusya üstünden yapıyorlardı. Bu durumda ne olur? Geriye orta koridor kalır. Orta koridor çok yüksek ihtimalle Türkiye'nin üstünden geçecek ve Türkiye burada parlayan bir yıldız olacak. Özellikle savunma sanayi, işte genç nüfusu, kalifiye mühendis potansiyeli oldukça kuvvetli bir ülke. Biz önümüzdeki yıllarda burada çok ses getireceğiz. Şimdi dolar endeksi geriliyor. İşte 100'ün altına indik. Orta Doğu'daki normalleşmeyle birlikte ki petrol kontrolden çıkmıyor zaten görüyorsun. 70 dolarlara doğru inmesi bizim Merkez Bankamıza da faiz indirimi için alan açacaktır. Türkiye'nin çok değerli şirketleri var. Evet kısa vadede yani bugün alırsınız yarın ne olur onun ben size vaat etmiyorum zaten. Ama nasıl ev alıyorsunuz ve işte bunu 3-5 sene yatırım vadesiyle bakıyorsunuz. Türkiye önümüzdeki 10 yılda bu coğrafyada inanılmaz bir güç olacak. Buraya para yağacak. Siz bugün her şeyi satıp alın demek değil bu. Yani bütün paranızı koyun demek değil bu. Ama iyi şirketlere yavaş yavaş pozisyon almaya başlayın. Ondan sonra ya işte dolar da zayıfladı, petrol de indi, biz de faiz ineceğiz dediğinizde zaten kaçırmış olacaksınız treni. Bugünden konumlanın, yükseldikçe de üstüne eklersiniz.
1: Peki. Öyle diyorsan. Tamam. Berk Bey, altın yıl sonu ne olacak? Halil İşbay sormuş.
3: Ben altında hala 6.000 doları bekliyorum. Çünkü
1: hala mı?
3: Tabii ki. Şimdi
1: Merkez Bankaların altın alımları bayağı azaldı.

0: aylar sonra likiditeyi arttırdı. Zaten altın fiyatlarında da etkisini gördük bunu. Ayrıca altın savaşı fiyatlamaz, savaşın nasıl finanse edileceğini fiyatlar. Şu anda Amerika oraya korkunç derecede para harcadı, bütçesini daha da açıyor ve Walsh faiz arttırması için bütün koşulların oluştuğu ilk iki toplantıda faiz arttırmadı. Pas geçti. Şimdi enflasyon verileri, yani Fed'in hesapladığı enflasyon verileri gevşemeye başladı. Bir de üstüne petrol yumuşarsa, işte bu bütçe açığı varken Amerika'nın 40 trilyon dolar borcu varken altın alternatif bir varlık olarak öne çıkacaktır. Ha, bu sene 6000 dolar diyorum ama ben sana daha keskin bir rakam söyleyeceğim. Trump dönemi sonuna kadar altında 10.000 doları görürüz.
1: Ne diyorsun?
0: 5.000 dediğimde de aynı nameyle ve kafiyeyle yapmıştın. 10.000'de de inşallah yeniden konuşuruz.
1: Allah'ım yarabbim ya. Bilmiyorum.
0: Bu arada bir şey söyleyeceğim. Yılgör'den mesaj yok mu?
1: Yılgör bugün yazmamış bize. Yılgör'ün date'i kötü geçti bence. Bence karalar bağladı.
0: Ya da gümüş yükselince ve yükselmeye başlayınca tamam dedi bu iş oluyor, date'e gitti.
1: Bilmiyorum vallahi Yılgör. Yılgör neredesin? Geçen hafta date'i ekip bizimle birlikteydin diye acaba o date seni terk etmiş olabilir mi? İnşallah öyle değildir.
0: Ya Yılgör, Hande ablan yardımcı olur. Ben arabayı hallederim, Hande ablan da date'lerini halleder.
1: Bakarız ya, arabayı alırsan olabilir. Alamazsan zor. Evet. Şimdi İlker Bey kayınbabasıyla bizi iki yatırımcı olarak izliyorlar.
0: Selamlar.
1: İzliyormuş. Vergül ve Bozkurt ailesi olarak kucak dolusu sevgiler diyorum. Bizden de size sevgiler, selamlar. Berk Bey ve Ferhat Bey'i ve sizi, en çok da sizi, yok öyle dememiş, ben ona sizi çok seviyoruz demiş. Berk Bey'e Sirius XM için düşüncelerini sorabilir miyiz?
0: Bu Siri konuştuğumuz uzay temasıyla alakalı.
1: Uzay.
0: Evet, bu sene, bu hafta 32 dolarlara kadar da dayandı. Ben de biraz sattım ama tema devam ediyor mu? Bunu ufak ağırlıkla taşıyın. Euro konuştuğumuz bölümü satarlarsa bu şirket kopar gider. Bence yani böyle ufak bir miktar tutulmaya devam edilebilir.
1: İyi akşamlar gençler diyor Merve Tavlar. İyi akşamlar genç. Clarity yasası geliyor. Altcoin rallisi başlar mı?
2: Herkesin beklediği heyecanla.
1: Ben sessizlikle cevap verdi.
2: Ya ben altcoin rallisini çok kolay kolay başlayabileceğini kısa vadede düşünmüyorum. Bir öncelikle söyleyeyim. Yani altcoin rallisinin başlaması için önce Bitcoin'in bir 80.000 doların üzerine şöyle bir oturuyor olması lazım. Şu anda da yani o hareketi görmüyoruz. Halen 64-65.000 bandındayız. Öncelikle o 80.000'i bir geçelim. Hani tekrar o yeni bir trend oluşmaya başlasın. Ondan sonra altcoin rallisini konuşuruz. Ama şu anda halen bence bir trend yok. Yani şu an yani kripto para piyasasına ben olsam halen uzak dururum.
1: Ferhat Bey, programda tutmamız için biz de Kevin Walsh gibi task force mu oluşturmalıyız acaba diye sormuş Durmuş Karabacak.
2: Olabilir.
1: O task force'u benim ya. Ben tek başıma tek task force'um. Bulurum getiririm onu nerelerdeyse. Zaten tepesinde boza pişiriyorum. Neredesin neredesin, hadi gel hadi gel. Öyle mi böyle mi diye, ama gerekirse kurarız yani. Ona göre Ferhat.
2: Bakalım.
1: Ona göre. Bakalım bakalım yok. Sam Morris'ten selam etmiş bu arada. Sam Morris okey olur. Tosun Paşa'mızın çok yakın zamanda para kazanmak istiyorsanız mıknatıs sektörüne yatırım yapın, çok para kazanacaksınız demesi, uranyum fiyatlarının enflasyon bazlı grafiğini, CEO'sunun 12 dolar civarında hisse senedi alması rüyalarımı süslüyor demiş. Bak. Durmuş Bey. Durmuş Bey çok yaratıcı bir kişi bu arada. Task Force'lar filan.
0: Sam Morris'lerden.
1: Sam Morris'lerden selamlar. Güzel. Aradığımız izleyici profili.
0: Sam Morris'e kapımız var artık.
1: Sen burası kapımız gideriz kapıyı çalarız boş. Hani Durmuş yok. Peki Energy Fuels hedef fiyatını alabilir miyiz?
0: Durmuş Bey aslında
1: Durmuş
0: herhalde
1: Bey,
0: önce sormuş.
1: Durmuş Bey sormak için bir paragraf yazmış hepimize. Vallahi bravo.
0: Ya Energy Fuels'da ben şöyle 50 doları daha sonra 70 doları bekliyorum. Bir günde olmayacak. Bu sanayi hamlesinin sonu, yani 2030'a kadar bunu sabrederseniz işte ikinci Intel hikayemiz buradan çıkıyor olabilir.
1: Neriman Hanım, Ferhat Bey'e Nokia'yı sorar mısınız demiş.
2: Ya Nokia da aslında bu son dönemdeki satıştan çok etkilendi. Güzel bir teması var. Ben halen Nokia açısından biraz daha olumlu taraftayım. Ağustos'tan sonra bu tekrardan altyapıya yönelik bence bir para girişi göreceğiz. O noktadan sonra Nokia tarafında 15 dolar üstü seviyelere gideriz diye düşünüyorum. 15-20.
0: Bak bakır çok iyi gidiyor bu arada. Hani periyodik jetvel hiç konuşmuyoruz ama bakır ve Freeport

0: bakın. Bakır teması çok kuvvetli kalmaya devam eder. Freeport'ta yükselmeye de devam eder yani.
1: Gümüş yükseliyor dedin ama gümüş hala yani bak nerelerde.
0: Daha tekeri aldı zaten ya. Dur arabaya biraz bekleyeceğim.
1: Arkadaş yani tekerli direksiyondu böyle böyle alınmaz o araba yani. O sıra, o vakte kadar arabalar şeyden tedaviden kalktı.
0: İstiyorsan toplam biz alalım.
1: Yok.
0: Yıl göre.
1: Onun istediği araba pahalı. Ucuz bir şey istese yine düşünelim de en kralını istiyor yıl.
0: Olacak yani. Olacak merak etmesin. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Gümüş yerine 3 basamaklı göreceğiz gümüş. Ondan sonra da 100 dolarda diyeceksin ki sen. Gümüş 100 dolar oldu daha nereye alınır mı falan filan. Ama gümüş inanılmaz bir arz açığı var. Teknoloji de çok önemli. Ve Çin sadece 44 tane şirkete ihracat izni verdi. Yani dünya gümüş arzının %13'ü Çin'den geçiyor. Bunun bir üstünde Meksika var sadece. Yapısal açık devam ettiği sürece, teknolojinin ihtiyacı olduğu sürece bu gümüş fiyatının yükselmemesi mümkün değil.
1: Hadi iş bakalım. Doktor ne kadar vaktimiz kaldı ya Selçukcuğum? Az kalmış. Peki BTC için kademeli alım ile alakalı takip yapılabileceğini söylemişti Ferhat Bey diyor. İzleyicimiz. Hı-hı. Öyle mi demiştin? Kendisinin momentum takibi yaptığı indikatör nedir? Momentum detayına odaklandığını daha önceki yayınlarda özellikle belirttiği için sorma ihtiyacı duydum. Teşekkürler Recep Ateş.
0: Hadi şu kutsal kasem formülünü ver bize de.
1: Nedir?
2: Yok ben bir alt indikatör takip etmiyorum aslında. Biraz daha yani momentum olarak alt indikatör takip etmiyorum. Oradaki genel olarak seviyeye bakıyorum. Şu andaki o grafiğe baktığımızda da aslında o satış baskısının sona erdiği, biraz daha alıcıların ön plana çıktığı seviyeler bence 80 bin dolar ve üzeri seviyeler olacak. Ondan sonra biraz daha bu bölgeye ilginin artacağını düşünüyorum. Şu anda halen dengeli bir piyasa var. Hatta satıcıların biraz daha ağırlıklı olduğu bir piyasa var. O yüzden ben seviye olarak daha çok takip etmeyi seviyorum. Yani şu anda belki buradan 64'ten 80'e işte %20'ye yakın bir seviye var. Niye onu bekleyelim diyebilir. Hı hı. Ama yani bu tarz varlıklarda zaten hareketine başladığı zaman o %20'lik hareketler böyle bir haftalık 10 günlük hareketler. Daha böyle emin olarak bu tarz varlıklarda girmek çok fazla temeli olmadığı için aslında oralarda girmek daha mantıklı bir strateji.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederiz.
1: Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Ve bir sonraki hafta inşallah tekrar bir arada olmak üzere sizi uğurluyorum. Adios.
0: Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz. Peki çok hızlıca bir rakamlara bakalım. ABD hisse senetlerinde alıcılı seyir devam ediyor. %1,20 Dow Jones'da, %1,67 S&P 500'de ve %2,77 kadar bir prim de Nasdaq tarafında var. Biz de içeride akşam seansında kayıptayız. %1,99 kadar geri çekilmesi var. VIOP 30 endeksinin 15.423 seviyesinden geçiyor işlemler. Yarın haftanın son işlem günü en önemli herhalde başlıklardan bir tanesi Japonya'daki faiz kararı olacak. Dikkat demiştik burada yayın içerisinde. İçeride dış ticaret dengesi ve turizm istatistikleri gelecek. Euro bölgesinden enflasyon verisini alacağız. Amerika tarafında da Michigan Üniversitesi verilerini, tahminlerini karşılıyor olacağız. Schneider Electric CEO'su Olivia Bloom. Stratejilerinin mümkün olduğunca organik büyüme olduğunu söylemiş. Organik olarak büyüme olduğunu söylemiş. Fakat tabii teknoloji tarafına da kuvvetli yatırımlar planladıklarını söylemiş. Güzel ve önemli bir röportaj. Bunu da tamamlayalım. İyi akşamlar.
3: Bakın ilk yarı oldukça sağlam geçti. Spor karşılaştırması yapacak olursak şu an oyunun devre arasındayız. Yılın ikinci yarısında da aynı yüksek performansı sergilemeye devam edelim. Sorunuza istinaden hatırlatmak gerekirse veri merkezi birimi geçen yılın sonunda toplam gelirimizin %25'ini oluşturmaktaydı. Ama Schneider Electric'in ilk yarı sonundaki performansına ve revize edilen öngörülere baktığınızda bu gerçekten veri merkezi sayesinde fakat aynı zamanda elektrifikasyondaki artışında teyit edildiğini gösteriyor. Çünkü Schneider için büyümenin temel itici gücü elektrifikasyon ve dijital dünyada olan her şeydir. Dolayısıyla yapay zeka da buna dahildir. Ve tabii ki bu kombinasyon Schneider, Electric'in ilk yarıda oldukça güçlü bir büyüme göstermesine yardımcı oluyor. Yani biliyorsunuz veri merkezi yükselişte. Hepimiz yapay zekayı kullanıyoruz. Schneider Electric müşterilerimiz için enerjiyi daha verimli hale getirmek amacıyla her türlü çözümde yapay zekayı kullanıyor. Yani kesinlikle sağlam bir talep görüyoruz. Bu doğrulandı. Bunu önümüzdeki 2 yıl boyunca da göreceğiz ve büyümenin büyük bir kısmını yakalamak için iyi bir konumdayız.
4: AMD ile gerçekten ilginç bir işbirliğiniz var. Yapay zeka veri merkezleri

0: inşa etmek için bir yol haritası oluşturuyorsunuz ve ayrıca Tayvan'dan Foxconn ile ayrı bir işbirliğiniz var. Bu alanda sırada ne var?
1: Bakın biliyorsunuz Schneider Electric 180 yıldır bir sanayi şirketi. Enerji teknolojisini ileriye taşıyoruz. Sanayiden teknoloji odaklı bir yapıya geçerken daha fazla iş ortağı ve tedarikçi ile çalışmalıyız. Müşterilere hızlı çözümler sunmak için tüm yeteneklerimizi birleştirmeliyiz. Dolayısıyla veri merkezinde bir yaşam döngüsü boyunca çalışırken AMD, Nvidia ve hyperscalerlarla birlikte bir sonraki nesil GPU'ların neler olacağını öngörmeniz gerekir ve tasarımı optimize ettiğimizden emin olmak için tüm yazılımlarımızı kullanıyoruz. Sonrasında ise müşterinin uygulamasını kolaylaştırıyor ve yine güç ve soğutma alanında verimlilik sağlamasını sağlıyoruz. Foxconn ise elbette veri merkezinde sahip olduğumuz büyümeyi desteklemek için bir ortaklıktır. Kendi fabrikamızı kurmayı seviyoruz ama aynı zamanda daha fazlasını daha hızlı bir şekilde her yerde sunmak için ortaklarımızı da kullanmayı seviyoruz ve Foxconn ile Kuzey Amerika'da başladık.
0: Tedarik zinciri boyunca başkalarıyla nasıl ortaklık kurduğunuza bir başka örnek olarak Cognite'ı 3.1 milyar dolara satın almak için bir anlaşma açıkladınız. Bu endüstriyel veri ve yapay zeka yazılım operasyonlarınızı genişletmek için. Oradaki entegrasyon takvimi nedir?
1: Evet, bakın bu durumda bu bir ortaklıktan biraz daha fazlası çünkü bildiğiniz gibi bu bir satın alma işlemi. Zaman alacak, imza ile kapanış arasında birkaç ay sürecek. Ama bu Schneider için çok temel bir satın alma. Bizim hedefimiz, stratejimiz fiziksel ve dijital dünyayı birbirine bağlamak diyoruz. Evde, binalarda, altyapıda, veri merkezlerinde ve endüstride her yerdeyiz. Tüm bu ekipmanları biz sağladık ve vizyonumuz şu ki eğer zeka katmanını ekleyebilirsek verimlilik ve sürdürülebilirlikte bir üst seviyeye geçeriz. Cognite'ın bize sağladığı şey ise çok çok güçlü bir veri katmanı, yapay zeka tabanlı bir veri temeli oluşturmak. Burada fiziksel dünyadan verileri toplayabiliyor. Bunu ajansal katman ve iş akışıyla güçlendirerek nihayetinde müşteriye daha fazla değer sunabiliyoruz. Yani bu gerçekten çok çok önemli bir satın alma. Ekiple tanıştım. Burada Avrupa'da, Oslo'da harika mühendisler var ve gelecekte onlarla çalışacak olmaktan dolayı gerçekten çok heyecanlıyız.
0: Kelly grup alımı içinde görüşüyorsunuz. Başka hangi anlaşmalar var? Çok fazla gelişme oluyor. IoT pazarında daha fazlasını görecek miyiz?
1: Biliyorsunuz çok heyecan verici bir dönemdeyiz. Schneider'de 10 yılı aşkın süredir elektrifikasyon ve dijitalleşmeye inandığımızı söylüyoruz. İşte bu bir sonraki seviye verimlilik ve sürdürülebilirliği sağlayan şey. Ve şunu söyleyebilirim ki dijitalleşmede yazılım dünyasında görmeye alışık olduğum şeyler iyiydi. Ama muhtemelen tam anlamıyla o verimlilik seviyesini sağlamak için yeterince iyi değildi. Yine Cognite hakkında söylediklerime dönersem fiziksel dünyadan veri toplayabildiğinizde ve müşteriniz için bir sonraki seviye zekayı sunduğunuzda bu gerçekten heyecan verici oluyor. Yani özetle stratejimiz Schneider Electric'i mümkün olduğunca organik büyütmek. Ancak stratejimizi hızlandıracak harika bir teknoloji şirketi bulduğumuzda eğer önümüzde doğru bir fiyat varsa bunu elbette değerlendireceğiz.
0: Peki gelecekteki birleşme ve satın almalara dair gerçekten ilginç ipuçları var. Şuna bir bakın, bu sonuçlar açısından artan ham madde maliyetlerinin ve ayrıca gümrük vergilerinin marjlarınıza etkisi ne oldu Olivier?
1: Bakın geçen yıldan beri biliyorsunuz 2025'te başladı. Gümrük vergilerinden etkilendik. Her ne kadar sattığımız ürünlerin %90'ını her bölgede üretme stratejimiz olsa da bu Kuzey Amerika'da da böyleydi. Fakat biz hızlanıyoruz. Ürünlerimizde ham madde...
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

TRT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TRT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

sen ertelediğim acelem. Sen içtikçe susadığım, sen düşersem açılan kanat, sen yazdıkça uzayan şarkım.